Yüce Allah doğru söylemiştir. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, "Eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın," dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, "İşte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim."
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبِحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

0: وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

0: ايهم حسنا.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.

0: yusra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: Kezalike ve kad ahatna bima ladayhi khubara thumma etba'a sebebe

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: nuzula.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

0: ورسلي هزوا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: Medede.
1: Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.
0: قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

0: أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: kibari itiyya.
1: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
1: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.

0: سويا.
1: زكريا: Ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.

0: Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya hudil kitabe bi kuvvetin ve ateynahul hukme sabiyya ve hananen min ledunna ve zekaten ve kâne takiyya.
0: Yahya dünyaya gelince biz ona ey Yahya kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çok

0: Çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: سَوِيًّا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: İyi.
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
1: Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi.

0: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

0: siyye.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.

0: ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

0: Ye.
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَب۪يَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
1: Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinizzalimunel yevme fî dalalim mubîn.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.

0: عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
0: Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ.

0: الشَّيْطَانِ وَلِيًّا.
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

0: Rabbi şakiyya.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam.
0: فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا.
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ

0: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا
0: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

0: مرضية.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.

Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.

0: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven illâ selâmen ve lehum rizquhum fîhâ bukraten ve aşiyyâ.
0: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: Tilkel cennetulleti nurithu min ibadina men kâne takiyyâ.
0: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: ربك نسيا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe'budhu vastabir li'ibadetih. Hel te'lemu lehu semiyya.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا.
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.

0: Ya.
1: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
0: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ
1: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.

0: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
1: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
0: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
0: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
1: Kalla senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
0: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
0: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
0: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
0: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا
0: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
1: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
0: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

0: وَلَدًا
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abada.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
1: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: طه Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allah la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: هُدًى.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَأَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى

0: يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim içinde, kendisi içinde düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

0: يَطْغَى.
1: Musa ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler.
0: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى.
1: Allah şöyle buyurdu: korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm.

0: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
0: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
1: قَالَ

0: şette.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
1: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: Fetevalla Firavunu fecema'a keydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.

0: قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
0: قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.
0: قَالُوا

0: نكون أول من ألقى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.

0: أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sahilindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır.

0: Yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
1: Cennetu adenin tecri min tehtihel enheru halidine fiha ve zalike cezâ'u men tezekke.
0: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur. Well,

0: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: Selve.
1: Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
2: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: De.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: Ve mâ e'celeke an kavmike ya Musa.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: Qalehum ulai ala athari ve aciltu ileyke rabbi litarda.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: السامري.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi.

0: Semire'yi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.
0: Ve ehraca lehum.

0: Tennessee.
1: Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيِّ.
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

Musa Samiri'ye, "Haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız," dedi.

0: إِلَٰهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
0: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
0: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
0: Halidin fihi ve sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
1: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
0: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
1: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
0: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
1: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
0: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
1: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.

Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ.

0: وحيه وقل رب زدني علما.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.

Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.

0: الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: وَلَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim benim doğru yoluma tabi olursa o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: مريمت أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.

0: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا.
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
1: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
0: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.

Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: Kul kullum muterabbisun feterabbasu feseta'lemun men ashabus siratis sawi ve men ihtada.
0: Ey Muhammed, de ki herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الفلاح.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne

Başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan
ve borçlu kalmaktan sana sığınırız.

0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kökenlerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
12: 103.2.
14: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldırın.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Ahlak ve iman beraberliği. İslam düşüncesinde dinin emirleriyle ahlakın iç içe olduğunu biliyoruz. İslam, insanların uyması gereken temel esaslarla birlikte bir takım ahlaki değerler de koymuştur. Bunlar, ferdin hem kendisini ilgilendiren hem de toplumla olan ilişkilerinde belirleyici bir özelliğe sahip kurallardır. Nitekim İslam inancının temelini La ilahe illallah kelime-i tevhidi teşkil eder. Allah'tan başka ilah yoktur manasına gelen bu tevhid ilkesi her Müslümanın hayatının en temel gayesidir. Bu anahtar terimle İslam kapısından içeriye girilmiş olur. Dolayısıyla ahlak, iman ilişkisi de bu temel prensip çerçevesinde ele alınmalıdır. İslam'da ahlakla iman arasındaki ilişki çok köklü esaslara dayanır. Bu sebeple bir Müslümanın ahlaki değerler açısından diğer inanç ve düşüncedeki insanlardan farklı bir yapıda olması aşağıda belirtilmiştir.

oruç, zekat, hac, ahiret gününe iman gibi birçok esaslar bu inanç içerisinde yer alır. Bu temel inanç esaslarıyla birlikte İslam'ın Müslüman fertten yapmasını istediği başka emir ve yasaklar da vardır. Adaletli olmak, merhametli olmak, yardımsever olmak, haya sahibi olmak, emanete hıyanet etmemek, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi çok sayıda emir ve yasaklar toplum düzenini yakından ilgilendiren bu esaslara uymak da Müslüman ferdin görevleri arasındadır. Cenab-ı Hak Müslümanın özelliklerini belirtirken Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere verdi. Namaz kıldı, zekatı verdi. Anlaşma yaptıkları anlaşmalarını yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır. Bu ayet-i kerimede imanla ahlak iç içe anlatılmaktadır. İslam'ın esaslarına iman etmenin zaruretiyle birlikte malın yakınlara, yoksullara, dilencilere, köle ve esirlere verilmesinin bir iyilik olarak değerlendirilmesi, İslam'ın ahlaki esaslara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Aynı şekilde adalet konusunda da Müslüman'ın nasıl davranması gerektiği Maide suresinde, "Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. Takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır." diye bize bildirilmiştir. Bunun gibi toplumsal hayatın düzeni bakımından son derece önemli olan çalışmak, doğruluk, emanete riayet, emaneti ehline vermek, hırsızlık, adam öldürmek, gıybet, haset, yalan şahitlik ve benzeri konularda birçok ayeti kerime uymamız gereken kuralları bize göstermektedir. Bugün modern dünyanın içinde bulunduğu ahlaki çöküntünün temelinde inançsızlık yatmaktadır. Her türlü değerlerin ortadan kaldırılıp yerine anlamsız bir hayat tarzının yerleştirilmek istendiği bir dünyada yaşamaktayız. Batının içinde bulunduğu kapitalist yaşam biçimi Müslüman toplumları da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Cinsellikten uyuşturucuya, kumardan hırsızlığa uzanan olaylar her gün televizyonlardan ve gazetelerden öğrendiğimiz olaylar zincirini oluşturmaktadır. Moda aldatmacası karşısında asli kimliklerinden hızla uzaklaşan bir nesil yetiştirilmek istenmektedir. Toplumu ayakta tutan değerler böylelikle bir bir ortadan kalkmaktadır. Geç de olsa bunun farkına varan Batı, eğitimlerinde din ve ahlak konularına ağırlık vermeye başlamıştır. Devlet başkanlarından bürokratlara,

Öğrencilerden işçilere kadar insanlar hafta sonlarını kiliselerde ibadet ederek geçirmektedir. Böylece dinden uzaklaşmanın toplumsal çöküşü hızlandırdığını fark edip çeşitli önlemler almaktadırlar. Müslüman toplumlarda ise hala Batı'nın anlamsız değerlerine özenti, onlar gibi olma uğraşları vardır. Eğitimlerinde ciddi manada din ve ahlak konularına gereken önem verilmemektedir. Gelişmenin ve medenileşmenin Batı'yı taklit etmekle elde edileceği sanılmaktadır. Oysa biz insanlığa adalet ve medeniyetin en yüksek şeklini gösteren bir gelenekten geliyoruz. Bu medeniyetin uzun süre ayakta durmasının en önemli sebebi toplumun hayat damarlarını oluşturan iman esaslarını her alanda uygulamaya koymuş olmasıdır. İman sadece sözden ibaret değildir. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim eden bir unsurdur. İman sayesinde hayatı algılayış, eşyaya bakış açılarımız anlam kazanır ve Müslümanlar böylelikle inançsız insanlardan farklı olarak hayat ve eşyayı tasavvur ederler. Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı, isyanı, hakikati tanımamayı, sınırı aşıp yoldan çıkmayı, baş kaldırmayı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır buyurulmuştur Hucurat suresinde. Bu ayet-i kerimede ve aşağıda sıralayacağımız ayetlerde de görüleceği üzere iman, ibadet ve ahlakla iç içedir. Dinin esasları iman üzerine kurulduğu için yalnızca sözle dile getirilen iman eksik olur. Çünkü iman kalbe ait bir husustur ve gerçek imanın ibadet, ahlak gibi konularla irtibatlı olduğu bilinmektedir. Zira Cenab-ı Allah Ankebut suresinde "O kitaptan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden men eder." Elbette Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptıklarınızı bilir buyurmuş. Ayrıca Şuara suresinde de "Onlar büyük büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman onlar affederler. Rablerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar. İşleri aralarında danışmayladır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar" ifadesini bize ulaştırmıştır. Ayet-i kerimelerin tarif ettiği şüphesiz ahlakı iyi ve gerçek bir imana sahip kişilerdir. Bu kişiler kıyamet gününde de büyük mutluluk duyarlar. Kendilerini huzurlu bir hayata hazırlayan dünyadaki amelleri en güzel şekilde yerine getirirler. Nitekim Enfal suresinde "Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler onların imanlarını artırır ve onlar Rablerine tevekkül ederler" buyurularak müminlerin güzel vasıfları dile getirilmiştir. Alim olmak başka, insan olmak başkadır. Alim, ilmiyle insanlığın emrine girip ahlak ve faziletiyle ilmini temsil ettiği ölçüde hafıza hammallığından kurtulur ve yüksek bir insan olma derecesine ulaşır.
Aksine o ömrünü boşuna heder etmiş bir zavallıdan farksızdır. Zaten demir mahiyetindeki cehaleti altın gibi faydalı ve kıymetli kılan da ancak ahlak ve fazilettir. Aldatılsan dahi sakın kimseyi aldatma. Ayrıca en yüksek bir fazilet olduğu halde çok fena insanların kaybetmesine sebebiyet veren sadakat ve istikametten asla ayrılma. Günümüzde ahlak anlayışı artık eskilerin anladıkları gibi bir faziletler topluluğu şeklinde anlaşılmıyor. Bugünün insanı onu daha çok toplumsal nezaket ve terbiye şeklinde anlamak istiyor. Bu şekliyle olsun onu herkeste görebilmek mümkün değildir ne yazık ki.

0: Ahlak, insanoğlunun davranışlarıyla alakalı bir kısım yüksek düsturlar ihtiva eder ki, hepsi de ruhun yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Buna binaen diyebiliriz ki, kendi ruhuyla içli dışlı olamamış kimselerin, ahlak kaidelerini de uzun zaman temsil edebilmeleri oldukça zordur. Önceleri ahlak kitaplarda kaldı derlerdi. Şimdi eski kitaplarda kaldı diyorlar. Öyle de olsa eskitilmek istenen bu kıymetli şeye ne kadar yeni feda edilse değerdir. Kendi menfaatini başkalarının menfaatine feda etmek ruh yüksekliği ve civan mertliktir. Karşılığında herhangi bir menfaat beklemeden hep hayır işleyenler, beklenmedik bir yerde bütün hayırlı düşünce ve işleriyle karşılaşınca hayret ve hayranlıkla iki büklüm olacaklardır. Selam ve dua ile.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Fırsat

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji aracinoteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net ozelfm.net
19: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
20: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbettü lilmuttakin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnsan bedenen ve ruh bölümü olarak yaratılış gereği bir şeye inanmak, güvenmek zorunda. Bir şeye sığınmak zorunda. Birinin himayesi korumasına girmek zorunda. Dolayısıyla da güvendiğine, iman ettiğine, inandığına, güvendiğine bağlanmak, itaat etmek zorunda. Dolayısıyla da Allah-u Teala kendisine akıl ve irade vermiş ise kalp bölümüne, düşünme yeteneği, muhakeme, muhasebe yeteneği, kendi iradesiyle istediğini yapabilme yetkisi vermiş ise, akıl ve irade vermiş ise, deli değilse, akıl ve iradeyi kullanarak birine yönelmek, güvenmek, bağlanmak, teslim olmak, bir şeyi sevmek, hesap kitap muhasebe yapmak, değerlendirmek zorunda. Biriyle irtibat sağlamak zorunda. Birine güvenmek, güvendiğine ilişki ve irtibat içinde olmak zorunda. Ya yaratıcısı ile irtibatlı olacak, ya yeryüzünde yaratılan ile irtibatlı olacak. Ya ihtiyaçlarını muhtaç, kendini muhtaç hissettiği o alan ne ise, neye kendini ihtiyaç duyuyor ise, o konuda birinin yardımına muhtaçiyet hissediyor ise, ya bu ihtiyacını Allah ile yaratıcısı ile giderecek, onunla irtibatını sağlayacak, ya da başka şeylerle giderecek, ya da Allah ile gidermeye çalışacak, araya aracılar koyarak yapacak. Ama bir şekilde insan ihtiyacını giderme, karşılamak zorunda. Neyse bu, inanç yönünde olur, ahiret noktasında olur, dünya işleriyle alakalı olur, hayatıyla, bedeniyle, sağlığıyla alakalı olur, ailesiyle, ilahir, işiyle, gücüyle. İhtiyaçlarını kiminle gideriyor ise, kime yönelmiş, sığınmış ise, o onun velisi, vekilidir, irtibatı onunla sağlamıştır. Kendine hakim, hüküm koyucu seçmiştir. kural koyup yöneten, sek ve idare eden Rab kabul etmiştir. Onlara itaat eder, ilahı olmuştur. Güvenir, vekili olur, yardım ister, sığınır, velisi olur. Kiminle irtibatı sağlamış ise insan, akıl ve iradesi olan, düşünen, değerlendirme yapabilen bir insanın ihtiyaçlarını mutlak yaratıcısıyla gidermeye çalışması, ona yönelmesi gerekir. Dolayısıyla da her insanın yaratıcısıyla irtibatını sağlaması gerekir ve ona yaraşır. Eğer insan bir yaratıcıyı kabul ediyorsa, Allah-u Teala'nın kendisini yarattığını düşünüyor ise, o zaman o yaratıcı onu yeryüzüne ne amaçla göndermiş? O bakış ile irtibatı, yaratıcısıyla irtibatı sağlaması gerekir. Çünkü birisi onu o yeryüzünde sorumlu kılmış, halife kılmış, emanet yüklenmiş kişi. Rab sözü vermiş, la ilahe illallah diyerek ilahlığını tasdik etmiş. Yeryüzüne ibadet etme amaçlı gönderilmiş. Bunları bilen bir kişi, kendisini yeryüzüne sorumlu olarak gönderen makam sahibini, var edeni, yoktan meydana getireni, yeryüzüne sorumlu göndereni tanımaz ise, onunla irtibatı sağlamaz ise, yeryüzünü kendi alana, kendi o yeryüzünde maliki, efendi, yöneteni, çekip çevreni, koruyup gözeteni kabul edecek. Farkında olmadan nicelerim Allah'ın arzında ve insan üzerinde kendini yaratmanın dışındaki bütün vasıfları kendine alacaktır. O zaman akıl ve iradesini kullanabilen herkes yaratan ile irtibatı sağlaması gerekir. O zaman bunu ne sağlayacak? Yaratan ile, yaratıcısı ile insanlar hangi unsurlarla irtibatını sağlayacak? Rahat suresinin 28. ayetinde Rabbimiz, onlar iman edenlerdir. Kalp mutmain olma meselesinde bunlar kalbi mutmain olanlardır. Devamındaki ayet, işte onlar iman edenler. Allah'a bütün sıfatlarıyla tanıyıp güvenenler. İndirdiği kitaba ne kadar emir ve yasak varsa, 120 ve üzerindeki yasak, 200'ün üzerindeki emir, yapılması gereken ne var ise hepsine güvenip, kitaptaki emir ve yasaklara güvenir, geçmişten ve gelecekten bahseden ayetlere, emir ve yasaklara güvenir, Resulünün hayatında nasıl bir örneklik var ise onun bütününe, örnekliğine güvenir, hayatını ona göre, inancını ona göre düzenler, ahiretteki vaat edilenler ne ise güvenip ahirete hazırlık yapmak imandır. İman, güvenmektir. Onlar iman edenlermiş ve Allah'ı anarak kalpleri mutmain olanlar. Allah'ı anarak, verdiği Rab sözünü anacak, la ilahe illallah diyerek Allah'ın ilahlığını tasdik ettiğini anacak, malik melik oluşunu, veli vekil oluşunu anacak, özel ismini, Allah ismini anarak sürekli onunla irtibatı sağlayacak, hem özel ismi olan Allah ismini hem de diğer isim sıfatlarını anarak Allah ile irtibatı sağlayacakmış. O zaman Allah'ı isimleriyle anma Allah ile irtibatımızı sağlayacak. Yani ihsan halimizi, Allah-u Teala her an bizi görüyor düşüncesiyle o duygu içerisinde olup daha iyisini yapma çabasında olunması gerekli. İhsan halini yakalamak Allah ile irtibatı sağlamaktır. Onun emir ve yasaklarını bilip yapma çabası, takva Allah ile irtibatı sağlayacaktır. İhlas, sadece onun rızasına uygun yapılan her şeyi o duygu düşünceyle, ihlas ile yapma Allah ile irtibatı sağlayacaktır. Mutlak ve sadece ona güvenerek, onu vekil kırıp güvenerek, tevekkül ile, tevekkül ederek güvenerek Allah ile irtibatı sağlayacak. Sabır ile mücadelesini verecek, sabrın karşılığının alındığını bilecek, Allah-u Teala'nın sabredenlerle beraber olduğunu bilecek ve ona göre sabırla mücadelesine devam edecek. O zaman kalpler Allah'ı anarak mutmain olurmuş. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalpler Allah'ı zikretmekle, kalbi zikir kalpteki zikir Allah-u Teala'nın istediği şekilde, kalbin akıl onun istediği şekilde, irade onun istediği şekilde, yine kalp ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile kulluğu, itaati yerine getiriyor ise Allah'a zikrederek, haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfürden uzaklaşıyorsa Allah'ı andığı için kalp bunları yerine getiriyor. Göz, görmemesi gereken haram bir şeye bakacağı zaman Allah'ı zikredecek, anacak. Göz o fiili yapmaktan geri duracak. El yapmaması gerekeni geri durduğu gibi Allah'ı andığı için yapılması gerekeni de ortaya koyacak. Dil yasaktan sakındığı gibi yapması gerekeni de Allah-u Teala ismi hatırlandığı an dil yapması gerekeni yapacak, susması gereken yerde ya da söylememesi gerekeni de söylemeyecek. O zaman kalplerin mutmain olması, emniyet, güven, huzur içinde olması, Allah'a tevekkül halinde, güven halinde olabilmesi için ya da iman olan güvenin kalpte yerleşmesi için Allah'ı anmak gerek. Her an görüldüğü düşüncesiyle, her şeyin hesaba çekileceği düşüncesiyle sürekli Rabbini gündeminde tutan Allah ile irtibatı sağlar. O zaman kalplerin mutmain olması Allah ile irtibatı sağlayacak. Bunda Allah'ın isim ve sıfatlarını sürekli anarak, Rab sözü verdiğini sürekli gündeminde tutacak. Kitabında ne emretmiş, neyi yasaklamış ise o emir ve yasakları gündeminde tutacak. Dili zikrettiği gibi, andığı, hatırladığı gibi kalbi de hatırlayacak. El hatırlayacak vazifelerini, göz hatırlayacak yapıp yapmaması gerekenlerini. Bütün bedenin zikretmesi, yer ve gök içindeki her şey Allah'a zikrediyor, tesbih ediyor ya da Allah'a secde ediyor ise, Allah'a boyun eğiyor, zikrediyor, her an Rabbi yaratıcısı gündeminde. İhsan halinde olmak, sürekli Allah-u Teala'nın kişiyi görüyor düşüncesiyle daha iyi amel yapma çabası Allah'a zikirle gerçekleşir. O zaman sürekli Rabbini bütün sıfatlarıyla gündeminde tutan, onun emir ve yasaklarına uyma çabasıyla sürekli bunun mücadelesini veren, bedeniyle ve kalp bölümüyle Rabbi ile irtibatını sağlar. Enfal suresinin 2. ayetinde de müminler ancak o kimselerdir ki Allah kitabına ve Resulüne güvenmiş, söz ile güvendim diyen müminler o kimselerdir ki kalben de güvenmiş, teslim olmuş. Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine tevekkül ederler, güvenirler. O zaman Allah-u Teala ile irtibatı sağlamanın bir ölçüsü mümin olacak. Sonra yani Allah'a kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenecek. Allah'ın adını duyduğu zaman, Allah ismini Rab, Veli, Vekil, Malik, Melik ismini Kayyum, Samet ismini Rahman, Rahim, Kahar, Feta ismini İlah. Duyduğu zaman kalbi ürperecek. Saygı duyduğu, hürmet ettiği, övdüğü, yücelttiği, hamd ettiği, teşekkür, şükür ettiği Rabbinin adını duyduğu zaman, Allah'a zikredildiği zaman, Şafi ismini zikredildiği zaman kalbi kimin mutmain olur? Hasta olan ve hastalıktan iyileşen mutmain olur. İyileşme arefesinde olan, hastalığının tedavisi için bir umut beliren kişi Allah'ın Şafi ismini duyduğunda kalben huzurlu olur. Maddi sıkıntılar içerisinde olan kişi tam böyle bir rızık kendisine ulaşacağını duydu, Rezzak ismi onun zihninde, kalbinde başka bir şey oluşturur. Her ismin bizde bir etkisi olması lazım. Kendi hayatı üzerinde hüküm koyucu, emir ve yasak belirleyen merci sadece Allah-u Teala'yı kabul eden kişinin zihninde, kalbinde Hakim ismi, Rab ismi bir yer bulur. Bir ürperti meydana getirir. Bir hareket meydana getirir. Benim Rabbim, hükmedip yönetenim, çekip çevirenim. Hakimim, hüküm koyanım. Hakime hakkını tek verdiğim merci. Kalbin tesir edebilmesi için adı anıldığında kalbe tesir edecek mercinin tanınması lazım. Kişi hocasının bütün özelliklerini, varsa kerametlerini biliyor, ona göre bir sevgim, ilgi, alaka, irtibat kuruluyor. Siyasi bir tercihi varsa, lideri, önderi kim ise, sanatçısı, futbolcusu, sevdiği birisi, futbol takımı ne ise, değer verdiği, irtibatlı olduğu ne ise, onu tanıdıkça daha da çok sever. Adını duydukça heyecanlanır. Kalbinde bir ürperti meydana gelir adını duyduğunda. Bu mal mülk olur, arabasını seviyorsa, arabası gündeme geldiği an o marka, o model ne ise, hemen kalbinde bir ona bir sevgi, ilgi, böyle bir şey oluşur. Sözü farklı, onunla ilgili konuştukları farklı olur, dil farklı, gözünde ışıltılar ya da yüzünde tebessüm oluşur. Sevmediği biri gündeme geldiğinde ses tonu, yüz şekli farklılaşır, kalp farklılaşır. Sevdiği biri anıldığında, zikredilip gündeme geldiğinde kalpte heyecan oluşuyorsa, dünyalıklarla alakalı, mümin olanın kalbinde Rabbinin isim ve sıfatları anıldığında kalbinde bir heyecan, bir ürperti, bağlılık, teslimiyet, güven hissi oluşmuyorsa, bir başkasını kınamayı bıraksın, kendine baksın. Kendimize bakalım yani. Bir başkasını eleştirme, kınama yerine. Birinin hocasına, dünyada sevdiği herhangi bir liderine, önderine, bir sanatçısına, ilahir, bağlılığı, teslimiyetini, ona yönelmesini, sevgi, muhabbet duymasını, onunla irtibatta olmaya çalışmasını kınamaktan öte, biz Rabbimize ne kadar yönelmişiz, irtibatımız ne kadar kuvvetli. Ne kadar irtibatta isek, ne kadar zikrediyor, anıyor, gündemimizde tutuyor isek, adam liderinin, önderinin yaptığı icraatlarını konuşuyor. Koyduğu kuralları, yasaları konuşuyor. Onunla övünüyor. Övünüyor ve onlara itaat etmeye çalışıyor ve insanlara yaymaya çalışıyor. Daha fazla itaat edilsin için. O zaman müminin kalbinde tesir, iz bırakan, ürperti oluşturan ne anıldığında oluştuğuna baksın. Allah-u Teala anıldığında mı? Ayetlere anıldığında mı? Yoksa başka şeylerde mi? Devamında da Enfal suresi 2, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırır. Okunan ayet onun bir hatasını, eksikliğini de gündeme getirebilir. İyi ki şu an duymuşum, düzeltme fırsatı, imkanı var. Hatam, eksiğim varmış der o ayeti hemen. Kalpteki Allah'a olan, Kur'an'a olan, o ayeti olan güvenini, yani imanını, güvenini artırır. İmanı, güveni artırır. O hükmü indiren Rabbine daha çok yönelir, daha çok bağlanır. O emri daha çok yerine getirme çaba gayreti oluşturur. Oluşturmuyorsa burada problem var. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri okunduğunda imanını artıracakmış. Yani Allah'a ve onun emirlerine olan bağlılığını artıracak. İtaat etme çabası ve gayretini artıracak. Güveni artıracak. Ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Tevekkül, güveni birine, hayatınızı, inancınızı teslim etmenizdir. Vekil kılmak, güvenmek. Tevekkül, vekil kıldığınıza güvenmenizdir. Ya Allah'a, ya da din adına, ya da siyasi alanda insan neyle irtibatını sağlamış, neye güvenmiş ise onu kendine vekil kılmıştır. Kimin sözü, fetvası, görüşü, düşüncesi, yasası, ölçüsü, kuralı kişinin kalbinde tesir, iz bırakıyorsa ve itaat etme, uyma, çaba gayreti gösterdiriyorsa o onun vekili olmuştur. Ve ona iman etmiştir, güvenmiştir. Tevekkül etmiştir, vekil kılmıştır. Herkes Allah'a ve kitabına mı, yoksa başka kural koyucu ve onların kurallarına mı? Teslimiyeti, güveni, bağlılığı, kalpteki ürperti, heyecanı kim ve ne oluşturuyor? Zariyat suresinin 56. ayetinde ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların ve cinlerin yaratılma amacı sadece Allah'a boyun eğsinler. Sadece onun koyduğu emir ve yasaklara uysunlar. 120 civarı yasa, 200'ün üzerindeki emredilen neyse sadece bu emir ve yasa uymaları için yarattım diyor Rabbimiz. Başka bir şey için değil. Dünya işlerinde serbest. birçok meselede. Her meselede din emir ve yasak belirlememiş. Ama emir ve yasak, Rabbim diyor ki ben emir ve yasak belirledim. Bu belirlediğim emir ve yasaklara uysun diye insanları ve cinleri yarattım. Benim koyduğum kurala boyun eğsin, beni hakim kabul etsin, Rab kabul etsin, Malik, Melik, Veli, Vekil kabul etsin, ilah ve Rab kabul etsin, benim koyduğum kurala göre yaşasın, itaat etsin. Koyduğum emir ve yasakları yerine getirsin. Bana sadece boyun eğsin, ibadeti bana yapsın sadece. Emir ve yasakta uyma konusunda sadece bana boyun eğsin. Benim emrimi yerine getirsin. İnsan bunun için yaratılmış. Sadece ve yalnızca Rabbinin emir ve yasaklarına uyması gereken insan, kitap, o emir ve yasak içeren kitabı devre dışı bırakmış, o emir ve yasağın yerine insanın kendisi emir ve yasak belirlemiş. O zaman ibadet Allah'a değil, o emir ve yasağı belirleyene yapılmış olur. O zaman Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği emir ve yasaklar ne ise, 350-400 civarında emir ve yasak ne ise, bütün bunları Allah'a has kılarak onun istediği şekilde yapma çabasında olmak ibadetmiş. İşte bu ibadet, bu itaat, emir ve yasağa uyma Allah ile, yaratan ile irtibatımızı sağlar. Yani yaratıcımız ile irtibatımızı ne sağlayacakmış? Onun koyduğu emir ve yasaklara uyarak ibadet etmiş olacakmışız ve irtibatı sağlayacakmışız. Bir bölümü. Mülk suresinin 2. ayetinde de o, yani Allah, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O her şeye galip, güç yetiren, çok affedendir. İnsanın yaratılış amacını, yeryüzünün yaratılış amacını ve yeryüzüne gönderiliş amacını sınanıp denenmeden geçirileceğini bilmesi gerekir. Ve bizden öncekiler geldi geçti, şu an biz, bizden sonra da birileri gelecek aynı yeryüzüne, aynı imtihan sahasına, aynı imtihanlardan geçecek. Aynı kitap, aynı örnek Resul, o zaman imtihanlar da aynı. Yani emir ve yasaklar aynı. Yani herkes aynı imtihanı yaşamayacak. Ama dünkü yaşanılan imtihanların bir benzeri bugün de yaşanacak farklı kişiler üzerinde. İnanç aynı, teslimiyet aynı. Çünkü emir ve yasak aynı. İnanç, ahlak ve ibadetler, helal ve haramlar konusunda emir ve yasaklar aynı. O zaman ayetin bildirdiği, dünküler mücadelesini verdiler. Dünya için, ahiret için Allah'ın, ya ibadeti Allah'a yaptılar ya insana yaptılar. Teslimiyeti, boyun eğmeyi. Ya kendi kurallarını koydular ya da Allah'ın koyduğu kurala uydular. Bakalım diyor, siz nasıl bir amel ortaya koyacaksınız bir görelim diyor Rabbimiz. Bir belli olsun, bir açığa çıksın, meydana çıksın. Bakalım şimdi sizin şu an yaşayanlar içerisinde hanginiz daha güzel bir amel ortaya koyacak? Kim Allah'ın emir ve yasaklarına daha güzel uyma çabası kim gösterecek? Kim Kur'an'a göre daha güzel bir amel ortaya koyacak? Teslimiyet, boyun eğimi ortaya koyacak. İhlas ile, ihsan ile, takva, tevekkül, sabır ile, haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfür yapmadan kim daha güzel, kalben ve bedenen daha güzel bir teslimiyet, amel ortaya koyacak? Bir görelim diyor Rabbimiz. Bu amelleri yaparken, İnançları ortaya koyarken sizi sınayıp deneyeceğiz. Bunları yaparken, bu emir ve yasaklara uyarken kolay da olmayacak. Bu emir ve yasaklara uyma konusunda sizi biraz zorlayacağız, sınayıp deneyeceğiz. Yani yolunuz hepten güllük gülistanlık olmayacak. Bazen karlı, yağmurlu, bazen keskin viraj, rampa, aşağı yukarı. Yol üzerinde bir sürü sıkıntılar olacak. Bazen lastiğiniz patlayacak, arabanız arızalanacak, hararet yapacak. Sizin uykunuz gelecek, yol üstünde yani. 2000 kilometrelik bir yere gideceksiniz. Yol üstünde bir sürü şey yaşayacaksınız. İmtihan, sınanmadan geçeceğiz. O zaman kişi doğduğu andan ölüm ona gelinceye kadar bir yol üzeridir yani. Yaşantı bir yol üstündeki gidişat gibidir. Sürekli inişli, çıkışlı, virajlı, yağmurlu, soğuk, sıcak, ilahir bir sürü sıkıntılarla gideriz. Gittiğimiz yolculukta bir sürü sıkıntılarla
17: uykusuzluklarla, rahatsızlıklarla gidiyor isek, hayat da bu zaten. Yani bu yaşantı içerisinde, yani bu yola giderken arabanızdan sizden gelecek bir sürü sıkıntılarla beraber kim daha güzel bir şoförlük ortaya koyacak? Daha güzel bir araç kullanacak? İmtihan, yeryüzü imtihanı, hayatın yaratılma amacı ve devamında ölümün meydana gelip öbür alemdeki, dünyadaki kazanımın karşılığının görülme noktasında kim bugün daha güzel amel ortaya koyacak? Ölümün sonrasında da karşılığı daha güzel olacak. Hele bir yarış olsun bakalım, bu şoförlerin daha güzel şoförlük yapma gayretinde kurallara, ölçülere uyduğu gibi yol üzerinde kim Allah-u Teala'nın kurallarına bu yol üzerinde uyacak, yasaklarından sakınacak, emrettiği şekilde inanç ve yaşantı ortaya koyacak, bir görelim belli olsun diyor. O zaman herkes kendine bakacak. Kim daha güzel amel ortaya koyuyor, o zaman kim Allah-u Teala'nın emir ve yasayına daha iyi uyma çabasında, hayatın yaratılış amacı buymuş. İşte bu daha güzelini yapma çabası, yani ihsan hali, Mülk Suresinin 2. ayetinin bu bildirdiği ihsan hali, hanginiz daha güzel amel edecek? İmtihan edeceğiz, sınayıp deneyeceğiz. Hayat bunun için yaratılmış. Bu daha iyisini yapma mücadelesi, Allah için ise, karşılığını ondan almak düşüncesinde ise Allah ile irtibatımızı sağlar. Yoksa malda yarış, ilimde yarış, sohbette yarış, cemaatin kalabalığında yarış, bir sürü yarışlar olur yani. Bu hasete sebep olur, kibre sebep olur, gıybete, iftiraya sebep olur, yalana sebep olur. Bir sürü mümine yakışmayacak kalp hastalıklarına sebep olacaktır. Kim daha güzel amel edecek? Hele bir yarışın bakalım. Kim daha güzelini ortaya koyacak? Allah için ortaya koyma yarışı. Bakara suresinin 155. ayetinde de Rabbimiz, şüphesiz ki sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürünleri eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Yeryüzü imtihan alanı, sizi imtihan edeceğiz dedi Mülk Suresinin 2. ayetinde. İşte burada da imtihan çeşitlerinin bir korkuyla imtihan. Ölüm korkusu, malın gitme korkusu, hastalanma korkusu, gelecek kaygı endişesi, korku, bir kaygı endişe, sistemden gelen, insanlardan gelecek sıkıntıların, şeytanın nefsinden gelecek bir sürü korku çeşidi. Aç kalma korkusu, ölüm korkusu, canların gitme korkusu, bir köylü ise ürünlerin, mahsullerin gitmesi, ticari zarar etme, piyasa bozuk vesaire, herkes bir endişe, kaygı taşıyacak. Yol üstünde, yol buzluğu, kaygan, yağışlı, stresli, sıkıntılı, bir kaza yapma riski, yaralanma, ölüm, malın, canın zarar görmesi, hayat gözünüzü açtınız ta ki öbür uyku anına kadar sürekli korku, endişe, kaygı üzerine olur. Kimse rahat olmaz. Çok rahat gördüğünüzün bile bir rahatsızlığı vardır. Adamın arabalar, yazlıkları, kışlıkları, malı, mülkü, kasası, hesabı şişkin. Onun da korku, endişesi var. Hemen bakacak, borsadaki durum ne oldu? Altın, döviz indi mi, çıktı mı? Aa, şu kadar çıktı, mutlu. İndi, eyvah, şu kadar zararım oldu. Al, bir sürü kayıp düşüncesi. Malı var, bu sefer var olanı kaybetme kaygı, endişesi sürekli taşıyacak. İnsan sürekli korku, endişe, kaygı taşır. Malı eksilecek, aç kalacak korkusuyla infak etmez, harcayamaz, yoksulu göremez. Nice servetlerine rağmen az bir şey azalmasına bile tahammül edemeyecek kadar kaygı, endişeli insanlar. Yani kendine, belki çoluk çocuğuna yetecek geliri olanların bile endişe, kaygısı. Bu endişe, kaygı normalmiş, sabredenleri müjdele diyor Rabbimiz. Bir takım sınamalardan, denemelerden korku, endişe, açlık, canlı malların eksiltilmesiyle imtihan olunacakmışız. İşte bu imtihanlar karşısında kim sabırla onun mücadelesini veriyorsa, kalbini sabırla bastırıyorsa, gözünü sabırla sakılması gerekenden, eliyle yapması gerekenleri sabırla onun mücadelesini veriyorsa, onları müjdele diyor. Sabır sadece bir yerde beklemek değil, sıkıntı geçinceye kadar, sıkıntının geçmesi için de emek harcamak, çaba ortaya koymaktır. Bu mücadeleyi veren sabır, sabır göstermiştir. Yani Allah kafiri müşriki kahretsin, kendi kendine bir İslami bir topluluk oluşsun, İslam devleti kurulsun, halifesi olsun. Sen hiç sabırla onun mücadelesini verme. İsrailoğullarının yaptığı gibi biz sabırla bekleyeceğiz. Ey Musa sen git Rabbinle savaş. Biz burada oturacağız demişlerdi. Sen git Rabbinle savaş. Onlar çok savaşçı bir topluluk. Biz onlarla savaşamayız. Korku endişe taşıyorlar. Sen git Rabbinle savaş. Biz burada oturacağız. Bizim sabrımız burada oturmak. Biz sabırla bekliyoruz. Sen git Rabbinle savaş. Onları o şehirden kov. Biz sonra geleceğiz. Sabır, sabır bu değil. Sabır mücadele etme, elin dilin mücadelesi, kalbin mücadelesidir. Şeytana karşı, insanlardan gelebilecek sıkıntılara karşı, Rabbimizin imtihanlarına karşı, sınama denemelerine karşı mutlaka kişiye sabır lazım. Sabır ile verilen mücadele kişiyi yaratan ile irtibatı sağlar. Rabbim vermişti, aldı der. Yine verir, yine alır. Sınanıp deneceğini zaten ben biliyordum Rabbim beni sınayacağını der. Hiç ahva etmez yani. Neden, niçinlere sarılmaz, bakmaz. Suçlu aramaya kalkmaz. Suçlu arayacaksa kendinde görür. Çünkü bütün peygamberler böyle yapmıştır. Suçlu benimdir. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Aynısını Adem Aleyhisselam da dedi, Yunus Aleyhisselam da. Peygamberler hata yaptıkları zaman hatayı kendilerinde gördüler. Ben nefsime zulmettim. Hatayı ben yaptım. Ben bunu biliyordum, bununla uyarılmıştım. Sınanıp deneceğim bana bildirilmişti. O zaman mümine yakışan da odur. Bu benim hatam. Benim sabırsızlığım, tahammülsüzlüğüm. Allah'a olan güven zafiyetim, eksikliğim. Allah ile olan tevekkülüm, güvenim az. İhlas, ihsan halim az. Takvam zayıf, emir ve yasağa uymada gevşeyim. Hatayı kendinde görecek. Şeytan da bu zaafımdan ve şeytanın yolunda olanlar da benim bu zaafımı kullanarak bu hatayı yaptırdı diyecek. Hatayı kişi kendinde görecek. Hatayı kişi kendinde görürse o hatasını düzeltir. Suçlu aradınız. O zaman bir tane suçlu buldunuz. O zaman kendinizi düzeltmenize gerek yok. Niye? Suçlu bir başkasıydı çünkü. O sizi saptırmıştı. Suç bende derse kişi kendini düzeltme gayretinde olur. Şeytan suçu Allah'a atfetti. Sen beni saptırdın. Beni Adem'le imtihan ettin. Beni azdırdın. Benim bu azgınlık, tuğyan etme, tağutluk yapmama, haddaşmama sen sebep oldun. Beni imtihan ettin Adem ile. Benim zayıf noktamdan beni vurdun, hani imtihan ettin der gibi. Suçu Allah'a atfetti. Suçu bir başkasına, Adem'i de mazeret göstererek, Adem Aleyhisselam'ı. Suçu ve suç aleti farklı olunca o zaman şeytan masum olmuş oldu kendince. Kendini düzeltme ihtiyacına gerek görmedi. Aynısını insan yapıyor bugün. Herkes kabahati kendinde görürse bir Müslüman

tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da evet bela tasdikliyoruz, doğru, sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim hayatımıza yasak ve emir belirleyecek Rab sadece sensin. Senin belirlediğin emir ve yasaklara göre hayatımızı düzenleyeceğiz, çekip çevirip yöneteceğiz. Yani Rabbimiz sen olacaksın. Takva, Allah-u Teala'nın belirlediği ne kadar yasak, 120 civarında yasadan sakınmak, emredilenleri yerine getirmektir. Allah-u Teala'nın Rabliğini kabul etti, yani ya Rabbimiz, senin Rab oluşunu kabul ediyorum, ben senin Rab oluşunu kabul ediyorum, yeryüzüne indiğim zaman muttaki olacağım, muttaki olacağım, takva sahiplerinden olacağım, senin koyduğun emir ve yasaklara göre hayatımı düzenleyeceğim, inancımı düzenleyeceğim, ruhtaki kalp bölümü ve bedenimi senin koyduğun emir ve yasaklara göre yöneteceğim, çekip çevireceğim, sana emir ve yasaklara uyarak muttaki olacağım, takva sahibi olacağım ve bu konuda da uyacağım emir ve yasaklar, itaat edeceğim emir ve yasaklar Rab olarak senin koyduğun emir ve yasaklar olacak. Benim üzerimde emir ve yasak belirleme yetkisini Rab olarak sadece sana teslim ediyorum. O zaman Rabbine kendini Rabbimiz şahit tuttu. Devamında da zaten biz şahitiz. Evet şahitiz, sen bizim Rabbimizsin dedik. Ben şahitim, sen benim Rabbimsin. Yani bana emir ve yasak belirleyecek sadece sensin. Helal ve haram belirleyecek sadece sensin. İnanç, ahlak, ibadet ve toplumsal ilişkilerde ne kadar yapılması ve yapılmaması gereken ölçü var ise hepsini belirleme yetkisini Rab olarak sana veriyorum demiş oluyor kişi. O zaman verdiği Rab sözünün gereğini bugün yapan, onun emir ve yasakların dışında, yani Kur'an'ın belirlediği emir ve yasak dışında başka yasa, ölçü, kural kabul etmeyen, Allah'a verdiği Rab sözü ile irtibatını sağlar. Yaratanla irtibatını sağlar. Çünkü biz yaratıcıya Rab sözünü verdik. Rabliğini tasdik ettik. Sensin bize tek kural koyacak, yasak belirleyecek. Hükmedicimiz sadece sen olacaksın. Yöneticimiz sadece kural koymada sen olacaksın, çekip çevirmede. Yeryüzüne geldik. Bugün herkes bunun, bu sözün imtihanını veriyor. Verdiği Rab sözünün içeriğini bilip gereğini yapan, yani Rabbin belirlediği emir ve yasaklara uyan, o Rab sözü ile yaratanla irtibatını sağlar. Yine devamında Fatiha suresinin 5. ayetinde de ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. O zaman yaratan ile irtibatı namazın her rekatında okuduğumuz, her Fatiha'yı okuduğumuzda bu sözü veriyoruz. Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz. Senin ruhlar aleminde Rab olarak tasdikledik. Üzerimize yasa koyup çekip çeviren Rab sadece sensin. Bunu tasdik ediyorum dedim ben kendi payıma. Şimdi Fatiha suresinde de bu sözü sana veriyorum. Sen ne kadar yasa koymuşsan, ne kadar emir yapılması gereken hüküm ortaya koymuşsan hepsini yerine getireceğim. Hepsine uyacağım. Ne yasaksa sakınacağım. Ne emretmişsen yapma çabası göstereceğim. Demek ibadettir. Allah'a ibadettir. Ancak sana ibadet ederiz. İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Sen Kur'an'da ne kadar emir ve yasak belirlemişsen onları boyun eğer o emirleri yerine getiririz demektir ibadet. Ve ancak senden yardım isteriz. Dara, sıkıntıya düştüğümüz zaman, imtihanlardan geçerken, gerek nefsimizden gerek insanlardan, çevreden gelecek sıkıntılar karşısında herhangi bir şeye ihtiyaç hissedersek, muhtaç olursak, bu ihtiyacımızın giderilmesini sana arz edeceğim. Neyse o ihtiyacım. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, her şeyinizi Allah'tan isteyiniz. Her şeyinizi. Ayakkabınıza bağ, bağcık, ekmeğinize katık. Ya Rabbi ekmeğimiz var, evde zeytin bile yok. Önce Allah'a yönel diyor, sonra vesilelere. En küçük şeyini Allah'a arz eden, sunan, onunla irtibatı sağlamıştır. Mesela gecenin 3'ünde araba lazım oldu, para lazım oldu. İnsan kimi ister düşünürsünüz, aklınıza birkaç kişi gelebilir, çok çok. Yani ben gecenin şu saatinde
İşte

0: İşte çocuk hasta, para ihtiyacım var, sıkıntım var dediniz. Kim beni hemen tamam kardeşim hemen geliyorum diyebilecek kaç kişi çıkar? Bir zihin yoklaması çok az kişi. O gecenin üçünde dördünde arayacağınız kişi sizin çok samimi olduğunuz, irtibatınız, ilişkinizin çok güçlü olduğu kişidir. O zaman mümin yaratıcısıyla irtibatının ne kadar sağlam olduğuyla alakalı baksın, ihtiyaçlarını önce Allah'a mı arz ediyor, yoksa ben hallederim, yaparım ederim, yoksa insanlara mı arz ediyor? Önce kim arz ediyor? Kocasına mı arz ediyor? Siyasetçisine mi? Ondan mı medet umuyor, bekliyor? Çevresindekinden mi bekliyor? Yoksa önce Rabbine mi yöneliyor? Bir sıkıntı oluştu, hastalık herhangi bir şey, musibet, insanı zorlayacak herhangi bir şey, ilk kime yöneldi? İlk kime yöneliyorsa onunla irtibatı sağlam. İlk Allah'a yöneliyorsa onunla irtibatı sağlam. Allah ile irtibatımızı güçlendirecek, sağlamlaştıracak iki unsur Fatiha suresinin 5. ayetinde ancak sana ibadet ederiz. Allah-u Teala'nın ne kadar emir ve yasağı varsa bunlara uyma çabası irtibatı sağlar. Çünkü Rabbim emretti, Rabbim yasakladı. Ve o zaman Allah'a duyulan bu saygıdan dolayı, sevgiden dolayı irtibat sağlamlaştırılır. Onun emir ve yasağına uyularak irtibat daha da kuvvetli olunur. Sıkıntı anında ihtiyaç önce Allah-u Teala'ya arz edilir, ona sunulur ve ihtiyaç önce onun yönlendirmesiyle diyeyim. Önce Allah'a sunacaksınız. Allah size bir şey vesile kılar. Birini zihnine düşünür, aklınıza birini getirtir. İhtiyacını bir şekilde kul yeryüzündeki bir takım şeylerle giderir. Ama yönelmeyi ilk Allah'a yapabilmek, dua ile, yönelme ile, sığınma ile, Allah'a dua, dua çağırmak, davet, dua Allah'ı o ihtiyacınızı, sıkıntınızı gidermeye çağırma işidir. Onlar mesela Allah'tan başka ne diyor? Dua ederler, yardıma çağırırlar. Ey falanca feşmekanca diyerek. O zaman mümin Allah'a dua eder, yani Allah'ı yardıma çağırmak demek dua. Ya Rabbi şu ihtiyacım var diye o ihtiyacınızın giderilmesi için Allah'a yardıma çağırma işidir. İnsanlar demek ki mümin Rabbi ile irtibatını dua ile ve ona ibadet ederek emir ve yasaklarına uyarak gerçekleştirecek. Yine Tevbe suresinin 111. ayetinde de ancak sana ibadet şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını elbette ki onlara cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Şüphesiz ki kesinlikle Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Karşılığı kesin ve sonsuz cennet olmak üzere bir antlaşma yapmışız. Nasıl ki Rab sözü verdik bir ahit antlaşma. La ilahe illallah bir antlaşmadır. Emaneti yüklenme bir anlaşmadır. Yeryüzüne halife kılınma bir anlaşmadır. Bir Allah ile bir irtibattır. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Allah ile bir antlaşmadır, bir ahittir. Malı ve canı cennet karşılığı satma Allah ile yapılan bir anlaşmadır. O zaman herkes ben müminim diyorsa, bak müminlerden diyor Rabbimiz. Müminlerden bu antlaşmayı yaptık. Müminler ile ayetin bir bölümüydü. Tevbe suresi 111. ayetin bir bölümü. Müminler bu anlaşmayı yapmış. Bana ait bedenimde, ruh bölümümde akıl, irade, vicdan namına ne varsa İhlas, ihsan, takva, tevekkül yönüyle satmışım Allah'a. Gözü satmışım, kulağı, zekayı, zihni satmışım, dilimi, elimi satmışım, ayağımı satmışım. Bedenimi, şu an bana ait olan bedenimi, yeryüzünde istifade ettiğim ne var ise, mal, nimet namına istifade ettiğim ne var ise, hepsini cennet karşılığı satmışım. O zaman ne demek olur? Bunlar bana ait değil, karşılığında cennet almak üzere sattığım Rabbimin emir ve yasaklarına uyarak, itaat ettirerek bunun gereğini yapacağım. Cennet karşılığı sattıysam bu dil cennet karşılığı satıldı. O zaman Allah adına konuşacak, Allah adına susacak. El Allah adına iş yapacak. Göz Allah adına görecek. Zihin Allah adına bilgilerle donuşacak, doldurulacak. Kalp, akıl iradeyi Allah adına kullanacak. Vicdanı Allah adına kullanacak. Allah adına ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile kalp donatılacak. Haset, kibir, gıybet, riyadan Allah adına uzaklaştırılacak. Çünkü cennet karşılığı ona sattık. O zaman o ne emrediyor ise, ne yasaklamış ise bu bedeni ve elimizin altındaki ne varsa ona göre kullanacağım demektir. O zaman bedenimizi ve malımızı istifade ettiğimiz ne var ise cennet karşılığı Allah yolunda kullanmak, o emrettiği, istediği için Allah ile irtibatımızı sağlar. Sa'd suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bereketli bir kitap. Hakkı görmeyi görmek emreder o kitap. Gözden bereketler çıkarır. Eli Allah yolunda kullanmayı emreder bu kitap. Elden bereketler çıkarır o kitap. Kalpten akıl iradeyle iman ve İslam bereketi çıkarır. Bedenden teslimiyet bereketi çıkarır. Gözünden, dilinden, kulağından bereketler çıkarır. Bereketli olan kitap Kur'an, kendisine tabi olandan bereket çıkarır. Kendisine tabi olmayan, o kitabı bereketli olan kitaba gereği gibi yönelmeyenden de işte dünyaya bakın, İslam toplumuna bakın ne çıktığını görün. Dillerden ne çıkıyor? Kalplerden neler açığa çıkıyor? Ellerden ne icraatlar ortaya koyuyor? Kur'an'a nasıl yöneldiğiyle alakalı. Kur'an'ın kendisi bereketli bir kitap. Sizin yanaşmanıza göre, onunla irtibatınıza göre sizden de bereket çıkar. Peki bereketli olan bir kitaptan bereket çıkması için ne lazımmış? İşte Sa'd suresi 29. ayetin baş kısmı ayetlerini düşünsünler diyor. Hele bir düşünelim bakalım, 2500 civarında geçmişle alakalı ayetlere lanet okuyalım diye mi gelmiş? Yoksa biz bir düşünelim, ibret ders alalım, iyiler ve kötüler bunlarmış, bizim hayatımız Firavun'un, Nemrut'un ve onun melesi, ileri gelenlerinin ona itaat eden topluma mı benziyor? Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve o müminlerin, ona tabi olan müminlerin yaşantılarına mı benziyor? Herkes bir kendine baksın. Geçmişle alakalı ayetleri bir düşünelim bakalım, bizimki kimlerinkine benziyor? Ve akıl sahipleri ibret alsın. Kalpteki akıl iradeyi düşünen, muhakeme, muhasebe yapan, bir değerlendirme yapanlar bir düşünsün. Ahiretle alakalı bir sürü tehditler, uyarılar, müjdeler var. Bizim bugünkü yaşantımız ahiretin müjdeleyen bölümüne mi uyuyor, yoksa tehdit, azap bölümüne mi uyuyor? Hangisinde gidişat nereyi gösteriyor? Akıl sahipleri ibret alsın diyor. Kur'an'ın ayetlerini, bereketli olan Kur'an'ın ayetlerini okuyup elinden, dilinden, gözünden bereket çıkmıyorsa bir kişinin, kalbinden bereketler çıkmıyorsa, haset, kibir, gıybet, riya çıkıyorsa bereket yok. O ayetleri üzerinde düşünmediği için, üzerine alıp da ibret almadığı içindir. Sen ayetlerin üzerinde düşünmezsen, ibret alıp yani bana mı, ben hangi, burada bana ne var demiyorsa kişi, üzerinde düşünüyor, üstüne almıyor, bana demiyor. İbret almaya çalışıyor, düşünmeden almaya çalışıyor. Ayeti düşüneceksin. Bu ne mesaj veriyor? Bu yasaklar niçin konulmuş? Bu emirler neleri içeriyor? 400 civarında diyelim yaklaşık emir ve yasaklar neleri içeriyor? Bu kitap, bereketli olan bu kitap, sosyal hayattan kaldırıldığı için bugün İslam toplumunun geldiği nokta üzerinde düşünülüyor mu? Ayetler bağlamında ibret alınıyor mu? Ve iyisi yapmaya çalışıyor mu? Onun için bereketli olan, mübarek olan bu kitaptan bizim hayatımızda bereket çıkabilmesi, ayetleri üzerinde düşünmemize ve ibret almamıza bağlıymış. İşte demek ki ayetleri üzerinde düşünen ve ibret alan Rabbinin indirdiği o mübarek kitap ile irtibatını sağlayınca Rabbi ile de irtibatı sağlamış olur. Âl-i İmrân suresinin 32. ayetinde de Rabbimiz de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah'a itaat, onun kitabında ne emretmiş ve ne yasaklamış ise ona boyun eğip o emir ve yasağı yerine getirmektir. Resul-i İtaat Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl yaptı? Yasaklardan nasıl sakındı? Emredilenleri nasıl yerine getirdiyse aynısını yapmak Resul-i İtaat'tır. Kim bundan yüz çevirirse kafirmiş, Allah kafirleri sevmez diyor ayet. O zaman Kur'an'a ve onun pratikteki örneği olan Resul'ün örnekliğine uyan, boyun eğen, o hükmü yerine getiren itaat etmiştir ve Kur'an'a ve sünnete itaat etmekle kişi Rabbi ile irtibatını sağlar. Câsiye suresinin 15. ayetinde de kim salih amel işlerse, şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış amel işlerse kendilerine ne? Kendi lehinedir. Kim karşılığını ahirette alınacak şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış amel işlemişse kendi kârına. Kim de kötü amel işlerse kendi zararınadır. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Herkes Rabbine döndürülüp yaptıklarının iyi ya da kötü karşılığını kendi leh ya da aleyhine almak üzere döneceğini bilerek Rabbi ile irtibatını sağlaması gerekir. Âl-i İmrân suresinin 133. ayetinde de Rabbinizin affına ve genişliği gökler ve yer kadar olan takva sahipleri için hazırlanan cennetlerine koşun, cennetlere koşun. Rabbinizin affına, ahirette af. Mümin olarak gidin ki hatanız varsa affetsin. Genişliği yer ve gökler kadar olan, insanın bugün hesap edemediği 7 kat sema dedikleri bu semanın genişliği kadar cennetler varmış. İşte bu takva sahipleri için hazırlanmış. Allah-u Teala'nın sadece emir ve yasaklarına uyan o muttakiler için hazırlanmış. O zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyup muttaki, takva ehli olarak genişliği yer ve gökler olan, gökler kadar olan cennetlere bugünden koşun, Allah ile irtibatınızı sağlayarak ahiretteki affını bugün kazanın diyor. İrtibatı bugün sağlayın ki yarın ahirette sizi affetsin. Nisa suresinin 69. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah-u Teala'nın kitabında bildirdiği emir ve yasaklara uyarsa, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyduğu gibi uyarsa itaat etmiş olur. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Bugünden peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunda giden, onların yaşadığı gibi, inandığı gibi bir hayat ortaya koyup onların Rableriyle irtibatını sağladığı gibi irtibatını sağlayanlar o dört zümreyle cennette beraberdir. Nahl suresinin 36. ayetinde de Rabbimiz yemin olsun ki her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik. O zaman gönderilen Resul'e bağlı kalıp itaat ederek tabi olarak Allah ile irtibatı sağlamak gerekirmiş. Bunun için Allah'ın hükmünü kaldırıp yerine kendi hükümlerini koyan, tuğyan etmiş, haddi aşmışlardan uzaklaşarak Allah ile irtibat sağlanır. Tevbe suresinin 119. ayetiyle de son ayetimiz ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Allah'a karşı takvalı olun. Allah'ın emir ve yasakları neyse onları yerine getirin ve sadıklarla beraber olun. Özü sözü doğru, Allah-u Teala'nın emrini işittik ve itaat ettik diyen, Allah'a verdiği sözleri yerine getiren, sözüne sadık olan o zümrelerle beraber olun. O zaman sadık olan, özü sözü doğru, Rabbine yönelmiş, Rabbine verdiği ahitleri yerine getirerek Rabbi ile irtibatını sağlamış, sıddık, sadık olmuşlarla beraber olarak Rabbi ile irtibatı sağlamak gerekir. Ne mutlu bunu yapabilenlere, bu mücadeleyi hep beraber verenlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
2: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Molotofi, molotofi. Rasha şi, rasha şi. Usla

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklam.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle insan ve cin şeytanlarından Allah'a sığınarak sözlerime başlar. Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız geçen hafta biliyorsunuz af, Kur'an'da af kavramını işlemiştik. Onun bir değişik açılımı olarak hoşgörü ve müsamaha. Dilimizce çokça kullanılan hoşgörü ve müsamaha denince ne anlayacağız? Bunları anlatmaya çalışacağız. Hoşgörü Batı dillerinden Latince kökenli toleransla ifade ediliyor. Sabretmek, katlanmak, dayanmak anlamlarına geliyor. Arap dilinde bunun karşılığı ise müsamahadır. Nitekim eski dilimizde bu kelime vardı. Sonradan işte dildeki değişimlerden dolayı bu müsamaha kelimesi terk edildi. Onun yerine daha böyle tolerans, efendim daha Türkçesinde hoşgörü olarak yerleşmeye başladı dilimizde. Kur'an'da hiç geçmeyen bu müsamaha kelimesi sünnette genellikle alışverişte kolaylık göstermek bahislerinde geçer. Bu tür hoşgörü hadislerinin en ünlüsü Ahmet bin Hanbel'in Müsnedindeki hadisleri şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İsmah yesmehu lek. Hoşgörülü ol ki hoşgörülersin. İnsanlar arası ilişkilerde hoşgörü bilindiği gibi hayatı kolaylaştırır ve yaşanılabilir kılar. Çünkü insan sürekli hata yapabilen bir yapıdadır. Ve insanların hata ve kusurlarını hoş gören biri, yalnızca başkalarından da kendisi için hoşgörü bekleme hakkını kazanmış oluyor. Bununla birlikte hayatı katlanılabilir kılarak yaşamın işkenceye dönüşmesini de önlüyor demektir. Yani hoşgörü bu kadar önemlidir sosyal hayatımızda sanki olmazsa olmazlardan gibi. Çünkü bu toplumumuz insanlardan oluşuyor. İnsanların da bir özelliği hata yapmak. Dolayısıyla A kişisi veya B kişisi önemli diye muhakkak bir insan bir zaman bir yerde bir hata eder. Amir olur, memur olur. O halde toplumun böyle birlikte sevgiyle devam edebilmesi için insanlar, bireyler birbirlerini karşılıklı olarak hoş görmeye alışacaklar. Ne ki insanlar başkalarının kendilerine karşı yaptıkları hata ve kusurları hoş görme hak ve yetkisine sahiptir. Bir başkasına karşı yapılan hak

Bu da işte yanlış bir durum. Hoşgörü, gücenmeyi gerektiren bir tutum ya da davranış karşısında tepki göstermeme, tahammül, dayanma gösterme halidir. Hoşgörünün sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için ileri sürülen iddianın kaynağının, bu iddiaya sahip kişinin amacının ve kaynakla amaç arasındaki mantıksal sürecin akli delilleri olması gerekmektedir. Yanlış bir hoşgörü anlayışı hem hoşgörü sahibi için hem de hoşgörüye sığınan kişiler için felaketlere kapı aralayabilir ve kötü alışkanlıklara neden olabilir. Yani bu hoşgörünün de dengesini iyi bulmak lazım. Nerede, ne zaman, neler hoş görülebilir? İslami toplumlarda hoşgörünün ahlaki bir temeli vardır. Bununla birlikte saftirliğe varan bir davranış biçimi de olmamasına özen gösterilir. Hoşgörü sahibi sadece yanlışa göz yummakla yetinmemeli, aynı zamanda o yanlışı yapana güzel bir şekilde doğru olanı da göstermeli ve aynı yanlışın tekrarlanması için de gayret göstermelidir. Yani İslam'da biliyorsunuz, İslam toplumunda kişiler birbirlerinden sorumludurlar. İslam toplumlarında hoşgörünün ahlaki bir temeli vardır. Bununla birlikte saftirliğe varan bir davranış biçimi de olmamasına özen gösterilir. Hoşgörü sahibi sadece yanlışa göz yummakla yetinmemeli, doğru olanı da göstermeli ve aynı yanlışın tekrarlanmaması için gayret göstermelidir. Çünkü İslam toplumunda kişiler birbirlerinden sorumludurlar. Dolayısıyla sadece birinin yanlışını görmeme işi çözüme götürmüyor ya, onun yanlışını böyle bağışlanabilir, affedilebilir sınırları içinde kalan yanlışını tamam hoş göreceksiniz ama ondan sonra ona güzel bir şekilde onun yanlış olduğunu, doğru olanın da şu olduğu şeklinde gösterilip ve onun artık o yanlışı bilinçli olarak bir daha yapmaması için gayret edilecek. Yani toplumlar birbirinden böyle sorumlulukları var. Aksi halde göz yumma giderek sabrı taşıran noktalara kadar ulaşılabilir ve başlangıçtaki bir hoşgörü gibi görünen durum daha sonrası için bir birikim oluşturulur. İyi niyet kavramı ile yakın ilişkisi olan bu hoşgörü toplumsal barış ve uzlaşma açısından da büyük önem taşır. Evet, iyi niyet ve hoşgörü, bu kavramlar yerinde, isabetli kullanılmazsa çığırından çıkıyor. Onun için bunların içi iyi doldurulmalı, iyi dikkat edilmeli. Bu müsamaha ve hoşgörü ve iyi niyet kavramlarına. Şimdi dedik ki hoşgörü kelimesi Türkçe bir kelimedir. Batı dillerindeki toleransın karşılığı olarak kullanılır. Hadislerde de müsamaha şeklindedir bunun anlamı dedik. Peki müsamaha ne demek? Biraz da onun üzerinde durursak, semahat kelimesinden geliyor müsamaha. O da hoşgörülülük, kusurlara göz yummak, aldırış etmemek demektir. Ama bu göz yumulan kusurların İslam'ın temel esaslarına, temel insan haklarına karşı olmaması ve toplumu ifsad edecek davranışın dışında olması gerekir. Müsamahadan beşeri hataların anlayışla karşılanıp hata sahibini incitmeden kusurunu tamir etmek veya onun kendisini düzeltmesine imkan vermek anlaşılmalıdır. Yoksa birisi bir yanlış yaptı diye hemen başına vurmak olmaz tabii. Rabbimiz bize ne yapıyor? Bir tövbe etme imkanı veriyor. Yani her günah işleyenin cezasını Rabbimiz hemen veriyor mu? Yok. Kulum bana dönecek, tövbe edecek, istiğfar edecek diye kuluna çeşitli imkanlar, süreler tanımaktadır. İşte biz de böyle bir arkadaşımızın, bir yakınımızın, birlikte çalıştığımız kimsenin hatasını gördüğümüz zaman hemen onu başına vurmak yerine ona bir süre tarayarak daha güzel bir şekilde onun bir daha o hatayı yapmaması, doğrusunu da göstererek yardımcı olmamız lazım. Vahyin temel doğruları dışındaki karşıt görüşlere saygılı olmak, başkalarının da bakış açılarını hesaba katmak, içtihadi görüşlerine gereken değer ve önemi vermek, İslam'ı müsamaha ile ilgili gerekliliktir bunlar.
Müslüman bireylerin birbirleriyle ve cemaatlerin diğer cemaatlerle

ayetlerle İslam'ın kesin hükme bağlamadığı içtihada açık hükümlerde ve teferruatla ilgili farklılıklarda takip etmesi gereken anlayış ve tavır şu olmalıdır. Ölçü olarak verirsek değerli dinleyenler şöyle olmalı. İttifak ettiğimiz hususlarda yardımlaşır, ihtilaf ettiğimiz hususlarda da birbirimizi mazur görürüz. Evet, önemli bir ölçü. Tekrar edersek, gruplar, kişiler, düşünce, fikir ya da eylem konusunda ittifak ettiği hususlarda birbirleriyle yardımlaşır, ihtilaf ettiği hususlarda ise birbirimizi mazur görürüz. Hoş görürüz yani. Hakikat böyle olduğu halde kendi grubumuzdan veya hizbimizden veya kendi partimizden ya da cemaatimizden olmadığından dolayı Müslümana cephe almak elbette çok yanlış bir iştir. Yine farklı metotla hareket etmek veya tali meselelerde dinen caiz olduğu halde kendisi gibi düşünmemek kusurundan dolayı Müslümanları itham edip bölünmelere ve düşmanlıklara sebep olmak, Müslüman kardeşine iman ve İslam gibi Allah'ın her şeyden üstün tuttuğu iki vasfı bir tarafa atıp beşeri kusurları sebebiyle Müslüman kardeşini mahkum etmek büyük bir yanlışlıktır. Cenab-ı Hakk'ın Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler hükmünde önem vermeyerek yine Kur'an'ın ifadesiyle ölmüş kardeşin etini yemek olur bu. Onun için bağışlayacağız, hoş göreceğiz. Bedevi biraz sonra kalkıp mescidin bir tarafına giderek abdest bozmaya başlayınca şaşkınlıklar içinde kalan mescitteki sahabiler bağırışıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz işe müdahale ederek şöyle buyuruyor. Bırakın işini bitirsin, görsün. Sonra onun bevlinin üzerine bir kova su dökün. Zira siz güçlük değil kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Şimdi peygamberimizdeki bu ne kadar geniş bir af, hoşgörü, güzel bir örnek. Sonra şimdi olayın iki yönü var. Bir olayı bizzat yapan failine, bir de olayı şahit olan diğerlerine iki tane dersi var bu olayda peygamberimizin. Şimdi olaya şahit olan sahabelere diyor ki bırakın sabredin, onu hoş görün. Olayı bizzat yapan bedeviyi de yanına çağırarak diyor ki, bak ona da diyor ki, bu mescitler ne bevil ne de başka pislik içindir. Bunlar Allah'ı anmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır diyerek bedeviye de o yanlışı bir daha yapmaması, mescitlerin fonksiyonunu anlatıyor. İşte bundan bir örnek alarak değerli dinleyenler, biz de bir olaya şahit olduğumuz zaman olayın iki tarafı ya da tek tarafı alıp onun güzel bir şekilde hatırlatacağız ve onu bir daha yapmamasını, doğrusunun şu olduğunu güzel bir şekilde göstereceğiz. Yine peygamberimizden bir örnek verirsek, başka bir seferinde Resulullah Mescid-i Nebevi'den çıkarken bedevinin biri geliyor, peygamberimizin elbisesini şiddetle çekip sarstıktan sonra develerimi buğday ile yükle, çünkü sendeki mal ne senin ne de babanın malıdır diye böyle kaba bir şekilde peygamberimizden istekte bulunuyor. Bu ani ve şiddetli çekiş sebebiyle efendimizin üzerindeki sert yakalı ridası yani gömleği boynunu kızartıyor. Bedevinin bu yaptığı muhakkak ki çok kaba ve görgüsüzce bir davranış idi. Peygamberimiz buna üzülmüştü. Bedeviye dönerek önce beni incittiğinden dolayı özür beyan et, sonra da senin isteğine bakalım dedi peygamberimiz. Bedevi özür beyan etmeyeceğim diye karşılık verdi ve bu sözleri birkaç defa tekrarladı. Halbuki peygamberimizin bedeviye bir ahlak dersi vermek istemişti. Yani peygamberimiz öyle illa benden özür dile şeklinde bir merakı yok. Peygamberimiz birçok şeylerden vazgeçmiştir. Yani peygamber ahlakı öyle değildir biliyorsunuz. Fakat bir ders vermek, yani hem olaya şahit olanlara hem de olayın bizzat faili olan bedeviye işin doğrusunu göstermek için öyle söyledi. Fakat beriki yani bedevi hiç oralı olmuyordu. Hazreti Peygamber bedevinin sözüne önem vermedi. Ashabından birine dönerek bu adam için şu develerin birine arpa, diğerine hurma yükle diye emredip yoluna devam etti. İşte kızdığımız halde bile
Bize birisi böyle bir yanlışlık yapsa bile hislerimize mağlup olmadan aklımızla gereğini yapmamız Peygamberimizden bize güzel bir örnek değerli dinleyen. Hoşgörülü olmak büyük gönüllerin işidir. Kendinden emin, yaptığının doğruluğundan şüphe etmeyen, ilahi hikmet gereği insanoğlunun çeşitli hazımsızlık ve zaaflarla mağlul olduğunu bilen asil insanlar hoşgörü sahibi olabilir. Bir örnek anlatırlar biliyorsunuz. Hasta doktora gittiği zaman ona acılı bir takım ilaçlar verdiği zaman veya acıtacak bir iğne falan vurduğu zaman biraz da çocuksa hasta şiddet gösterir. Kötü sözler söyleyebilir, kötü hareketler yapabilir ama doktor onun şifa bulması için ondan gelen bu tepkileri hoşgörüyle karşılar ve tedavisine devam eder. İşte biz de bu bunalmış toplumun bireylerinden tedavi etmeliyiz. Her İslam davetçisi İslam'la o insanları düzeltmeli. Dolayısıyla böyle insanların hamlığından, cahilliğinden, bilmediğinden dolayı bazı sizlere karşı, bizlere karşı bir takım tepkileri olabilir. Onları hazmetmek, öfkelenmemek, hoş görmek, onun o zamanla onu yapmayacağını bilerek yine ona doğruları götürmeye devam etmek, ilişkiyi hiçbir şekilde kesmemek gerekiyor. Peygamber Efendimizin olgunluğun yüce doruğunda bulunduğu için şahsına karşı yapılan kabalıkları tebessümle karşılamış, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmüştür. Müslümanların da karınca kararınca onun yolunda olması, ona benzemeye çalışması, canlarını sıkan bazı davranışları hoş görmeye gayret etmesi ona bağlılıklarının bir gereğidir. Tarih boyunca Müslümanlar her konuda olduğu gibi kişisel hataları bağışlama, gayrimüslimleri inançlarıyla baş başa bırakıp onlara karşı müsamahakar davranma âli cenaplığını İslam'a, İslam'ın insana ve inanç hürriyetine verdiği değerlere borçludurlar. İslamiyet'in hiçbir dine nasip olmayan büyük bir süratle yayılmasının en önemli sebeplerinden birini bu yüce dinimiz İslam'ın diğer bütün dinlerden daha müsamahakar ve âli cenap oluşunda aramak lazımdır. Bu sebepledir ki bazı Hristiyanlar dini müsamahanın ne demek olduğunu Müslümanlardan öğrenmiş olmaları kendileri açısından çok elem verici bir durumdur. Şimdi tabi dedik ki bu kavramları iyi yerli yerinde kullanmak lazım. Zaman zaman bunların da yozlaştırıldığı olur. İyi niyetin, müsamahanın, affın ve hoşgörünün yozlaştırılmasına da müsaade etmemeliyiz. Bu yozlaştırma birkaç çeşit olabilir. Mesela Allah'ın affediciliğini istismar edip günahları önemsememe, kişinin Allah'a karşı bu af yolunu zorlaması, yozlaştırması şeklinde yorumlanır. Dini esaslardan fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ve kimseleri hoş görme, zalimleri ve tağutları hoş görme, başkasının suçunu bağışlama yetkisini kendinde görme gibi böyle anlam kaymalarına sebep olabilir. Bunları kısaca açıklarsak, Allah'ın affediciliğini istismar edip günahları önemsememe nasıl olur? Allah'ın rahmeti elbette ki çok geniştir. Ancak onun engin rahmeti yanında azabı da çok çeşitlidir. Yani ikisi birlikte biliyorsunuz Müslüman için bir ölçü vardır. Korku ile ümit arasında gidip gelecek. Yani tamamen ümiti bırakıp korkuya yönelmek ya da korkuyu bırakıp ümidiye yönelmek kişi için bir yanlıştır. Dolayısıyla bu işte yanlış oluyor. O halde yapılacak iş korkuyla ümit arasında. Yani günahlarımızdan dolayı Allah ceza verebilir, korkuyoruz. Bir takım yaptığımız iyi amellerimizden dolayı da Allah'ın bağışlayıp bizi cennete koyacağını ümit ediyoruz. İşte bu korku ve ümit arasında olmalıyız. Onun rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Fakat Allah'ın rahmetine güvenip de günahlara dalmak müminlere yakışmayan bir dengesizliktir. Mümin için uygun olan umutla korku arasında yaşayıp takvaya sarılıp günahlardan cehenneme düşüyor gibi sakınmaktır. Nitekim Lokman sureti 33. ayetinde mealen, ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve mağrur olan şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.
Şeytanın değerli dinleyenler en önemli hilelerinden biri insana kendini tümüyle temize çıkartıp suçlarını itiraf ettirmemesidir. Böylece insan nefsini avukat gibi müdafaa eder. Şeytanı dinleyen nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüzlerce tevil ve kılıf bahane bulur. Aybını göremediği için de insan suçunu itiraf edemez. İstiğfar da etmez. Suçlu değil ki neden dolayı istiğfar etsin, tövbe etsin ve şeytana maskar olur. Halbuki olay öyle değil tabi. Ancak nefsini itham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İnsan hatalarını itiraf edince tevbe eder, affa müstahak olur. Demek ki aff ve müsamahanın yozlaştırılması Allah'ın affediciliğini sığınarak günahları önemsememe şeklinde oluyor. İkincisi, dini esaslardan fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ve kimseleri hoş görmedir ki tolerans diye ifade edilen hoşgörülülüğü dini esaslardan fedakarlık etme şeklinde anlamak asla doğru değildir. Zira buna kimsenin yetkisi yoktur. Din gelmiştir, tamamlanmıştır, bütündür. O esasın yerine getirilmesi isteyen Allah'tır. İslam'ın ruhuna tamamen aykırı hareket edip de Müslümanların kendine karşı toleranslı davranmasını isteyen kimsenin bir arzusu ahlaki bir hareket değildir. Yapılan bir kötülük veya ayıp şayet toplumu ilgilendiriyorsa onu hoş görmeye, affetmeye çalışma hakkı kimseye verilmemiştir. Müsamaha, tolerans sözüyle birinin şahsi hatasını yüzüne vurup utandırmadan, başkalarının yanında onu mahcup etmeden sabır ve anlayışla kusurunu telafi etmesine imkan vermek şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha Efendimizin müsamahasını anlatırken şahsi hiçbir meselesinden uğradığı zararlardan dolayı kimseleri incitmediğini, kimseden intikam almaya kalkmadığını belirttikten sonra diyor ki Allah'a ait bir hak ayaklar altında çiğnenirse onu hiç affetmez. Hemen o kimseden Allah adına intikam alırdı. Peygamberimiz için böyle diyor Hazreti Ayşe annemiz. Demek ki sınırı iyi bileceğiz. Zalimleri ve tağutları hoş görüp affetme şeklinde de yozlaşma olabilir bu hoşgörüde. İnsanların her görüş ve anlayışına, sapıklık ve hakka isyanlarına hoşgörüyle yaklaşmak, müsamaha ve hoşgörü kavramını yozlaştırmak olduğu gibi temel doğruları, İlahi gerçekleri önemsememek, hakkı oyuncak haline getirmek demektir. Allah'ın hor gördüğü hiçbir Müslümanın hoş görmeye hakkı yoktur. Kafirlerin belirli ölçülere uyarak kendi dinlerini serbestçe yaşamasına müsaade etmek, onları zorla dinlerini değiştirmeye çalışmamak ayrı bir şeydir. Af zilleti kabul, müsamaha da İslami prensiplerden taviz vermek olarak anlaşılmamalı, kesinlikle böyle uygulanmamalıdır. İslami esaslar ve cezalardan kesinlikle af ve taviz verilemez. Hırsızlık yapan Beni Mahsumlu kadını suçunun affı için yapılan müracaatlara karşı Peygamberimizin kesin tavrını biliyoruz. Kızım da bunu yapsa onun cezasını veririm diyordu. Af yetkisi kime aittir o halde? İnsanlar kendine karşı yapılan kusurları hoş görme hakkına sahiptir. Ama bir başkasına karşı yapılan haksızlığı hoş görmekten söz etmek gülünç olur. Hele bu insanın Allah'a ve onun dinine karşı işlediği cinayeti bir başka insanın hoş görmeye kalkması biçiminde tezahür ederse düpedüz haddi aşmak olur. İslam hukukuna göre işlenen suç kısası gerektiriyorsa kısas hakkını elinde bulunduran kişi suçludan diyet isteme hakkını da onu bağışlama hakkını da sahiptir. Nitekim Maide 45 mealen Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak. Dişe diş karşılık ve cezadır. Yaralar da kısastır. Her yaralama misliyle cezalandırılır. Kim bunu bağışlarsa kendisi için o kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimler. Demek ki af yetkisi ancak kişinin kendisiyle ilgili oluyor. Allah'a isyan ve İslami emirlerin çiğnenmesinde uygulanacak kısas davalarında kısas sistemi hakkını elinde bulunduran kimselerin veya onun varislerini affetme yetkisi vardır. Bunun dışında hiçbir kimse ya da kurum bu suçluyu affedemez. Kul hakkının çiğnendiği durumlarda da affetme yetkisi sadece mağdurun veya velisinindir.
hem kul hakkı ve hem de kamu hakkının birlikte ihlal edildiği bir suçun cezası da hem meşru devletin hem de mağdurun her iki tarafın birlikte affetmesiyle düşer. Günah ve suç işleyenlerin suçlar kesinleştiğinde ve affedilmesi halinde toplum için bu kötü örnek olacaksa ve suçların yaygınlaşması söz konusu olursa, İslam devletinin yöneticileri böyle bir suçluyu da affetme hakkına sahip değildir. Çünkü İslam'a göre devlet adalet uygulamak, haklıya hakkını, suçluya da cezasını vermek ve toplumu ifsat etmek isteyen zorba ve ahlaksızlara engel olmak, gelecek nesillerin hayatını kurtarmak zorundadır. Kafirlerin ve münafıkların Allah'a karşı yaptıkları isyanın hoş görülmesini reddeden Kur'an, Peygamber Efendimiz'den onlara yumuşak davranmamasını, sert muamele etmesini istemektedir. Tahrim 9. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Yine münafıkların elebaşısının cenaze namazını kılan Peygamberimiz, Allah tarafından uyarılmakta ve bir daha böyle yapmamakla emir olunmaktadır. Müslüman başka bir Müslümanı düşman olarak kabul edemez ama her Müslümanla samimi olmak zorunda değildir. Müslümanın ölçüsü Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olmalıdır. Bir kötülüğün cezasını verirken, intikam alırken haddi aşmak zulümdür. Allah ise zalimleri sevmez. Şura 40. Kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Elbette o zalimleri sevmez. Demek ki Müslüman hiçbir konuda haddi aşmayan, itidalli, orta yollu, adalet ve dengeyi gözeten bir insan olmalıdır. Sevmesine ve düşman olmasında da haddi aşmamalı, ölçüyü kaçırmamalıdır. Sevdiğini aşırı severse onu endat ve put edinme tehlikesini unutmadığı gibi sevmediklerine karşı da aşırı düşmanlık haddi aşmayla sonuçlanabilir. İşte bu konuda ölçüyü Peygamberimiz şöyle dile getiriyor Tirmizi'deki bir hadiste. Dostuna sevginde ölçülü bağlan, aşırıya gitme, belki de bir gün düşmanın olur. Düşmanına buğzunda ölçülü davran, aşırıya gitme, belki de bir gün has dostun olabilir. O halde sözlerimizi Bakara suresinin 286. ayetiyle tamamlayarak bu hoşgörü kavramını bitirmiş olalım değerli dinleyenler. Şöyle diyorduk: Allah'ım sana Kur'an'da öğrettiğin gibi dua ediyoruz. Rabbimiz unuttuklarımızdan ya da yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebubekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Özel FM.
1: Özel FM. Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efendim.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Saat 11.
10: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Evet.
9: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: Dabhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesawfa ya'lemun.
0: Bırak onları yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.

0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler alay ederek, ''Ey o kendisine kitap indirilmiş olan!'' dediler. ''Mutlaka sen bir delisin.''
1: ''Lew mâ te'tînâ bil melâiketi in kunte minassâdikîn.''
0: ''Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?''

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
0: Hatta o kafirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar,

0: Yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere, ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah İblis'e sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu: O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi, dedi, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu, belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadete minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fi cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluha biselamin aminin.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّ عِبَاد۪ي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten, gafur, ihsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل۪يمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim?

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tefsir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?

0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: İlla âle Lûtin innâ lemunecûhum ecmaîn.
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: İlla emra'atehu kaddarnâ innehâ leminel gâbirîn.
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emri hak ile geldik. Emin ol, biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: "Bunlar benim misafirlerim," dedi. "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?" dediler.
1: قَالَ هَاُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
0: Lut, "Eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz," dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resulüm, hayatın hakkı için onlar kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّب۪ينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Şimdi sen sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir.
1: İnna kefeynâkel müstehzîn.
0: Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onlar Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl 68. ayette geçer.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere, benden başka Tanrı yoktur, bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ
0: Nitekim o, insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.
1: وَالْاَرْضَ

0: Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.
1: Ve

0: olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Hem binmeniz hem de ziynet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

O'dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.

Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var.

Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var.

0: Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız ziynet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.

0: Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi. Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin neleri gizleyip, neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir.

0: O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler.

0: يَعْبُدُونَ
1: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.

Hiç şüphe yok ki Allah onların neleri gizleyip neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki kibirlenenleri hiç sevmez.

Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar.

Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi.

0: Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ

0: kendi öz canlarına zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce, biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da, hayır hayır, Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor.
1: فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur.

Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır.

0: Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size, yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

0: İnkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Kendilerini buldu yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları alay ettikleri şeyler.

Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا

Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik.
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Hazretini, kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
3: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
2: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslam kıyamete kadar devam edecektir. İnsan var oldukça İslami insanlık da ölmez. Basın ve yayın kurumları hep olumsuz örnekleri verirler. Çünkü olumlu örnekler sayılamayacak kadar çokturlar. Evinizde otururken hava aldığınızın farkına varmadan alırsınız. Ama ocak söndü mü yoksa burnuma gaz kokusu geliyor diyorsunuz. Akşama kadar binlerce kere aldığınız havanın farkında olmazsınız. Ben hava alıyorum diye etrafa hava atmazsınız. Çünkü konuştuğun kişi de aynı havayı alıyor. Burnunuza kötü kokular gelmeye başlamışsa bunu da davul zurnayla, gazete ve televizyonla ilan etmezsiniz. Hemen evdeyseniz kendiniz o kötü kokuyu bulup temizlersiniz, dışarıdaysa ilgilisine haber verirsiniz. Toplumumuzda da durum böyledir. İyiler çoğunluktadır. Bugün akşama kadar iyi işler yapan insan sayısı kötülük yapanlardan kat kat fazladır. Kötülerinki haber olur, iyilerinki haber olmaz. İyiliklerin teşhiri isim verilmeden yapılması gerekir. Mesela Suriyeli bir hanımefendi pırlanta dükkanına giriyor ve parmağındaki yüzüğü satmak istediğini söylüyor. Dükkan sahibi dikkatle pırlantayı süzdükten ve hanımefendinin yanında taşıdığı pırlanta satın alma evrakını da gördükten sonra hanımefendiye dönüyor ve "Ben bu yüzüğü 100 bin liraya alırım ama bir şartım var. Dükkandan çıkacaksınız, diğer pırlantacı arkadaşlardan en az 3 dükkana daha göstereceksiniz. Yüzün üzerinde kim fazla verirse ona sat. Yüzden aşağı verirlerse satma, bana getir, ben 100 bin liraya alırım der. Kadın, piyasa araştırmama gerek yok, al. Dükkan sahibi, benden önce araştırmışsan alırım. Kadın, hayır araştırmadım. Dükkan sahibi, araştır ve ondan sonra gel. Bir saat sonra kadın geliyor ve 100 bin liraya pırlantasını satıyor. Bu dürüstlük insanlığımızın ölmediğini gösterir ve bunların sayısı da vurguncuların sayısından fazladır. Haramilerin, hırsızların, köşe dönenlerin 80'li 90'lı yıllarda hazineden para çekip %100 faizle yine hazineye borç verenlerin haberleri öylesine renkli verildi ki haramiler hürmet görmeye başlamışlardı. Bu hafta telefonla fetva isteyen mücahit bir üniversiteli delikanlı soruyor. Evinde bulunduğumuz amcanın su ve elektrik parasını oğlu ödüyormuş. Oğlunun yaptığı işler arasında faiz de varmış. Ben bugün bu amcanın evindeki çeşmeden abdest alıp namaz kılabilir miyim? Şer güçler, kendinizi yormayın. Çocuklarınızın hayatını karartmayın. Güneşin doğmasını nasıl engelleyemezseniz, güneşi yaratanın kitabına iman edenlerin cennete girmesine engel olamadığınız gibi yardım bile edersiniz. Ve bu durum kıyamete kadar devam eder. Buyurun, Kur'an ve hadisi okuyun. Eğer sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi hiçbir şeyle size zarar veremez. Şüphesiz Allah yaptıklarını kuşatmıştır. Ali İmran Suresi Ayet 120. Sevgili Peygamberimiz de, bu ümmetin işleri kıyamete kadar doğru yolda devam eder. Bir rivayette de Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: kalmış Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Terlioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

Özel FM 103.2. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Sevgili Öfetel FM dinleyicileri, Bir Ahdine Sadık Kalanlar programı ile daha birlikteyiz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren ve gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir meseleyi anlatacağız. Konumuzun başlığı niyet meselesi. Allah Azze ve Celle, kardeşler, konunun önemine binaen, bakın dikkat edin, bizden istediği bir amelden dolayı ne kadar dikkat etmemiz gerektiğinin inceliğini vurgulayarak, ama ince kalmadan, ap açık bir şekilde, evet bu bir inceliktir ama dikkat edin, ince kalmadan Allah Azze ve Celle bizden bir önemli duygu istiyor. Hac suresi 22. ayetinde diyor ki, kestiğiniz hayvanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz. Ulaşacak olan sizin takvanızdır buyurulmaktadır. İşte kardeşler, bizden İslam'ın farzlarından, vaciplerinden, sünnetlerinden hangi mezhebe göre nasıl alırsınız bilmem ama Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ibadetin, bize emredilen bir ibadetin asıl, hani günümüz tabiriyle söyleyeceğim, background'unda, altyapısında, esas temelinde niyet yattığını bir kere daha bize anlatıyor. Niyetsiz takva, takvasız amel, ihlatsız amel, ihlatsız amel olmaz kardeşler. İşte bu noktasıyla takva nedir dediğimizde, Müslim şerhine müracaat ettiğimizde Ahmet Davutoğlu Hoca takvayı tarif ederken, zahiri amellerle takva hasıl olmaz. Takva ancak kalpte yer eden Allah'ın azameti, Allah korkusu, murakabesi ile olur. İşte kardeşler, bunun adına da niyet denir. İç dünyamızda yaptığımız amelin karşılığı nedir? Ama şuraya bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Zahiri amellerle takva hasıl olmaz. Ney zahiri amel? İşte kestiğiniz kurban. Kestiğiniz kurbanın da Allah katına ulaşan kısmı ne etidir ne kanı. O yeryüzünde kalır. Peki Allah'ın katına ulaşan nedir? Niyetiniz, niyetinizle hasıl olan, İşte o niyetin güzel olduğunda ona verilen isim takvadır kardeşler. Ve gene bize Müslim şerhinde şöyle bir ibare gözümüzün önüne serilir ve dikkat çekilir. Bu konu, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır hadisiyle izah edilmiştir. Malum birçoğunuzun ezberinde olan bu hadis neydi? Vücutta bir et parçası vardır ki o bozuldu mu bütün vücut bozulur, o sağlam oldu mu bütün vücut sağlam olur. Dikkat edin, o kalptir. İşte biz de niyetin, takvanın, ihlasın, güzelliğin hep kalpte başladığına inandığımıza göre kalplerimizi iyi tutmamız lazım. Olayın başlangıcı niyetle başladığına göre niyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Gene Müslim hadisidir kardeşler. İnce bir detay daha bize sunulur ve burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, en büyük eğiticimizin, en önemli eğiticimizin, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Efendimizin bize bir terbiye yöntemi öğretilir. O da Efendimiz buyurur ki, şüphesiz ki Allah sizin suretlerinize bakmaz, mallarınıza bakmaz, lakin kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte şimdi özetle diyoruz ki,
1: muhakkak yapılan işlerin karşılığı niyetlere göre değer kazanır. Şüphesiz ki herkese niyetinin karşılığı vardır. İşte biz bunu iyi anlamamız gerekir kardeşler. Bu minvalde bu söylediklerimizin asıl karşılığı olarak gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki muhakkak yapılan işler niyetlere göredir. Yani değer kazanır. Şüphesiz herkese niyetinin karşılığı vardır buyurur Efendimiz. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Dikkat edin, yaptığınız amellerden bahsediyor Efendimiz. Amelinizin karşılığını alabilmeniz için peygamberi bir amel olabilir, sünnet-i seniyyeye çok uygun olabilir, Kur'an'a çok uygun olabilir, emrettiği, Kitabullah'ın emrettiği bir amel olabilir. Ama bunun karşılığını alabilmek için niyet önemli olduğunu peygamberimiz vurguluyor kardeşler. Şüphesiz herkese niyetinin karşılığı vardır deyip Efendimiz sözüne devam ediyor. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise hicreti gerçekten Allah ve Resulünedir. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evlenmek isteği ile bir kadın için hicret etmişse onun hicreti de uğrunda hicret ettiği şey içindir. Buhari ve Müslim hadisi olarak karşımıza çıkan Efendimizin bu nasihatinden anlıyoruz ki ne yaparsanız yapın niyetiniz önemlidir. Ne yaparsanız yapın niyetinize dikkat edin kardeşler. İşte burada şimdi önemli bir not düşüyoruz programımıza. Anladık ki niyet çok önemli. Ama

karşı açmış olduğu savaşta bizim kalbimizdeki niyeti Allah rızası için tutabilme mücadelesi bizim davamızın temelini oluşturmaktadır. İşte bizim öğrenmemiz gereken incelik budur. Çünkü konuda da anlattığımız meselelerde göreceğiz ki Allah için niyet, güzel duygularla, halis duygularla başlanılan, sonradan riyaya dönen ameller vardır. Sonradan riyaya dönen ameller vardır. İşte amelin riyaya dönmemesi için bizim şeytanla devamlı bir mücadele halinde ve kalplerimizi devamlı Allah için, Allah rızası için yapılan amelleri hatırlayarak yapmamız lazım. Yani siz çok güzel bir insana yardım etmiş olabilir ve çok faydalı olmuş olabilirsiniz. Ve gerçekten de bunu Allah rızası için yapmış da olabilirsiniz. Ama sonradan sizi övmeye başladıklarında, sizi takdir etmeye başladıklarında, övülme duygusu sizi kapladığında, sonra yine övsünler, yine ne güzel yapıyor, ne iyi adam, bunu duydukça hoşunuza gittiği için artık bunu duyma hevesiyle yapmış olmanız, ihlasla başladığınız bir amele riya karıştırmak demektir. İşte buna dikkat etmek lazım. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Elbette ki kendimiz de öyleyiz. Buradan biliyoruz da yalnız tarihin önemli adamlarından, ricallerinden bir tanesi. Yani Sufyan-ı Sevri Rahimullah bu konu hakkında bile kendi bu şekliyle mazeretini bildirdiyse, gelin görün ki biz hem zaaf içinde olduğumuzu bilen insanlar olarak daha çok dikkat etmeliyiz. Sufyan-ı Sevri Rahimullah ne diyor? Niyetimi ıslah etmek kadar bana zor gelen hiçbir şey olmadı. Çünkü niyet sürekli değişip duruyor. Kardeşler, kim söylüyor bunu? Sufyan-ı Sevri. O bile bundan şikayet ediyorsa, devamlı niyetini halis tutmaya gayret ediyor ve en sonunda bu mücadeleden yorulduğunu belirterek tarihe böyle bir not düştüyse, biz bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Elhamdülillah Sufyan-ı Sevri bize bu hatırlatmayı yaptı. Elimizden geldiğince yaptığımız her işte, başladığımız ve devam ettiğimiz her işte Euzu billah diyerek, Allah'a sığınarak ve devamlı sığınma halinde olarak ve sadece Allah için yapmaya gayret ederek devam edelim. Şeytan kalbimize vesvese atsa da Euzu billah. Ya Rabbi sen muhafaza buyur. Senin rızan için yapmayı bana nasip et. Bunu muvaffak eyle, bitirmeyi nasip eyle ve riyaya beni düşürme Allah'ım demek lazım kardeşler. İbn-i Recep Rahimullah İlim ve Hikmet isimli kitabında bu konuya açıklık getirirken şöyle diyor kardeşler. İmam Buhari bu hadisi, yani muhakkak ki ameller niyetlere göredir, hepinizin bildiği innemel amalu bin niyet hadisini kastederek diyor ki İmam Buhari bu hadisi kitabının başına koymakla yapılan her işte Allah rızasının gözetilmesi gerektiğini, kötü niyetle yapılacak amellerin ne bu dünyada ne de ahirette kabul olunmayacağını belirtmek istemiştir diyor kardeşler. Evet, Allah Resulü'nün bize hadis kitaplarında belirttiği yüzlerce binlerce yapmamız gereken amel var. Ama bütün amellerin kabul noktasında onun dış ambalajı gibi sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için, biliyorsunuz dış ambalaj çok önemlidir, sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için biz de kalbi ambalajımızı iyi yapmamız gerektiğini İmam Buhari de bize belirtiyor kardeşler. Neden? İşte Hazreti Ömer'den aldıkları terbiyeden dolayı da onun için. Peki Hazreti Ömer ne diyor? O da diyor ki Hazreti Ömer'den rivayetle, ameller niyetlere göredir,
hadisini

mutlaka her bölümün başına koyardım diyor Hazreti Ömer. Yani kurban meselesi işliyorsunuz. Kurban bölümü en başa bu hadis. Oruç bölümü en başa bu hadis. Miras bölümü en başa bu hadis. Talak bölümü en başa bu hadis. Teyemmüm bölümü ilahir. Aklınıza ne geliyorsa. Hepsinin başına koyardım diyor Hazreti Ömer. Çünkü neden? Ameller niyetlere göredir de onun için. Ve sonra gene başka bir hadiste Hazreti Ömer'den rivayetle, kardeşler yani Hazreti Ömer'in sözüyle onu demek istiyorum. O da diyor ki, kim bir kitap tasnif ederse ameller niyetlere göredir hadisini en başa koysun. Aslında başka söze gerek var mı? Niyetin ne kadar önemli olduğunu, kalbimizin Allah'ın yeri olan, ki Rabbim ne buyuruyor? Hiçbir yere sığmam mümin kulun kalbi hariç. E orada da niyetimiz var. Rabbimi tabiri caizse niyet halısının üzerine oturtup, yani kalbimde onu misafir edeceksem, çok güzel bir niyet halısının üzerinde Rabbimi misafir etmek isterim kalbimde. İşte bu halıyı devamlı temiz tutmak lazım kardeşler. Ve bakın, tarihin büyük imamı olan İmam Buhari Hazreti Ömer'in nasihatine uymuş, kitabının en başına koymuş. Subhanallah. İmam Buhari bu terbiyeyle yetişti. Biz de bu terbiyeyle yetişirsek, işte bizler de yeni imamlar günümüzde çıkartırız kardeşler. Peki diğer bir imamımız, yani İmam Şafii Rahimullah, bu hadisle ilgili, innemel a'malu bin niyetle ilgili ne diyor kardeşler? Diyor ki, bu hadis ilmin üçte biridir ve fıkıh ilminin 70 konusuyla ilgilidir diyor. Vaktimiz sınırlı ama emin olun, bu meseleyi diğer imamlardan araştırdığımızda da ya İmam Şafii gibi ya da ona yakın onlarca alimin aynı minvalde sözlerinin olduğunu görmekteyiz kardeşler. Gene başka bir alimimiz de İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah, Hanbeli mezhebi sahibi, o da şöyle diyor. İslam'ın temelini şu üç hadis oluşturur. Dikkat edin, İslam'ın temelini üç hadis oluşturur. O da nedir? Bir, Hazreti Ömer'den rivayet edilen ameller niyetlere göredir hadisi, bunu en başa koymuş. İkincisi, Hazreti Ayşe'den rivayetle kim dinimizde bulunmayan bir şeyi ihdas ederse, kim dinimizde bulunmayan bir şeyi ortaya çıkartır, uydurursa onun yaptığı reddedilir, o merduttur hadisi. Üçüncüsü de Numan bir Beşir'in helaller açık, haramlar açıktır hadisi. Dikkat edin, bu üç hadis. Yani niyetlerinize göre amellerinize değer verilir ve amellerde de yeni uydurmalar yapmayın ve bu noktasıyla da helaller açık, haramlar açıktır. Üçüncü hadis, ona göre dikkat edin diyerek İmam Ahmet bin Hanbel de dinin temelini bu üç hadise oturtturmuş kardeşler. Gene İbn-i Recep Rahimullah, İbn-i Recep el-Hanbeli, o da diyor ki, amel ile niyet arasındaki irtibatı açıklarken niyete ihtiyaç duyulan şer'i amellerdir diyor kardeşler. Ne güzel açıklıyorlar. Yani siz, niyetiniz çok halis olabilir ama dikkat edin, niyete ihtiyaç duyulan şer'i amelleri de yapmak zorundasınız. Bu noktasıyla gene konunun önemine binaen çok fazla yorum yapmadan alimlerimizden rivayetle meseleyi aktarmaya gayret edeceğim ki konunun ne kadar önemli olduğunu kavrayalım kardeşler. Gene bu konuyla ilgili bir kısım alimlerimiz diyor ki, niyetin bütün ameller için gerekli olduğunu, bazı amellere de tahsis edilemeyeceğini belirterek İmam Ahmed'in de içinde bulunduğu cumhurun görüşünün de bu olduğunu belirtiyorlar. Ve İmam Ahmed de buna göre niyet yapılan tüm işler için
gereklidir buyuruyor kardeşler. Tüm işler için. Yani ne demek? Siz ne yaparsanız yapın, Allah rızası için yaptığınızda hepsi güzel amel, salih amel, yani ibadet olur. Fazıl bin Ziyad da şöyle diyor rahimullah. Ahmet bin Hanbel'e sordum, niyet nasıl olmalıdır? O da dedi ki, insan nefsindeki kötülükleri tedavi eder, bir amel işleyeceği zaman insanların beğenisini kazanma arzusu gütmez, kazanma arzusu düşünmez. İşte niyet budur. Ama diyor imam, insanların ayaklarının kaydığı nokta da burasıdır. Subhanallah. Siz Allah için bir ibadete başlarsınız ama işin içine insanların beğenisini kazanma arzusu da girdi mi ve böyle de devam etti mi, ayaklarımız kayar. Hacı desinler diye hacca gittiğiniz zaman memleketimizde meşhurdur, örftür. 60 yaşından sonra hacca gidilir, hepimiz burada hacı oluruz diye. Şimdi ben de hacca gitmezsem ayıp olur gibi bir niyet kalbinizden bir anda geçirip bu niyetle hacca gittiğinizde, evet, o mübarek beldelerde çok güzel ibadetler yapıp gelebilirsiniz. Ama işte sadece size hacı derler, hacı. Gene niyet bahsiyle alimlerimiz açıklama yaparken şu önemli notu düşüyorlar kardeşler. Ameller, bakın dikkat edin, ameller niyetlere göre salih olur, fasit olur, makbul olur veya reddedilir. Şer'i hüküm, işte kardeşler, şer'i hüküm bu ameller niyetlere göredir hadisleriyle verilir diye bize önemli bir not düşüyorlar. Dikkat edin, yani ameller niyetlere göre salih, fasit, reddolunur veyahut da mübah olur ne demek? Siz namaz kılarsınız ki namaz salih bir ameldir ama benim kıldığım namazın salih bir amel olarak Allah katına yükselebilmesi için niyetimin de salih olması lazım. Eğer biri görsün, biri duysun, babam namaz kıldığımı görsün diye namaz kılınıyorsa işte bu fasit olur veyahut da reddedilir. Ne için? Sırf niyetinizden dolayı kardeşler. Niyetinizden dolayı. Bakın burayı unutmayın. Bir amel sırf niyetten dolayı ya salih ya fasit ya mübah ya da reddedilir. İşte ne olur? Elimizden geldiğince niyetlerimizi hep salih tutmaya gayret edelim. Kardeşler, niyeti ikiye ayırıyorlar. Birincisi, ibadeti diğer ibadetten ayırmak veya ibadeti adetten ayırmak için niyet çok önemlidir diyorlar. Yani affınıza sığınarak söylüyorum, cünüplükten kurtulmak için yıkanmakla serinlemek için yıkanmak arasındaki farkı bu noktasıyla örnek olarak verebiliriz. Cünüplükten kurtulmak için gusletmekle serinlemek için gusletmek. Buradaki eylem aynı ama niyet farklıdır. Gusül ihtiyacı olan biri unutup serinleyeyim diye banyoya girse çıksa gusül abdesti almış olmaz. Ama girmişken gusül abdestimi de alayım hem de serinlerim diye girse bu da gusül abdesti olmuş olur kardeşler. İşte ameldeki niyetin önemini ilk maddede bu şekliyle açıklıyoruz. İkincisi ise, dedik ya niyeti açıklarken ikiye ayırıyorlar. İkincisi ise yapılan amel ile kastedilen hedefi belirlemek. Bu maksat da sadece Allah rızası için olmalıdır. Yani hiçbir şeyi gözetmeyeceksiniz kardeşler. Sadece Allah'ın rızasını gözeteceksiniz. Yahya bin Ebu Kesir diyor ki, niyeti ve bunun ehemmiyetini muhakkak herkese öğretiniz. Zira sonuç bakımından niyet amelden daha etkilidir. İşte benim de bu akşam bu programı yapmamdaki sebep kardeşler Yahya bin Ebu Kesir'in bu nasihatidir. Niyeti ve ehemmiyetini öğretiniz. Öğretiniz. İşte Rabbim önce bana öğrenmeyi,
Sonra da siz kardeşlerime öğrenmeyi, niyetin ehemmiyetini, önemini ve niyet halis olması için yapılacak mücadeleyi öğrenmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Bu bölümümüzün son rivayeti olarak Zübeyd el-Yani'den şöyle bir rivayet geliyor kardeşler. Diyor ki, muhakkak ben her konuda Allah rızası için niyet taşımayı severim. Hatta diyor, yeme içmede bile. İşte buradan da anlıyoruz ki fıtri olan duygularımızda bile, fıtri olan ihtiyaçlarımızda bile Allah rızasını gözetirsek bu da ibadete döner. Yani evet, yeme içme herkes yiyor içiyor ama peygamberimizin yediği içtiği gibi içersek, peygamberimizin yattığı gibi sağına dönüp besmele ile dualarını okuyarak yattığınızda Allah rızasını kazanmış olursunuz kardeşler. Çünkü Rabbim bize Resulünü örnek almamızı her halükarda, tuvalete herkes gidiyor ama sol ayakla girip sağ ayakla çıkıp paçanızı sıvayıp oturarak işinizi görüp Resulullah'ın bize öğrettiği gibi yaptığımızda, işte dikkat edin, bu her işi Allah rızası için yapmaktır kardeşler. İnşallah ikinci bölümümüzde tekrar beraberiz.

0: Programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, niyeti anlatıyorduk. Niyetimiz halisane. Yaptığımız da meşru. Peki, niyet ettiğimiz şekilde, gerçekleşmesini istediğimiz şekilde niyet ettiğimiz gerçekleşmezse, gerçekleşirse Allah indinde çok sevap alacaktım. Çünkü gerçekten Allah rızası için yapmıştım. Peki gerçekleşmezse? İşte Davud-u Tayi diyor ki kardeşler, niyet icra edemesen de, niyet ettiğini yerine getiremesen de niyeti güzelleştirmen sana hayır olarak yeter. Bu bir. Niyet ettin, hiç yapamadın. Bu sırf güzel niyetinden dolayı bir hayır aldığını bize gösteriyor. Peki niyet ettin de niyetinin karşılığında kardeşler senin istediğin olmadı. Tam tersi zarar oldu. Halbuki senin niyetin çok iyiydi. Yani ne demek istiyorum? Bir teyzeye yardım etmek istiyordun. Karşıdan karşıya geçirmek istiyordun. Rica etti. Onu karşıdan karşıya geçirmek isterken, elinden tutmuş götürürken veya eşyalarını taşırken eşyalar düştü. Torbanın altı yırtıldı. Her şey ziyan oldu. Garibim teyze de öyle baka kaldı. İnsanlar size kızabilir. Bir karşıdan karşıya götüremedin. Sallaya sallaya paketleri götürürken altını yırttın demiş olabilirler. Ama siz insanlar nezdinde karşılığında hoş olmayan bir sonuçla bile karşılaşsanız Allah indinde bunun sevabını alırsınız. Ha tabii insanlar da sizi kınar, buna diyecek bir şey yok. Ama Allah indinde karşılığını alırız. Kardeşler, niyeti aslında İbn-i Recep şöyle özetlemiş ve gerçekten de çok güzel bir özet. Bize diyor ki, niyetin kabulü için dinde iki önemli esas vardır. Buradan biri, yapılan işin dış yüzü yani zahirinin sünnete uygun olması, ikincisi de yapılan işin iç yüzü batini itibariyle Allah rızasını gözetmek. İşte kardeşler, yani birincisiyle sünnete uygun olacak, emredildiği şekilde yapacağız. İkincisi Allah rızasını gözeteceğiz. İşte bu da bizim yaptığımız her şeyin ibadet olduğunu ortaya koyacak. Allah için yapmak ve emredileni de emredildiği şekilde yerine getirmek bizim yaptığımız her amelimizi ibadet olarak defterimizde görmemize neden olacak kardeşler. Hazreti Fudayl Mülk Suresinin ikinci ayeti, o da şöyledir kardeşler. O ki hanginiz daha güzel davranacak onu sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır ayeti hakkında şöyle bir açıklama yapıyor. Bir amel ihlasla yapılır fakat doğru yapılmazsa, yani sünnete uygun yapılmazsa kabul edilmez. Doğru yapılır ama ihlasla yapılmazsa gene kabul edilmez. Ancak ihlasla ve doğru yapılırsa kabul edilir ki bu da Allah'ın rızasını gözetmek ve sünnete uymakla mümkündür kardeşler. Şimdi bugün birileri çıkmış, biz Kur'an'da bulduğumuzu alırız diyorsa, işte bir kere daha bu meseleyi gözden geçirmek zorunda. Çünkü Kur'an emreder, hadis şerh eder. Kur'an anlatır, hadis hareketi gösterir. Eğer hareketi görmezseniz çok yanlış hareket yapabilirsiniz. İşte Hazreti Fudayl da bu inceliğe dikkat ediyor. İhlas ve amel birlikteliği. Çok ihlaslı olabilirsiniz ama dinde emredilmeyen bir şey yapıyorsanız Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği o naklin içine girersiniz. Kim bu dine sonradan bir şey uydurursa o merduttur, reddedilir meselesinin içine girersiniz kardeşler. İsra suresi 84. ayetinde bize herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar ayetini karşımıza koyuyorlar. Kim koyuyor kardeşler? Burada da İbni Hacer Rahimullah koyuyor. Fetül Bari isimli eserde bu ayeti delil getirerek diyor ki, bu Mizaç ve meskrepten kasıt niyettir deniyor kardeşler. Herkes niyetine göre iş yapar. İşte bu noktasıyla kendi niyetine göre amel eder denmektedir. Mizaç ve meşrep. Niyetin neyse o şekliyle amel edersin deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini delil getirerek alemler, yani fetihten sonra hicret yoktur, cihat ve niyet vardır hadisini işte bizim de karşımıza koyuyorlar kardeşlerim. Bu hadisin açıklamasında da İbni Hacer diyor ki Allah için Allah'tan korkma, yücelme, yaklaşma gibi amellere, niyete gerek yoktur. Çünkü bunlar yalnız Allah için yapılan şeylerdir. Bazı şeylerde de özel bir amele, özel amelin, niyetinin olmadığını görüyoruz. Allah için yapılan, Allah'tan başka hiçbir şey için yapılmayacak olan amellerde özel bir niyet kastı yoktur. Bu çünkü sadece Allah için yapılmıştır. Fetül Bari'de gene din gelmeden insan fıtratında olan işlerde niyet şart koşulmaz. Ancak kişi fiiliyle sevabı gerektiren başka bir şey kastederse o başka. Yani su içmek, uyumak, demin de verdiğimiz örnek gibi ki bunları delillendirmek için tekrar ediyoruz değişik rivayetlerle. Siz fıtri olan işlerinizi elbette ki yapabilirsiniz. Ama bunu Resulullah'ın yaptığı gibi yaparsanız İbni Hacer de buradan sevap kastedileceğini, sevap alınacağını belirtiyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşler buna dikkat edin. Sırf tamamen kendi menfaatinize olan bir meseleyi Efendimiz bizim gözlerimizin önüne, bizim dikkatimize sunuyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi Allah'ın rızasını gözeterek ailesine harcama yaptığında bu kendisi için sadaka olur. Hatta eşinin ağzına koyduğu lokmada bile. İşte kardeşler dikkat edin, kişi ailesine yaptığı harcamadan sadaka alır. Hatta ve hatta bu hanımının ağzına koyduğu lokmada bile diyor Efendimiz. İşte kardeşler dikkat edin, şimdi aslında bu sadaka bahsine girmesine rağmen niyetle özdeşleştiriyorlar. Niyetin ne? İşte niyetin Allah rızası için olursa bu sadakaya dönüşür. Bakın amel neye dönüştü? İmam Kurtubi bu hadis için diyor ki harcama vacip olsun, mübah olsun, kişi Allah'a yaklaşmayı kastettiğinde sevap alır. Yani vacip olsun, mübah olsun ne demek? Ailene, eşine, çoluğuna, çocuğuna harcama yapman, onları rezil rüsva etmemen senin üzerine vaciptir. Ama bu vacibiyetten dolayı da Allah'ın rızasını gözetirsen işte sevap alırsın buyuruyor. Ki kardeşler, ağzına lokma koymadan daha ilginci karşımıza geliyor. Gene İbn Recep diyor ki ben derim ki kişinin hanımının ağzına lokma koymasından daha fazlasını ifade eden bir hadis, sevap anlamında bir hadis bulunmamaktadır. Subhanallah. Kişinin hanımının ağzına lokma koyması, işte bu bizi, ki çok basit bir şey bu ya, ve hanımınıza bunu veriyorsunuz. Ve gene diyor ki kendi hanımınızla yaptığınız, Hazreti Ebu Zer'den rivayetle kardeşler, sizden birinizin hanımı ile beraber olması, ilişkide bulunması da sadakadır. Bakın tamamen kendi menfaatinize. Hatta bunu duyan sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah, kendimiz için yaptığımız bu fiilde buna da mı sadaka ecir var? Evet diyor Efendimiz. Bir ölçü koyuyor kardeşler, dikkat edin. Evet, hanımınızla beraber cima etmenizde de size sevap var. Çünkü bunu Allah emrettiği için yapıyorsunuz. Haramdan yapsaydınız günaha girmeyecek miydiniz? Girecektiniz. O zaman helalden yaptığınız için işte sevaba girmiş oluyorsunuz diyor. Sahabe kendi zevkini tatmin etmekten dolayı buna bile hayrete düşüyor kardeşler. Elhamdülillah ne güzel bir dinimiz var. Ki İbni Hacer kişinin hanımının ağzına lokma koyma mübalağalı bir ifadedir Bunu belirtiyor. Çünkü açlıktan ölme durumunda olmayan hanımına bile bir lokma yediren sevap alırsa, muhtaç bir kişiye birkaç lokma yedirene ne demeli? Çok değersiz, çok düşük değerde bir lokmayı infak etmek büyük sevap getirirken, daha meşakkatli ameller yapanların kazanacağı sevaplar hadsiz olmaz mı? Diyor İbni Hacer kardeşler Fethül Bari isimli eserinde. Ki burada ek olarak bir açıklama yapalım. Kişinin hanımının, çoluğunun, çocuğunun, yani kendi evladı iyali için yaptığı harcama aslında kendine döner. Yani hanımı sağlıklı olur, hizmet eder, evde mutlu olur, çoluk çocuğuyla mutlu olur. Bakın dikkat edin, aslında bunların hepsi kendi menfaati içindir ama kendi menfaati için bile olsa Allah Azze ve Celle el emretti, çoluğunuzu çocuğunuzu mağdur etmeyin dedi ya, işte onlara yaptığı bütün harcamalar kendisine sevap olarak dönüyorsa, İbn Recep'in dediği gibi bir de ihtiyaç sahiplerine yaptığı bu sadakalar ne kadar büyük karşılık bulur, siz onu bir kere daha düşünün kardeşler. Son olarak programımızın sonuna gelirken, niyet, fıkhi ufak tefek meselelere de girdiğimizde rükün mü şart mı sorusunu sorduğumuzda İbn Hacer Rahimullah gene diyor ki niyetin amelin başında bulunması rükün, amelin de niyete aykırı olmaksızın gerçekleşmesi ise şarttır diyor. Yani İbn Hacer ameller niyetler ile tamamlanır, sahih olur açıklamasını yapıyor. Kardeşler, niyetlerimizi Allah için halis tutmaya gayret edelim. Yaptığımız her işi Allah için yapmaya gayret edelim. Koltuktan kalkıp başka bir odaya giderken bile Allah'ın rızasını gözeterek gitmeye çalışalım. Allah'tan yardım isteyerek gitmeye çalışalım. Lavaboya giderken, tuvalete giderken bile Allah'ın rızasını düşünelim. Çünkü düşünsenize, sıkışık bir halde namaz kılamayacağınıza göre, ben gideyim rahatlayayım, rahat rahat namazımı kılayım gibi bir niyet veya sonra kılarken veya abdestli dolaşmak için ilahir niyetlerinizi değişik şekillerde sırf Allah'ın rızasına bağladığınızda, her yaptığınız bir odadan bir odaya giderken bile bir sevap kazanacağımızı unutmadan niyetlerimizi bağdaştırmaya gayret edelim. Ahdine Sadık Kalanlar programında ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir size selefin bize öğrettiği, Resulullah'ın bize emrettiği hadislerle niyet meselesini vaktimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret ettim. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Rızası için amel yapanlardan eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 1 kilogram Çaykur Rize Turist Çay 299.95, 830 gram Tukaş Domates Salça 47.95, 2,5 kilogram Çağrı Baldo Pirinç 139.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır.
1: İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efem 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İdettece'ate fekul e'ûz bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri abâlihi ve min hemezâti şeyâtîn ve en yahdurun." Sadaka Resulullah. Hatta bu hadisi Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Korktuğu zaman veya uykunuz gelmediği zaman bunu okuyun diye Efendimiz'den rivayet ediyor. Bu hadiste şimdi okuduğum ifadede yatağına yattığın zaman bunu de. Eûz bi kelimâtillâhi tammâti. Tam olan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Min gadabihi gazabından ve yıkavi azabından ve min şerri abadihi kullarının şerrinden ve min hemezat-ı şeyatin şeytanın dürtmelerinden, ivalarından ve en yahdurun o şeytanların hazırladığı planlarından Allah'a sığınırım. Hatta uykunuz gelmediği zaman bu hadisi, bu duayı okuyun. Duayı okuyun, okuyun, okuyun, uykunuz gelir. Ben tecrübeyle kendim okuyorum çünkü. Görüyorum. Sahih hadis, hatta Taç 5. ciltte hadis kitabı var, 5 ciltlik. 5. cildinde dua bölümünde bu hadise almış. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh okumasını bilene okumayı tavsiye ederdi diyor hadiste. Fiili hadise şeyin Abdullah bin Amr bin As'ın uygulamasını söylüyor. Küçük çocuklara da yazılı üzerine asılmasını telkin ederdi diyor. Küçük çocuklar, çocuk okuyamadığı için. Ama biz çocuklara da Efendimizin tavsiyesini tavsiye ediyoruz. Yani demek ki o da caiz ki Abdullah bin Amr bin As da sahabenin Abadile diye 3 Abdullah'tan birisi. Zirve alimlerinden. Demek ki Efendimizin öğrenmiş ki öyle bir şey söylüyor. Ama korktuğu zaman uykusuzluk, uykusu gelmedi mi okusun diyen hadis var. Bu konuda bunu da söylemiş olalım. Efendimizin tavsiyesi, şöyle bir tavsiyesi var. Hazreti İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam üzerine okurdu diyor. Nazardan korunmakla ilgili. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmetin min külli şeytânin vehâme ve min külli ânin lâme. O da İsmail aleyhisselam okurken çocukken eûzü derdi diyor. Sığındırırım yani. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin üzerine de eûzükuma, sizi Allah'a sığındırırım manasında söylerdi. Onun için ondan belki istihraç edilerek çocuğu okurken eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabi ve ikâbi ve şerri abâdi ve min hemezâti şeyâtin ve en yahdurun diye okumak mümkün çocuğun üzerine. Yani yazıp asılmasını telkin ederdi diyor. Tabi bunun istismarı çok. Muska yazılır mı diye. Muskada şekiller mekiller caiz değil. Alimlerimiz uygun görmemişler. Ama bu yazmazan da istihraç edenler olmuş. Geçelim onu. Ama bunu okuyalım tavsiye ediyor Efendimiz. Diğer bir hadiste اِذَا اُوْتِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرَ اَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَسَدَّقْ. Sana istemeden bir şey verilirse onu ye, tasadduk da et. Hem ye hem tasadduk et. Sana bir ikram geldi, istemediğin halde verildi sana. Reddetme. Reddetmek belki tabii ki eğer veren tecrübeyle sabit ki sana verdiğini aleme söyleyecekse, söylüyorsa o zaman bilinen bir kimse ise onu reddedebilirsin. Reddedebilirsin. Ama reddetmek uygun değil genel olarak. Ye ama birisine de infak et diyor. Şöyle kurraların üstadı bilinirdi. Abdurrahman hakikaten meşhur Gürses. Bir hacı onu hacca götürmüş. İsrar etmiş götürmüş hacca. Geldikten sonra da ona buna söylemiş. Buna işte hacca götürdüm. Bunu çok zoruna gelmiş. Yaptığıydı başa kalkmak gibi bakıma. Evini satıyor, gidiyor parasını ver, bir daha da konuşma diyor. Evini satıyor, kendi evini satıyor, gidip hac parasını o şey yapan adama veriyor. Herkesi ilan eden adama. Yani böyle bir ikram geldi, ikram eden kimsenin durumu bilinirse reddedebilirsin. Ama koku reddedilmesin diyor Efendimiz. Biri süt ikram ediyor, onu reddetmesin. Koku reddetmez. İşte yastık. Bir oturduğunuz yerde yastık ikram ederse onu reddetmesin. Koku reddetmesin diyor Efendimiz. Ama bazı kokular da vardır ki çok ağır koku oluyor. Bir de kokudan kokuya değişiyor. Kokularda domuz yağı vardır diyen bile var. Böyle bir şey söyleniyor. Ama gül yağı olursa tabii o istisna, gül yağı gramı 10 dolar, 15 dolar gramı. Çok pahalı ama bir damlası da bir evi gül bahçesi yapmaya yetiyor. Neyse. Diğer bir hadiste Efendimiz aleyhisselam buyuruyor. İza aftara ahadukum fel yuftir ala temrin fe innehu bereke fe in lem yecid temren fel yuftir alel ma fe innehu tahur. Sadaka Resulullah. Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet ediyor. Sizden birisi iftar ettiği zaman, oruç tutup iftar ettiği zaman hurma üzerine iftar etsin. O berekettir. Eğer hurmayı bulamazsa suyla iftar etsin. O da temizleyicidir. Temizdir, temizleyicidir. Bugün de Perşembe günü mesela, Pazartesi Perşembe günü oruç tutulur. Tutulmasını Efendimiz tavsiye etmiş. Ayın başında 3 gün, ayın ortasında, ayın sonunda birer günde olabilir, 3 günde olabilir. Pazartesi Perşembe de, hatta ya Resulallah siz niçin Pazartesi Perşembe oruç tutuyorsunuz diye sorulduğunda, Allah'a ameller Pazartesi ve Perşembe günü Allah'a arz olunuyor. Ben de amellerimin Allah'a oruç arz olmasını istiyorum buyurmuş. Onun için biz de Pazartesi Perşembe imkan varsa herkes tutmalı. Evet, oruç açarken de hurma üzerine açmalı. Berekettir. Bulamazsa su. O da suda tahur. Temizleyicidir. Temizdir buyuruyor. Evet, Deylemi'nin Ebu Hureyre'den rivayetli bir hadis var. İze akalle racülü tuğma müle cevfuhu nuran. Kişi yemeğini az yerse, az yemek yerse onun karın boşluğuna nur dolar. Nur doldurulur. Dolar. Demek ne kadar az yersek o kadar boşluğa nur dolar. Hadis bunu gösteriyor. Hoş, güzel bir şey. Hakikaten çok yemek bela. Şişmanlığın sebebi. Hatta Buhari'de Resul-i Ekrem Efendimiz kişiye belini doğrultacak kadar birkaç lokma yemesi yeter. Belini doğrultacak kadar. İlle yiyecekse yemek, su, hava alacak boşluk bıraksın buyuruyor. Yani üçte biri yesin demektir bu. Ne kadar önemli. Bizim talebelerden bir tanesi diyor, annem hep yemek yer diyor, hiç sağlam olduğunu gün, babam çok az yer diyor, hiç hasta olduğunu görmedim diyor. Yani hakikaten azlık, az yemek, yazmış internete sünnet efendim, İslami diyet demiş, altına da sünnete göre yemek demiş. Çok doğru. Sünnete göre yemek yediğimiz zaman sağlıklı oluruz. Evet. Bir Yunan filozofu da demiş ki hayat şu dört şeye bağlı. İyi hava, iyi su, hareket, perhiz. Perhiz de en güzel perhiz sünnete göre yemektir. Perhiz. Şu dokunuyor, şu dokunmuyor, şu faydalı, şu zararlı. Şu helal, şu haram dikkat edilecek. Doyduğundan fazlası da haram. Mesela iki yerde caizdir. Misafir utanmasın, ev sahibinin fazla yemesi doyduğundan. Bir de yarın ben çalışacağım, sahurda fazla yiyeyim ki yarın çalışabileyim diye çoluk çocuğun rızkını getirecek. O kimsenin fazla yemesi caiz. İki kimsenin misafirin fazla yemesi diyemiyor bak. Ev sahibinin misafir utanmasın diye fazla yemesidir. Evet. Bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor aleyhisselam. İzâ ukîmetis salâtu ve hadarel aşâ febdeû bil aşâ. Namaz ikame edildi, hazır namaz kılınacak. Yatsı da yemeği de hazır. Akşam yemeği, yatsı yemeği değil, akşam yemeği de hazır. Akşam yemeğinden başlayınız buyuruyor Ravav Şeyhan, yani Buhari Müslim rivayet ediyor. Demek namaz hazır, yemek de hazır. Önce yemeğden başlayın diyor. Önce yemek yiyin. Niye? Kalbiniz hep yemekte olur. İftar vakitlerinde, Ramazan iftarlarında bazen bazı yerlerde önce namaz kılınıyor. Yani diyor ki çok gecikiyor. Onun için namazı geciktirmemek için iftar edelim. Bir çorba mümkün olsa o da mümkün olmuyor. Bir ama hurma mümkün oluyor. Hurmayla aç bir de su içiyor yanında. Ondan sonra namaza başlıyor. Rahat rahat, çünkü insan zihni diyor ki ben şimdi orucumu açtım. Nasıl olsa biraz sonra da yiyeceğim de rahat rahat namaz kılabilir. Ama kalbi hep yemekte olacaksa önce yemeği yesin. Ama namazda geçirecek vaziyete düşürmesin. Buna dikkat. Evet. İzâ ekele ahadukum ta'aman fel yezkur ismallâhe teâlâ. Sizden birisi yemek yiyeceği zaman Allah'ın ismini ansın. Fe in nesiye en yezkura ismallah fi evvelihi fel yekul bismillahi ala evvelihi ve ahirihi. Yemeğin başında Allah'ın ismini zikretmeyi unutursa o zaman şöyle desin, evvelinden ahirine kadar bismillah ve evveli ve ahirihi, baştan sonra besmelle, bismillah desin buyuruyor Allah'ın ismi. Şimdi şöyle dua edelim. Hocalarımdan birisi anlatmıştı, dedi salih bir kimse, hoş bir insan beni bir davete çağırmıştı, iftara. İftar öncesinde dedi ya Rabbi bu yemeği sana ibadet tahta kuvvet sebebi kıl, İhsan sebebi kılma. Ne güzel anlayış. Evet, Allah'ın ismiyle anmak, başında besmele, sonunda elhamdülillah. Evet, belki başında zikir, ortasında fikir, sonunda şükür. Yani zikir Allah'ın ismini anmak. Fikir bunu veren Cenab-ı Hak Teala, onu konuşmak. Belki yemek esnasında da az da olsa, çok değil, yok da değil konuşma. Sonunda da elhamdülillah ile bitirmeli. En güzel dua elhamdülillah duası. Evet, diğer bir hadiste, sahih bir hadiste, İzâ ekele ahadukum فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ. Sizden birisi yemek yediği zaman sağ eliyle, yiyeceği zaman, yediği zaman, yerken sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin ve sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Başka bir hadiste şeytan sol elle yer içer. Şeytan sol elle yer içer, ondan sakınalım. Evet, bu bir sünnettir. Efendimizin önemli sünnetlerinden, sağa başlamayı sever diye fiili hadiste görüyoruz bunu. Biz de onu yapalım. Çünkü mümin en güzeli yapmak istiyorsa en güzel yapan peygamberi izlemesi lazım. O zaman her yaptığı en güzel olur. Güzel olur, en güzel olur. Efendimiz tabii en afdalını da yapmış, faziletlisini de yapmış, caiz olanı da yapmış, müstehap olanı da yapmış. Yani Efendimiz en zirve bir mümine de örneklik göstermiş, en alt seviyedeki bir mümine de örneklik göstermiş ki herkes, hatta şöyle bir hadis de var, Cami-i Sagir'de geçiyor, hatırlıyorum. Bir kimse azimetle elde ettiği sevabı ruhsatla da elde eder diye o manada hadis var. Ruhsat verdiğiniz zaman insana belki onu kurtaracaksınız, caizdir. Böyle yapmak caizdir. Takvadan aldığı, takvalı, azimetli, takvalı bir amelden aldığı sevabı ondan da alır. Evet, bu da caiz. İslam madem ki cevaz vermiş, sen onu yasaklama. Hemen bak bir ayet-i kerim aklıma geldi. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulü vettegullah. İnnallaha semin alim. Ey müminler, Allah ve Resulü önüne geçmeyin. Önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Allah her şeyi işitendir ve her şeyi en iyi bilendir. Allah haram demişse helal demeyin. Helal demişse haram demeyin. Ne kadar önemli. Çünkü Allah'a bilmiyor demektir. Peygamber'e bilmiyor demektir. Demek ki burada Allah Resulü'nün önüne geçme ne demek? Allah helal ediyor, haram ediyor. Peygamber de Allah'ın öğretmesi haram ediyor, helal ediyordu. Siz onların önüne geçme. Diyelim ki peygamber burada var. Bir şey sorulsa öne geçebilir misin? Hatta Efendimiz soruyordu nedir diye, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı sahabe. Hep bu edebi takınmak. O zaman Efendimiz neyi helal etmiş, neyi haram etmiş onu bilmek lazım. Yemede de içmede de konuşmada da değil mi? Her türlü hususta. Evet, diğer bir hadiste اِذَا اَمَّا حَدُكُمُ النَّعَى النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيهِمُ صَغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالْضَعِيفَ وَالْمَرِيدَ فَذَا الْحَاجَ وَاِذَا صَلَّ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَأْ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ. Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor ki sizden birisi insanları imamlık yaptığı zaman hafif tutsun. Zira o insanlar içerisinde küçük var, büyük var, zayıf var, hasta var, ihtiyaç sahibi var. Ama kendi başına namaz kıldığı zaman dilediği kadar uzatsın buyuruyor. Şimdi demek ki imam pekala ne kadar hafif tutacak? Onları fıkıh kitapları belirtmiş. Hadislerden yola çıkarak, fiili hadislerden yola çıkarak imamlık yapan en az 5 kere Sübhane Rabbi lazım desin. Mesela rükûlarda, secdelerde Sübhane Rabbiyel Eala diye 5 kere desin en az. Desin. 7 kere diyebilir. Namazı sabah namazında 40 ayet okuyabilir. 40 ayet, 100 ayet okuyabilir de ama en az 40 ayet okunsun. Hanefilerin görüşü bu. Tabii ki Hanefilerin de hadisten delilleri var. 40 ayet ne kadardır denecek. Mesela Nebe suresi 40 ayettir. Demek ki bir sayfa birinci rekatta, yarım sayfa ikinci rekatta okuyabilir. Diyelim ki hani Yasin'i okuyacak diyelim. Birinci sayfa yetmedi, ikinci sayfaya geçer. İkinci sayfanın yarısında bırakır, diğer yarısında ikinci rekatta imam cemaat okuyabilir. Daha uzatmasın. Uzatacaksa Yasin okuyacağım birinci rekatta, ikinci rekatta tebareke yalnız başına okuduğu zaman yap onu. Evet. Niye insanları hatta çok uzatan birisi olmuş sahabeden başka yerde namaz kıldırıyor şikayet etmişler. Sen fitne misin buyurmuş Efendimiz ona. Sen fitne misin? Aynen böyle. Ona çok kızmış. Niye? İnsanları namazdan usandırırsın, cemaattan uzaklaştırırsın, cemaatle birlikte namaz kılmayı uzaklaştırırsın. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hem ihtiyaç sahibi var diyor. Çocuk dayanamaz. Çünkü ayakta duramaz, kaçabilir. İhtiyar yaşlıdır, dayanamaz. Zayıftır, hastadır, ihtiyaç sahibi, ihtiyacını düşünür. Bir namaz kılsam da bir gitsem şuradan der. Bir daha gelmem buraya diyebilir. Evet, bunlara dikkat etmek. Edep, edepsiz insan Rabbin lütfundan mahrum olur. Edep ne? En büyük edeplinin edebiyle edeplenmek. En büyük edepli kim? Cenab-ı Hakk'ın edepli kıldı Peygamberimiz. Edebeni Rabbi fahsenete edibi. Rabbim beni edeplendirdi. Edebi de çok güzel yaptı buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam. Demek her husus edep Peygamberimizi izlemektir. Onun sünnetiyle amel etmektir. Evet, diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. İbn-i Mace'nin Ebu Hureyre'den rivayet hadiste اِذَا تَفَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَدَعِيدَهُ عَلَى فِيهِ. Sizden birisi esnediği zaman elini ağzına tutsun. Namazdayken sağ elini içini olabilir. Ama kıyamdayken sayır zamanda namazda efendim oturmuş vaziyetinde sol elin tersini sayır zamanda sol elin tersini tutsun diye hadiste var. Ve le yavi ah demesin. Çünkü feinne şeytana yedhaku minhu. Şeytan ondan güler. Demek ki ağzımızı kapatacağız. Ağzımızı kapatacağız. Ona dikkat edin. Bu da bir önemli bir edeplerden birisi. Diğer bir hadiste اِذَا حَدَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَاَغْمِضُ فَاَغْمِسُ الْبَصَرِ فَاَغْمِضُ الْبَصَرِ فَاِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا يَقُولُ اَهْلُ الْمَيِّتِ. Sizden efendim sizin ölünüz hazır ettiğiniz zaman ölünüzü yani çıkardınız üstünü yıkadınız sonra da efendim yıkadıktan sonra gözünü yumun çünkü göz ruhu izler ruhu takip eder ve hayır söyleyin ölünün arkasından da niye yıkadın şöyleydi, şöyle oldu, şöyle mosmorumda şöyle siyahlanmıştık. Sakın demeyin. Ne bu? Hayır söyleyin. Hayır söyleyin. Çünkü melekler ölü ehlinin söylediğine amin derler. Bir de ölü hakkında hayır konuşun. Hayır konuşun ölü hakkında. Çünkü halkın kelamı hakkın kalemidir. Cenaze geçti. Sahabe övdü. Efendimiz vacip oldu dedi. Sonra yine bir cenaze geçti. Aleyhinde konuşsa yine vacip oldu buyurdu. Yani çünkü siz Allah'ın yerindeki şahitlerisiniz buyurdu. Yani iyi insanların şahitliğini Allah kabul ediyor. Lehte aleyhte. Onun için tabi kötüyse iyi demek yanlış. Kötüyse iyi deme ama kötülüğünü de ilan etmeye lüzum yoktur. Çünkü kötülüğü ilan edilen kimse büyük bir kimseyse ha bu da insanlara kötü örnek olabilir. O madem yaptı ben de yapayım diyebilirler. Ve aleyhinde konuşma çünkü cenaze sahiplerine de dokunur. Onun için hayır tarafı varsa hayırını söyleyin. İlke illa insan hayır tarafı vardır. Hele mümin oldum illa hayır tarafı vardır. Zaten iyi insan demek şerri olmayan değil. Belki şerri az olandır. Şerli insan da demek hiç hayrı olmayan demek değil. Belki şerri hayrına galip. Hayır tarafı da vardır illa ki insanların. Hayattayken bile insanların hayır tarafıyla insana yaklaşırsınız. Belki hayrını şerrine galip kıla kıla şerrini azaltabilirsiniz. İyiliğinizle, iyi davranınızla, iyi sözünüzle ölünün arkasında böyle hayır konuşmaya dikkat edelim. Melekler amin derler çünkü. Evet. Diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. İza haraca ahadukum ila seferin fel yuveddi' ihvanehu fe innallaha cailun fi duaihim el bereke. Sizden birisi sefere çıktığı zaman kardeşlerine veda etsin. Kardeşlerine veda etsin. Niye? Niye veda edecek kardeşlerine? Allah o kardeşlerin duasında bereket halk eder. Bereket yaratır. Ben filan yere gidiyorum. Onlar da Allah yolunu açık etsin. Allah işini az getirsin. Allah seni şerlerden korusun, şerlerden korusun. Gazadan beladan korusun. Onların duasında bereket halk edeceğine bak derler. Dualarını kabul eder. Öyleyse illa bir yere giderken yani evinden ayrılırken bile evin haber olsun. Evet, kardeşlerin haber olsun, komşuların haber olsun, dua ederler. Dualarda bir Cenab-ı Hakk'ın onların dualarını bereket halk etmesine sebep olur. Evet, çünkü müminin mümine duası müstecaptır. Müminin mümine hakkında duası müstecaptır. Dua bir şefaattır. Hatta Cenab-ı Hak Teala Efendimiz'e vestağfir lehum buyurmuş. Onlar için mağfiret talep et. Hatta mümin erkekler mümin kadınlar için Allah'tan mağfiret dile buyurmuş ayet-i kerimede. Öyleyse mümin mümine dua etmeli. O da bir şefaattır çünkü yani. Yani daha kıyamet gününden önce dünyadayken bile şefaat var. Hatta ulemadan Akaid kitabında şefaatı ispat etmeden önce müminin mümine duasını öne getirir. Onu ispat eder. Sonra işte bu da şefaattır der. Madem Cenab-ı Hak Teala Efendimiz emretmiş istiğfar talep et mümin erkek ve kadınlar için diye, öyleyse mümin de mümin için, hatta zaten cenaze bile nedir? Bir bakıma şefaattır. Cenazeye duadır çünkü ya Rabbi affet diye. Evet. Diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. İzâ dehale ahadukum ilel kavme fe usi'a lehu fel yeclis. فَاِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْرَمَهُ بِهَا اَخُوهُ الْمُسْلِمِ فَاِنْ لَمْ يُوسَعَ لَهُ فَالْيَنْدُرْ اَوْسَعَ مَكَانًا فَالْيَلِسْ فِيهِ. Sizden birisi bir kavme girdiği zaman girer de ona genişlik gösterilirse hemen oraya otursun. O da bir Allah'tan ikram ettiği bir ikramdır. Allah'ın evet, Müslüman kardeşlerin sebebiyle ikram etti ya, çünkü onlar açtı sana. Allah'ın bir ikramıdır yine. Müslüman kardeşlerin açtı. Demek kalplerine bir şey verdi ki o da açtı. Eğer genişlik verilmezse mekan bakımından en geniş olan yere baksın, oraya otursun. Hatta şöyle var. Efendimizin amcası Abbas içeri giriyor, kimse yer vermiyor. Efendimiz üzülüyor. Hemen Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıyor, yerine Hazreti Abbas radıyallahu anh'ı oturtturuyor. O da yanına sıkışıyor. Efendim çok memnun oluyor. Büyüklerin kadrini ancak büyükler takdir eder buyurdu. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz geldiği zaman yer vermeliyiz. Ama baktın yer çoktu, kimse yer vermedi. Baksın mekan bakımında geniş yere girsin otursun diyor. Ne güzel. Evet, bu edebe de dikkat etmek müminlerin birbirlerine karşı saygılarını, sevgilerindendir, şeylerindendir. Cenab-ı Hak da kabul etsin inşallah. Kale Resulullah sallallahu teala ve sellem İzâ dehalen dayfu alel kavmin dehale bi rızkı ve izâ harece harece bi mağfireti dünubihim. Sadaka Resulullah. Misafir kavme girdiği zaman rızkıyla girer, çıktığı zaman da günahlarının, o kavmin günahlarının mağfiretiyle çıkar. Evet, rızkı başka bir hadiste taamul vahed yekul itneyin ve taamul itneyin yekul erba'a. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter, iki kişinin yemeği dört kişiye yeter diye hadiste var. Onların yemeklerine bereket Cenab-ı Hak Teala halk eder, rızkını Cenab-ı Hak Teala ihsan eder. Bereket verir, bakarsın hakikaten mucize olarak da Efendimizin yemeğinde olmuş bir müminde de Cenab-ı Hakk'ın bir kerameti ikramı olabilir. Hayatta da bunları da görüyoruz. Onun için şöyle yapmak, belki yemeği ortaya koymak, ama şimdi herkes ayrı ayrı yemek yiyor. Yine de tabii bir şey demiyoruz ama yemeğin hayırlısı ellerin çok girip çıktığı kaptır. Büyük kaba yemek konur, rahmet ortasını kenarlarına dağılır, herkes önünden yesin buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Ne kadar bir kaba eller girer çıkarsa o kadar bereket olur. Ama maalesef şimdi herkes kapları ayrı ayrı yiyorlar. Eskiden demek ki fakirken daha manen zengindik. Onun için bu edeplere dikkat ediyorduk. Ama şimdi maalesef herkes kendi ayrı ayrı yiyor. Olsun, yine rızkıyla gelir. Cenab-ı Hak'tan onun da rızkını halk eder inşallah. Çıkarken de mağfiret onlara, Cenab-ı Hak da affederek çıkmış olur. Ne güzel. Diğer bir hadiste اِذَا دَعَرْ رَجُلُ مِرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتَتْ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ عَلَيْهَ لَعَنَتْهَ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسْبِحَ. Kişi hanımını yatağına çağırdığı zaman diretirse, gelmezse ve kocası da ona kızdığı halde, öfkelendiği halde sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Erkeği koruyan kadın, kadın erkeğin isteğini yerine getirmezse kadına karşı soğuma olur. Gözü başka yerde olmaya başlar, Allah korusun. Helal de olsa başka hanımla evlenmeye, başka birileriyle evlenmeye yönelebilir. İki evlilik yapabilir. O da huzursuzluğa sebep de olabiliyor. Evet, elbette ki kadının da müsait olmadığı zamanlar var. Haram olan zaman var. Efendim, hasta olduğu zaman var. Tabii ki erkeğini razı etmek isterse Cenab-ı Hak kadın o gücü ihsan da eder. O da ayrı bir taraf. Diğer bir hadiste Buhari'nin ve Müslim'in bir hadiste, deminki okuduğum hadis Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geçen hadis. Şimdi okuyacağım Buhari Müslim'de geçen bir hadis. اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَل۪يمَ فَلْيَئْتِهَا. Sizden birisi düğün yemeğine çağrıldığı zaman düğün yemeğine gitsin. Bir kimse daveti icabet etmezse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Hadis, Müslim'in rivayetli hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor. Niye? Gitmediğin zaman kırılır, üzülür, soğuma olur. Soğuma uzaklaşmayı getirir. Uzaklaşmak şeytanın devreye girmesine sebep olur. Demek ki beni sevmiyor. Demek ki beni küçümsüyor. Demek ki benim davetim, bu kadar davet ettim, bu kadar hazırlık yaptım, gelmediler. Üzülecek, kızacak. Belki aleyhte konuşma, belki gıybet et de sebep olabilir. Onun için düğüne gidilmeli, düğün yemeğine, ancak düğün yemeği işkiliyse, düğün tarafına doğru gider, arkadaş aha ben geldim, ancak senin davetin icabet mümkün değil, çünkü sen işkili. Oturamam, işkinin içildiği bir masaya oturmayın diye Tirmizi ve Hadis Efendimiz emri var. Oturmayın diyor. İçki içenin sofrada bulunmayın buyuruyor. Ama velimesine geldim, baktım ki içki var. Diyelim ki içki yok, çalgı var. Çalgı ne olacak pekala, çalgının durumu? Çalgının durumunda çalgı aletler neye alet olursa onun hükmünü alır. Mekruha alet olursa mekruh olur. Caiz alet olursa caiz olur. Müstahab alet olursa müstahab olur. Gazali istima bahsinde ihyada dörde ayırmış. Şehveti kamçılarsa ses haram olur demiş. Şehveti kamçılamaz, zevk verirse mekruh olur. Zevk vermezse mübah olur. Mahmudi sıfatları galeyana getirse, ilahiler gibi, maçlar gibi belki hani coşkuruşa getirir. O da müstahap olur. Demek ki sesle efendim söz hangisi hakimse hüküm hakime göredir. Ses mi galip, söz mü galip? Sözler de şirki içermemeli, küfrü içermemeli, Allah'a isyanı içermemeli sözler. Sözler belki hikmet dolu sözler olmalıdır. Şiirler içerisinde o çünkü. Eğer ses galipse söze, demin söylediğim gibi şehveti kamçılarsa haram, zevk verirse kamçılamaz, zevk ise sadece mekruh olur, zevk ise mübah olur. Mahmudi sıfatları, güzel sıfatları galeyana getirirse müstehap olur. Aletlerin hükmü dedim. Mesela Hazreti Ömer giderken kulaklarını tıkamış, zurna çalıyormuş. Hakeze faale Resulullah, niçin öyle yaptın dediği zaman Allah'ın Resulü de böyle yaptı, kulaklarını kapattı gitti zurna çalarken diye. Davulun hükmü de farklı farklı. Davul düğünü ilanda caiz denmiş, düğün ilanında, ilan için harbi teşvik için caizdir denmiş, harbi teşvik için. Bir de sahura insanları kaldırma için caizdir denmiş. Yoksa çalgı malzemesi olarak, düğün malzemesi olarak, düğünün hani oyun havasıyla kerahatten hali değildir deniyor. Diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسِ. Sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. İki rekat namaz kılsın. Tabi Şafiilerde çok önemli bu. Hatta cuma günü hutbe okunurken bile olsa, önce hutbe okunurken bile önce mescide giren tahiyyatül mescidi kılmalı Şafiilerde. Bizde kılmaz. Kerahat vaktinde caiz değildir. Kerahat vakti sabahleyin işin sağlamı 40 dakikaya kadar, kerahat güneş doğduktan 40 dakikaya kadar namaz kılmak mekruhtur. Mekruh dediğimiz zaman haram olan var. 20 kadar mekruh vakit var. 20 kadar mekruh. Mesela istiva durumunda öğleye 40 dakika kala, en az yarım saat kala, 40 dakika kalın daha sağlam diyoruz. 40 dakika kalıncaya kadar kuşluk namazı kılınabilir. Ama 40 dakika kaldı mı daha namaz kılınması haram olur. Tabi yarım saat kala diyen de vardı. Hani yarım saat kala, yazla kış arasında farklılık olur. Bir de akşam güneş batıyor, görüyorsun güneş dip dip batıyor. O günün ikindinin farzını kılarsın sadece. Mekruhen caiz dermiş. Ama diyor ki ben güneşi görmüyorum ama henüz daha ezan okunmadı. Ezan Türkiye'de Diyanet'in takvimlerini 7 dakika sonra okunuyor. Efendim daha 5 dakika var diyor. Güneş battı, senin namazın olmaz. Güneş battı, 5 dakika var ezana diyor. 2 dakika oldu vakit gireli, 2 dakika, 7 dakika koymuş yani Türkiye'de. Bakıyor şeye, daha 7 dakika var ezana diyor. Namazın senin tekrar kılman lazım kaza olarak. Namazın olmadı, haram vakit. Harama girdin. Sabahleyin de güneş doğarken haramdır. Ta en az yarım saat kalınca kadar bir namaz kılması orada haramdır. Gittikçe mekruhtur, haramdır. Evet, bunu da bilelim. Demek ki kerahat vakitlerinde kılması caiz değildir. Ama diyelim ki ikindi namazından sonra bir mescide girdin, ikindi namazından sonra henüz kerahat vakti girmemiş. Sen namazı da kılmıştın, nafile namaz kılman seni mekruhtur. İkindi namazından sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Sabah namazından sonra vakit olsa bile herhangi bir namaz kılman, nafile namaz kılman mekruh, kaza namazı kılabilirsin. Sabah namazını kıldın, vakit de var, bir kaza kılabilirsin. İkindini kıldın, arkasından kerahat vakti değilse, yani günün akşama ya 40 dakika kalmamışsa, vakit varsa kaza namazı kılabilirsin, nafile namaz kılması mekruhtur. Demek mescide girdin, ikinden sonra namazı kılmıştın, nafile namaz kılman mekruhtur, kaza kılabilirsin 2 rekat. Evet. Demek ki bunları da bilmek gerekiyor. Hanefi ile Şafii arasında farklılıklar var. Hatta Şafiler için abdest namazında ve tahiyyat-ül mescid namazında kerahat yoktur derler. Onlar için kerahat, ama bizim için kerahat vardır. Mescitte girdiğin zaman vaciptir der Şafiler. Diyorum ya, hutbe esnasında bile kılarlar. Diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor: اِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَةَ يَكْرَهُهَا فَلْيَسْبُكْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. Ravahu Müslim. Cabir'den rivayet ediyor Müslim. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor ki, sizden birisi hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafını 3 kere tükürsün. Yani tüh tüh desin. Yani balgamasın demiyor canım. Allah'a şeytanından Allah 3 kere sığınsın. Tükürsün sol tarafına 3 kere ve de şeytan Allah'a sığınsın 3 kere. Ve bulunduğu halden de öbür taraftan başka tarafına dönsün. Sağ tarafını yatıyordu, sol tarafına dönsün. Sol tarafını yatıyordu, sağ tarafına dönsün. Yatarken hangi tarafımıza yatacağız diye akla gelebilir. Ben sağa sola yatıyorum önce 1-2 dakika, ondan sonra sağa dönüyorum. Efendimiz sağ üzerine yatın buyuruyor, çünkü kalp solda olduğu için sıkıştırabiliyor ve ayağını da böyle kendisine doğru çeker, uzatmaz. Beli de çünkü sıkıntı.

وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. ورواه البخاري. أبو سعيد الخدري'den rivayet ediyor. Peygamberimiz buyurdu diyor Buhari. Sizden birisi sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Allah'a o rüyadan dolayı hamd etsin. Elhamdülillah desin ve onu da tabi söylesin. Ama ehline hasetçe söylemesin. Rüyaları bir daha da göremez. Tecrübeyle de sabit mi? Hasetçe söylemesin. Bunun dışında bir şey görürse, hoşlanmadığı bir şey görürse rüya o şeytandandır. Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye bahsetmesin. O zaman ona zarar vermez. Kimseye de bahsetmesin. Ona zarar vermez, şeytandandır. Tabi rüyalar salihin rüyasıdır. Tabi kafir bile rüya görebilir. Mesela Mısır kralı rüya görmüştü. Hakikaten ilham cinsindendi. Belki ümmetine, bütün insanlara faydalı olacak. Belki de Yusuf Aleyhisselam'ın hakikaten kıymetini açığa çıkaracak rüya olabilir. Rüya sahibini bağlar diyoruz. Rüya sahibine, ama rüyada vardı. Efendimiz rüyaların tabirinde her sabah rüya gören var mı diye sorardı. Tabir de ederdi. Evet. Diğer bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. اِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ بِأَخِهِ بَلَاءً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلَا يُسْمِعْهُ بِذَلِكَ. Sizden birisi kardeşinde bir bela gördüğü zaman Allah'a hamd etsin kendisine, ancak o hamdini de kardeşine işittirmesin. Diyelim ki ayağı kırık yürüyor, hani gördü bela, elhamdülillah bende bu yok, ancak o işittirmesin. Ha, memnun halinden. İyi ki bana gelmedi. Yani o manada Allah hamd etsin ama o durumu da o kardeşini işittirmesin. Bunun hep bir önemli birer edep bunlar çünkü. Tabi o kardeş için de dua etmeli. Şifa duasında bulunmalı. Mümini mümine duası hele gıyaben makbul. Çünkü bir kimse kendisine dua etmek istiyorsa kardeşine dua yapsın. Niye? Çünkü melek veleke bimistin, bimisi de senin olsun der. Meleğin duası da kabul olur. Reddolmaz. Onun için en çok durmadan başkasına dua edene, durmadan kendisine dua edenden daha çok duası kabul olur diye hadiste var. Diğer bir hadiste Efendimiz buyuruyor aleyhisselam, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدِ فَلْيَشْهَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ. Tirmizi vette hadiste var. Beyhaki'de de aynı hadis var. Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediyor. Kişiyi mescide daimi gittiğini görürseniz, mescidi 5 vakit namaza mescide gidiyor adeta, onun imanına şahitlik ediniz. Şahitlik, evet şahitlik ediniz buyuruyor. Demek ki cemaate gitmek, mescide gitmek, cemaatle namaza gitmek iman işareti. Bu da önemli bir husus. Hatta Levent tarafında bir camide görmüştüm. Kıble tarafında bu hadisi büyükçe yazmışlar. Sizden birisi kişi mescide, camilere, cemaata itiyat etmiş, adet etmiş, hep gidiyorsa onu imanına şahitlik ediniz buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Diğer bir hadiste, bu da manidar bir hadis. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوَنْ جَعَلَ اَمْرَهُمْ اِلَى مُتْسَف۪يهِمْ. Allah bir kavme kötülük murad ederse onların idare işlerini şımarıklara, lüks tabakası ama şımarık tabakaya havale eder idare işlerini. Ne kadar hakikaten toplum idarecilerinin dinlerine göre hareket eder adeta. Onun için şımarıkları değil, böyle hani iktisat ehlini, dürüst ehlini, ehil olan, dürüst olan, adil olan kimseleri, evet. Herhangi bir işte de öyle. Diğer bir hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor, bu Davud'un ettiği hadiste, اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ تَعَالَى فَاسْأَلُهُ بِبُطُونُ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُهُ بِظُهُورِهَا ثُمَّ لَا تَرُدُّهَا حَتَّى تَمْسَحُوا بِهَا وُجُهَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلٌ فِيهَ بَرَكَةٌ.
Allah

0: Allah'tan istediğiniz zaman, dua ederken yani istediğiniz zaman, ellerinizin içiyle isteyin. Ellerinizi sırtıyla istemeyin. Ve yüzünüze sürmeden elinizi geri çevirmeyin. Allah onda bir bereket halk eder. Süt demek ki elimizi açtık dua ederken. Ne zaman dua ederiz? Duanın kabul zamanları da var. Her zaman da dua edilir. Duanın kabul zamanları, kabul mekanları, kabul zamanları daha önemli. Kadir gecesi gibi gecelerde. Efendim, her gece mesela seher vakitlerinde, gündüzleri icabet saati cuma gününde, ama her gece icabet saati var. Her gece veya farz namazı arkasından bir kimse farz namazı kılsa, arkasında ayet-i kürsü okusa, dua etse duası kabul olur diye hadis var. Her zaman dua edilir. Özellikle bu zamanları seçti. Dua etti, ellerini kaldırdı. Elinizin içiyle diyor. Dışıyla değil. Efendim, elinizin içiyle dua edin ve sonra da elinizi yüzüne sürmeden geri çevirmeyin. Elinizi bırakmayın. Yüzünüze sürün. Onda bereket Cenab-ı Hak halk eder, yaratır buyuruyor Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Sonra başka bir hadiste اِذَا سَأَلَ حَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ الْاِجَابَةَ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ نِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ اَبْتَى عَنْهُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ Beyhaki Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Sizden birisi Rabbisinden istediği zaman, bir dilekte bulunduğu zaman icabet anladı, icabet edildiğini şöyle desin. Bir hisseder. Bir şey istiyor, icabet edildi mi insan hissedebilir, onu anlar. Ruh diyor ki ben icabet edildi herhalde benim duam. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat. Salihatın tamam olduğu, yani efendim nimetiyle lütfeden Allah'a hamdolsun desin. Ama geri kalan, yani icabetinden geri kalan kimse de elhamdülillah külle hal, her hale hamdolsun de. Yani Cenab-ı Hak Teala ikram ederse kabul etsin. İkram etmedi, vermemesi bazen vermesidir. Bir dua istiyoruz, duamız olmadı diyoruz. Zenginlik istiyor mesela, vermedi. Verse belki azarsın. Çünkü sanadu billah velev basatallahu fir rızkı li'abadi lebagav fil ard velakin yunezi bi kaderin ma yeşe. Eğer Allah kullarına rızık konusunda genişlik verseydi Cenab-ı Hak azarlardı buyuruyor. Allah dilediği miktarda takdir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Demek ki bir şey istiyoruz, verince razı ol, vermeyince razı olma, öyle değil. İnsan elinden çıkana razı olmalı, elindekine sabretmeli, geleceğe tevekkül etmelidir. Demek ki dua etti, icabeti hissetti, icabet edildiğini, Allah'a hamd etsin. Ama yine Allah'a hamd etsin, duası da kabul olmadı diyelim. Duası olmadı, geri kaldı, duasını icabet etmedi. Anlıyor ki herhalde onu hissetmiyor mesela. Veya olmadı biraz sonra da. Birkaç sene istiyor, birkaç günde istiyor. Esasında isterim de isterim demeli duayı. Çünkü dua eden duaya devam etsin, duada ısrar etsin diyor Efendimiz Aleyhisselam Vesselam. Onun için duada ısrar önemli. Niye? Benim Allah'tan başka duayı halk edecek, duama kabul edecek kimse yoktur. Halik bir tek Cenab-ı Hak Teala'dır. Allah Teala'dır. Öyleyse ben ondan vazgeçmem demektir bir bakıma duada ısrar etmek. Evet. Hatta dua dilenci sorun diye de hadis var. Birbirimizden dua isteyelim birbirimizden. Diyelim ki bizim Allah'a evet dua ediyoruz da yüzümüz yok diyelim. Hatalarımız çok, günahlarımız çok diyelim. Bir mümine benim için dua et dersin. Şu içim için dua et dersin. Ama yine de tabii ki insanın dua ettiği vakitlerinde geceleri düşünmeli, teheccüde kalkmalı, dua etmeli, istiğfar etmeli. Çünkü övdüğü müminlerden ve bil esharuhum yestağfirun, seher vakitlerinde onlar istiğfar ederler buyuruyor. Vel müstağfirun bil eshar diye de var. Seher vakitlerinde istiğfar edenler, övdüğü cennete girecek mümin özellikle anlatılırken seher vakitinde istiğfar edenler. O vakitte istiğfar edelim. Çünkü istiğfar edenin duasını Cenab-ı Hak Teala kabul buyuruyor. Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil ede, amelimizi salih ede, niyetimizi halis ede, sünneti peygamberimizi her konuda izleyerek amel etmeye muvaffak kıla bizleri. Subhane rabbike rabbil azdemme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
11: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 9.99, 40 ağaç kavun 29.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: kalın.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
1: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamlar.

Özel FM. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cebrail'in ve Mikail'in Uhud gününde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda savaştıklarına dair bir bab. 5959. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Bize Muhammed bin Bişir ve Ebu Usame Misar'dan tahdis etti. O Sa'd bin İbrahim'den, o babasından, o Sa'd'den şöyle dediğini rivayet etti. Uhud gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında ve solunda üzerlerinde iki elbise bulunan iki adam, yani Cebrail ve Mikail aleyhisselamı gördüm. Her ikisini de ne önce görmüştüm ne de daha önce gördüm. 5960. Bana İshak bin Mansur da tahdis etti. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, Uhud günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında ve solunda üzerlerinde beyaz elbise bulunan iki adam gördüm. Onun uğrunda en çetin bir şekilde savaşıyorlardı. Ondan daha önce de görmemiştim, daha sonra da görmedim. Şerh 5959-5960 numaralı hadisler. Uhud gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında ve solunda nokta nokta gördüm. Diğer rivayette biri onun sağında, diğeri onun solunda nokta nokta savaşıyorlardı. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın nezdindeki üstün değeri, onunla birlikte savaşan melekleri indirmek suretiyle ona ikramı açıklandığı gibi, meleklerin de savaştığı ve onların savaşmalarının Bedir gününe özel olmadığı da beyan edilmektedir. Bunun Bedir'e özel olduğunu söyleyenlerin kanaatlerinin aksine doğrusu budur. Bu hadis de bu iddia sahibinin kanaatini reddetmek hususunda gayet açıktır. Hadiste beyaz elbise giymenin fazileti, melekleri görmenin nebilere mahsus olmadığı, onları ashabın ve velilerin de görebilecekleri beyan edildiği gibi, melekleri gören Sa'd bin Ebi Vakkas'ı içinde bir menkıbe bulunmaktadır. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kahramanlığı ve savaş için ileri atılması hakkında bir bab. 5961. Bize Yahya bin Ettemimi, Said bin Mansur, Ebu Rabi'yi el-Ateki ve Ebu Kamil Lafız Yahya'ya ait olmak üzere tahdis etti. Yahya bize Hammad bin Zeyd Sabit'ten haber verdi derken, diğer ikisi tahdis etti dedi. O Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güzeli, insanların en cömerti, insanların en kahramanı idi. Bir gece Medine halkı korktu. Bazı kimseler sesin geldiği tarafa doğru gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla gittikleri taraftan gelişinde karşılaştı. Sese doğru kendilerinden önce gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynunda kılıç olduğu halde Ebu Talha'ya ait çıplak bir atın üzerindeydi. Onlara korkmayın, korkmayın diyordu. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz bu atı bir derya bulduk yahut şüphesiz o bir deryadır buyurdu. Enes dedi ki, halbuki o ağır yürüdüğü bilinen bir attı. 5962. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Veki Şube'den tahdis etti. O Katade'den, o Enes'ten şöyle dediğini rivayet etti. Medine'de bir korku olmuştu. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Talha'ya ait Mendub adında bir atı emanet olarak alıp ona bindi ve korkulacak bir şey görmedik. Biz gerçekten bunu, yani atı, bir derya gibi gördük buyurdu. 5963. Bunu bize Muhammed bin el-Musenna ve İbni Beşşar da tahdis edip dedi ki, bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Diğer bir senette bunu bana Yahya bin Habib de tahdis etti. Bize Halid yani bin el-Haris tahdis edip Muhammed ile birlikte dediler ki, bize Şube bu isnat ile tahdis etti. İbni Cafer'in hadisinde şöyle denilmektedir. O bize ait bir atı dedi. Ebu Talha'ya ait bir atı demedi.
Halid'in Katade'den diye rivayet ettiği hadiste Enes'i nokta nokta dinledim dedi. Şerh 5961-5962 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeliydi, insanların en cömertiydi, insanların en kahramanıydı. Bu hadiste Yüce Allah'ın nebisine ikram ve ihsan buyurduğu güzel nitelikler ve bunların kemal belirten nitelikler olduğu beyan edilmektedir. Kılıç boynunda olduğu halde Ebu Talha'ya ait çıplak bir atın üzerindeydi. Nokta nokta ağır yürüdüğü kabul edilen bir attı. Diğer rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait mendup denilen bir atı emanet aldı buyurulmaktadır. Übed dağı ağırlığı ile bilinen acizliği ile ve kötü yürüyüşü ile bilinen at demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkmayın, yani korkuya kapılmayın yahut da size zarar verecek korkulacak bir şey yoktur demektir. Bu hadisten çeşitli hükümler anlaşılmaktadır. 1. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin durumu açıklık getirecek şekilde ve insanlar daha varmadan önce dönmek suretiyle bütün insanlardan önce düşmanın bulunduğu yere çıkmaktaki ileri derecedeki acelesinden kahramanlığının açıkça anlaşıldığını görüyoruz. 2. At ağırlığıyla bilinen bir at iken çok hızlı yürüyen bir ata dönüşmesi suretiyle bereketinin ne kadar büyük olduğu ve mucizesinin beyanı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz onu bir derya gibi bulduk buyruğunun anlamı budur. Bu da adımları geniş ve hızlı atması anlamındadır. 3. Ölüm tehlikesi kesin olmadığı sürece düşman ile ilgili haberleri açığa çıkarmak için insanın tek başına ileri gitmesi caizdir. 4. Emanet yani ariyet almak caizdir. 5. Üzerinde gaza yapmak maksadıyla emanet ariyet alınmış at üzerinde gazaya çıkmak caizdir. 6. Kılıcı boyuna asmak müstehaptır. 7. Korkunun gitmesi halinde insanlara korkulacak bir şey kalmadığı müjdesini vermek müstehaptır. Bu hadiste bu atın adı mendup olarak kaydedilmektedir. Kadiyaz dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin atları arasında mendup adında bir at da vardı. Muhtemelen bu at kendisine Ebu Talha'dan sonra geçmiştir. Kadıyaz'ın açıklamaları bunlardır. Derim ki aynı ismi taşıyan iki at olmaları ihtimali de vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır hususunda insanların en cömerdi, serbestçe esen faydalı bir rüzgar gibiydi. 5964 bize Mansur bin Ebu Muzahim tahdis etti. Bize İbrahim yani bin Sa'd Zühri'den tahdis etti. Diğer bir senette bana Ebu İmran Muhammed bin Cafer bin Ziyad da lafız ona ait olmak üzere tahdis etti. Bize İbrahim İbni Şihab'dan haber verdi. O Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud'dan o İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır hususunda insanların en cömertiydi. En çok da Ramazan ayında cömert olurdu. Şüphesiz Cebrail aleyhisselam her yıl Ramazan ayında ay bitinceye kadar onunla karşılaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı ona arz ederdi. Cebrail onunla karşılaştığında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır hususunda serbestçe esen faydalı bir rüzgardan da daha cömert olurdu. 5965 bunu bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize İbni Mübarek Yunus'tan tahdis etti. Diğer bir senette bize Abd bin Hümeyt de tahdis etti. Bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Mamer haber verdi. İkisi Zühri'den bu isnat ile buna yakın olarak rivayet etti. Şerh 5964-5965 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır hususunda insanların en cömertiydi. Nokta nokta serbestçe esen faydalı rüzgardan daha da cömert olurdu. Hadisteki en çok da Ramazan ayında cömert olurdu. Buradaki ecved, daha cömert, en cömert, dal harfi merfu ve mansup olarak rivayet edilmiş olmakla birlikte merhur, merfu rivayet daha sahih ve daha meşhurdur. Errihul mursele, serbestçe esen faydalı rüzgardan kasıt ise hızlı esişinde ve faydasının genel oluşunda rüzgar gibi olurdu demektir.
her yıl onunla karşılaşırdı. İbare bütün nüshalarda bu şekilde, Kadı Yaz da bunu bütün rivayet ve nüshalardan böylece nakletmiş ve şunları söylemiştir. Bazı nüshalarda ise sene yerine gece denilmiştir. Mahfuz olan bu olmakla birlikte birincisiyle de aynı manadadır. Çünkü bitinceye kadar ifadesi her gece anlamına gelir. Hadisten çeşitli hükümler anlaşılmaktadır. 1. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliğinin ne kadar çok olduğu beyan edilmektedir. 2. Ramazan ayında daha çok cömert olmak müstehaptır. 3. Salihlerle karşılaşmak halinde ve onlardan ayrılmanın akabinde onlarla karşılaşmanın etkisiyle daha çok cömert olmak ve daha çok hayır işlemek. 4. Kur'an'ı karşılıklı ders ve müzakere etmek müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında ahlakı en güzel olandı babı. 5966. Bize Sa'd bin Mansur ve Ebu Rabi tahdis edip dedi ki, bize Hammad bin Zeyd Sabit el-Bunani'den tahdis etti. O Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl boyunca hizmet ettim. Allah'a yemin olsun ki asla bana bir üf demedi ve herhangi bir şey hakkında da neden bunu yapmadın, bunu keşke yapsaydın da demedi. Ebu Rabi rivayetinde hizmetçinin yaptığı işlerden olmayan bir iş için neden bunu yapmadın demedi ibaresini ekledi ve onun Allah'a yemin ederim sözünü de zikretmedi. 5967. Bunu bize Şeyban bin Ferruh da tahdis etti. Bize Sellem bin Miskin tahdis etti. Bize Sabit el-Bünani Enes'ten aynısını tahdis etti. 5968. Bunu bize Ahmet bin Hanbel ve Züheyr bin Harp da birlikte İsmail'den lafız Ahmet'e ait olmak üzere tahdis edip dediler ki, bize İsmail bin İbrahim tahdis etti. Bize Abdülaziz Enes'ten şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ebu Talha elimden tuttu ve beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Enes akıllı bir çocuktur, sana hizmet etsin. Enes dedi ki, yolculukta da ikamet halinde de ona hizmet ettim. Allah'a yemin ederim ki yaptığım bir şey için bunu niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey için de bunu neden böyle yapmadın demedi. 5969. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve İbn-i Nümeyye tahdis edip dedi ki, bize Muhammed bin Bişir tahdis etti, bize Zekeriya tahdis etti, bize Sa'd ki o bin Ebu Burde'dir, Enes'ten şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 9 yıl hizmet ettim. Onun hiçbir zaman bana niçin şunu şunu yapmadın dediğini de bilmiyorum. Beni herhangi bir şeyden dolayı ayıpladığını da bilmiyorum. 5970. Bana Ebu Ma'an el-Rekaşi Zeyd bin Yezid tahdis etti. Bize Ömer bin Yunus haber verdi. Bize

ansızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkamdan beni ensemden yakaladığını görüverdim. Ona baktığımda o gülüyordu. Ey Enes'cik, sana emrettiğim işe gittin mi buyurdu. Ben evet derhal gidiyorum ey Allah'ın Resulü dedim. Enes dedi ki Allah'a yemin ederim ona 9 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir şey için niçin şunu şunu yaptın da demedi. Yapmadığım bir şey için de şunu şunu yapsaydın olmaz mıydı da demedi. 5971. Bize Şeyban bin Farruh ve Ebu Rabi de tahsis edip dediler ki bize Abdülvaris Ebu Tayyah'tan tahsis etti. O Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Şerh 5966-5971 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Bir rivayette bir şey dolayısıyla beni ayıplamadı. Bir rivayette 9 yıl, bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı denilmektedir. Hadiste geçen bana üf bile demedi. Kadıyaz ve başkaları üf lafzının 10 ayrı şekilde söylendiğini zikretmektedir. Bu kelime hoşlanılmayan her bir şey için kullanılır. Bu tekil, ikil, çoğul, müennes ve müzekker hakkında değişmeksizin tek bir lafız olarak kullanılan isim fiildir. Yüce Allah da onlara yani anne babana üf bile deme. İsra 23 buyurmuştur. Helevi dedi ki sıkıntı veren ağır bulunan her bir şey hakkında ona üf denilir. Bunun küçümsemek anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da az demek olan FF'den alınmıştır. Kattu hiçbir zaman hiçbir şekilde lafzı da birkaç şekilde telaffuz edilir. Olumsuz maziyi tekit için kullanılır. Rivayetlerin birçoğunda 10 yıl diye kaydedildiği halde burada 9 yıl demesinin anlamına gelince bu 9 yıl ve birkaç ay demektir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de fazlasız ve eksiksiz olarak 10 yıl ikamet etmiştir. Enes'in hizmete başlaması ise ilk sene içerisinde olmuştu. Buna göre 9 yıl rivayetinde küsuratı saymamıştır. Bunun yerine tam seneleri itibar almıştır. 10 yıl rivayetinde ise bu küsuratı tam yıl gibi saymıştır. Her ikisi de doğrudur. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının kemali, güzel geçimi, hilmi ve affediciliği açıkça ifade edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden istenen hiçbir şeye asla hayır dememiş olduğu ve çokça verdiği babı. 5972. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Amr en-Nakit tahdis edip dedi ki bize Süfyan bin Uyeyne'nin İbn-i Munkedir'den tahdis ettiğine göre o Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenmiş olup da hayır dediği görülmemiştir. 5973 bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize El-Eşca'yı tahdis etti. Diğer bir senette bana Muhammed bin El-Müsenna'da tahdis etti. Bize Abdurrahman yani bin Mehdi tahdis etti. Eşcai ile ikisi Süfyan'dan o Muhammed bin el-Münkedir'den şöyle dediğini rivayet etti. Ben Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken dinledim deyip birebir aynısını zikretti. 5974 bize Asım bin el-Nadr et-Teymi de tahdis etti. Musa bin Enes babasından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslüman olmak için her ne istenmişse mutlaka onu vermiştir. Enes devamla dedi ki ona bir adam geldi de o adama iki dağın arasındaki koyunları verdi. O adam kavmine geri dönüp kavmim Müslüman olun şüphesiz Muhammed fakirlikten korkmayan bir şekilde bağışlarda bulunuyor dedi. 5975 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahsis etti. Enes'ten rivayete göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den İki dağ arasında bulunan koyunları istedi. O da o koyunları ona verdi. Bu adam kavmine gidip kavmi Müslüman olun. Allah'a yemin ederim ki Muhammed fakirlikten korkmayan bir eda ile bağışlarda bulunup veriyor dedi. Enes dedi ki gerçek şu ki bir adam dünyayı istemekten başka bir maksadı bulunmaksızın Müslüman oluyordu. Fakat Müslüman olması ile birlikte İslam'ı dünyadan ve dünyanın üzerinde

üzerindeki her şeyden daha çok sevi veriyordu. 5976. Bana Ebu Dahir Ahmet bin Amr bin Ser de tahsis etti. İbn-i Şihab dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih yani Mekke fethi gazvesini yaptı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki Müslümanlarla birlikte çıkıp Huneyn'de savaştılar. Allah dinini ve Müslümanları zafere kavuşturdu. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvan bin Umeyye'ye 100 koyun verdikten sonra bir yüz daha sonra bir yüz daha verdi. İbn-i Şihab dedi ki bana Said bin El-Müseyyib'in tahdis ettiğine göre Safvan andolsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o verdiklerini verdiğinde insanlar arasında en nefret ettiğim kişiydi. Ama o bana artık o insanlar arasında en sevdiğim kişi oluncaya kadar vermeye devam etti. Şerh 5972-5976 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenip de hayır demiş değildir. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müellefi kulübe ve başkalarına verdiklerine dair hadisleri zikretmektedir. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar büyük çapta cömert olduğunu, cömertliğinin ne kadar geniş olduğunu açıklamaktadır. Bu da dünya malından kendisinden ne istenmişse vermiştir anlamındadır. Bize Ebu Kureyb tahdis etti, bize El-Eşcai tahdis etti. Diğer bir senette bana Muhammed bin El-Müsenna'da tahdis etti. Diyarımızdaki bütün bu nüshalarda bu şekilde Muhammed bin El-Müsenna diye kaydedilmiştir. Kadı İyaz da bunu El-Culudi'den böylece nakletmiştir. İbn-i Maha'nın rivayetinde de Muhammed bin Hatim diye kaydedilmiştir. Ebu Mesud Eddimeşki de Halef El-Vasiti'yi de böylece zikretmiştir. Ona iki dağın arasındaki koyunları verdi. Yani bunlar iki dağın arasını dolduracak kadar çok sayıda koyundu. Bu hadiste ve bundan sonraki de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müellefi kulübe yaptığı bağışlar söz konusu edilmektedir. Kalpleri İslam'a sındırılacak müellefi kulübe bu şekilde bağışlarda bulunabileceğinde görüş ayrılığı yoktur. Ama onlara zekattan pay olarak verilir mi? Bunda görüş ayrılığı vardır. Bize göre daha sahih olan onlara zekattan da Beytülmal'den de pay verileceği şeklindedir. İkinci görüşe göre ise onlara zekattan pay verilmez. Özel olarak Beytülmal'den verilir. Bunlar kalpleri İslam'a sındırmak istenen Müslümanlar içindir. Kalpleri İslam'a sındırılacak kafirlere gelince onlara zekattan pay verilmez. Zekatın dışında onların dışında bir şeyler verilip verilmeyeceği hususunda da görüş ayrılığı vardır. Bize göre daha sahih olan ise onlara bir şey verilmez. Çünkü Yüce Allah ilk dönemlerinden ve Müslümanların azlık zamanlarından farklı olarak kalpleri sındırılacaklara muhtaç olmayacak şekilde İslam'ı aziz kılmış bulunmaktadır. Enes dedi ki şüphesiz bir adam dünyadan başka bir şeyi istemeyerek Müslüman olurdu da nüshaların birçoğunda Müslüman olur olmaz şeklindeyken bazılarında fema yunsi akşam olmadan şeklindedir. Her ikisi de sahihtir. Birincisinin anlamı Müslüman olduktan sonra ancak kısa bir zaman geçince derhal İslam'ı her şeyden çok sevmeye başlıyordu. Yani o önce kalbindeki doğru bir maksat dolayısıyla değil, dünyalık için Müslüman olduğunu açığa vurur. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi ve İslam'ın nuru sayesinde henüz kısa bir süre geçmeden kalbi imanın hakikatiyle genişliği veriyor. İman kalbinde sağlamca yer ediyordu. O vakitte artık İslam'ı dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha çok seviyordu. 5977 bize Amr en-Nakit tahdis etti. Bize Süfyan bin Uyeyne İbnül Münkedir'den tahdis ettiğine göre o Cabir bin Abdullah'ı dinlemiştir. Diğer bir senette bize İshak da tahdis etti. Bize Süfyan İbn-i Münkedir'den haber verdi. O Cabir'den rivayet etti. Ayrıca Amr'dan, o Muhammed bin Ali'den, o Cabir'den bir diğerine göre daha fazla lafızlar ilavesiyle rivayet etti. Diğer bir senette bize İbni Ebu Ömer de lafız ona ait olmak üzere tahdis etti. Süfyan dedi ki Muhammed bin El-Münkedir'i şöyle derken dinledim.
Cabir bin Abdullah şöyle derken dinledim. Süfyan ise şöyle dedi. Ben ayrıca Amr bin Dinar'ı da Muhammed bin Ali'den şöyle derken dinledim. Cabir bin Abdullah'ı dinledim. Biri diğerine göre başka lafızlar ziyadesiyle rivayet etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bahreyn malı bize gelecek olursa sana şöyle ve şöyle ve şöyle verdim bil buyurdu. Bu arada her iki elini bir araya getirip avucunu gösterdi. Ama Bahreyn malı gelmeden önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu kabz edildi. Ondan sonra Ebu Bekir'e halifeliğinde geldi. O da bir münadiye emir verince münadi şöyle seslendi. Kime Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin verilmiş bir sözü yahut bir alacağı varsa gelsin dedi. Ben de kalktım ve şunları söyledim. Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn malı bize gelirse sana şöyle ve şöyle ve şöyle verdim bil buyurmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir de bir defa avuçladıktan sonra bana bunu say dedi. Ben de onu saydım. 500 olduğunu gördüm. O onun iki mislini al dedi. 5978 bize Muhammed bin Hatim bin Meymun tahdis etti. Bize Muhammed bin Bekir tahdis etti. Bize İbn-i Cüreyç haber verdi. Bana Amr bin Dinar Muhammed bin Ali'den haber verdi. O Cabir bin Abdullah'tan rivayet etti. Amr bin Dinar dedi ki bana Muhammed bin El-Munkedir de Cabir bin Abdullah'tan şöyle dediğini haber verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir'e El-Ala bin El-Hadrami tarafından gönderilen bir miktar mal geldi. Bunun üzerine Ebu Bekir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağı olan yahut onun tarafından kendisine verilmiş bir sözü olan bize gelsin deyip İbni Uyeyne'nin hadisine yakın olarak hadisi rivayet etti. Şerh 5977-5978 numaralı hadisler. Ebu Bekir radıyallahu anh bir defa avuçladı. Sonra bana onu say dedi. Yani onunla birlikte onun iki katı daha al. Böylelikle hepsi 1500 eder. Çünkü 3 defa avuçlamış demektir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onun için kendi eliyle avuçlamasının sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi oluşundan dolayıdır. Onun eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline geçmiş oluyordu. Onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avucu ile 3 avuç alacağı vardı. Bu hadisten verilen sözün yerine getirilmesi gereği anlaşılmaktadır. Şafii ve Cumhur'un dediğine göre verilen sözü yerine getirmek, onu ifa etmek vacip değil, müstahaptır. Hasan-ı Basri ve kimi Maliki alimleri ise vacip olduğunu söylemişlerdir. Küçük çocuklara, zayıflara merhameti, alçak gönüllülüğü ve bunun fazileti babı. 5979 bize Heddad bin Halid ve Şeyban bin Ferruh'un ikisi Süleyman'dan lafız Şeyban'a ait olmak üzere tahdis etti. Bize Süleyman bin El-Mugire tahdis etti. Bize Sabit El-Bünani Enes bin Malik'ten şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bir oğlum oldu. Ona babam İbrahim'in adını verdim buyurdu. Sonra onu Ebu Seyf adındaki kuyumcu bir adamın karısı olan Ümmü Seyf'e verdi. Ona gitmek üzere yola koyuldu. Ben de onun arkasından gittim. Nihayet Ebu Seyf'in yanına vardık. O sırada körüğünü üfürüyordu. Ev duman dolmuştu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünden hızlıca yürüdüm ve ey Ebu Seyf, körüğü çalıştırmayı durdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi dedim. O da durdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun getirilmesini istedi. Onu bağrına bastı ve Allah'ın demesini dilediği sözleri söyledi. Enes dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde o can çekişirken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaş aktı ve gözden yaş akar kalp üzülür ama Rabbimizin razı olduğundan başka bir söz de söylemeyiz. Allah'a yemin olsun ki ey İbrahim biz senden dolayı üzülüyoruz buyurdu. Şer Enes bin Malik dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen el-kayn kaf harfi fethalı olarak demirci demektir. Bir, buradan doğan çocuğa doğduğu gün isim vermenin caiz olduğu, nebilerin Allah'ın salat ve selamları onlara isimlerini vermenin de caiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki mesele de ilgili bablarında geçmişti.
iki alim ve büyük zattan birilerinin evine ya da benzer bire gittiği takdirde arkadaşlarından bazılarını beraber götürülmesinin caiz olduğu da anlaşılmaktadır. 3. Büyüklere karşı uyulması gereken edep de gösterilmektedir. O can çekişirken, ruhunu teslim ederken, yani ruhunu teslim halinde bulunuyorken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaş aktı buyruklarından da şu anlaşılmaktadır. Hasta için ağlamak ve üzülmek caizdir. Bu kadere rızaya aykırı değildir. Aksine bu Allah'ın kullarının kalbine yerleştirdiği rahmettir. Yerlerin ise ağıt yakmak, yüksek sesle feryat edip bağırmak ve buna benzer batıl sözler söylemektir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve biz Rabbimizin razı olduğundan başkasını söylemeyiz buyurmuştur. 5980 bize Züheyr bin Harf ve Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr lafız Züheyr'e ait olmak üzere tahdis edip dedi ki bize İsmail ki o bin Uleyye'dir Eyyub'den tahdis etti. O Amr bin Said'den, o Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Zayıflara yani aile halkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha merhametli kimseyi görmedim. Enes dedi ki İbrahim onun için Medine'nin avali kısımlarında süt anneye verilmişti. O da onunla birlikte biz de giderdik ve ev dumanlı olduğu halde eve girerdi. Onun süt babası demirciydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'i alır, onu öper sonra geri dönerdi. Amr dedi ki İbrahim vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz İbrahim benim oğlumdur ve o memeden süt emerken öldü. Cennette onun süt emmesini tamamlayacak iki süt annesi vardır buyurdu. 5981 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb tahdis edip dediler ki bize Ebu Usame ve İbni Nümeyr Hişam'dan tahdis etti. O babasından o Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Bedevilerden bazı kimseler Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Ashab evet dediler. Bedeviler ama biz Allah'a yemin ederiz ki çocuklarımızı öpmeyiz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim buyurdu. İbn-i Nümeyr ise rivayetinde senin kalbinden merhameti demiştir. Şer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok zayıflara yani aile halkına merhametli kimseyi görmedim. Burada sözü geçen avani Medine yakınlarındaki köylere denilir. Zayıflara daha çok merhametli ibaresi nüsha ve rivayetlerde meşhur olan ve görülen ifade bu şekildedir. Kadıyaz dedi ki bazı rivayetlerde ise bil iyal zayıflara yerine bil ibad kullara şeklindedir. Bu ifadeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı güçsüzlere yani aile halkına merhameti dile getirildiği gibi çocuğu süt anneye vermenin caiz olduğu zayıflara yani aile halkına ve çocuklara merhametin çocukları öpmenin fazileti de anlaşılmaktadır. O memedeyken süt emerken öldü. Yani o süt emme yaşındayken yahut da anne memesinden gelen süt ile gıdalanıp beslenmekteyken öldü. Zır, süt anne lafzında zı harfi hemzelidir. Başkasının çocuğunu emzirene denilir. Bu çocuğa süt veren annenin kocasına da aynı şekilde zır denilir. Buna göre bu lafız hem erkek hem dişi hakkında kullanılır. Cennetteki iki süt annenin süt emmesini tamamlamasına gelince yani süt emme süresini 2 yıla tamamlayacaklardır. Çünkü o 16 yahut 17 aylıkken vefat etmişti. 2 senenin geri kalan süresini onlar emzireceklerdir demektir. Çünkü bu süre 2 tam yıl Kur'an nasıyla tam olarak süt emme süresidir. Et-Tahrir sahibi dedi ki İbrahim'in süt emme süresinin bu şekilde tamamlanması vefatının akabinde olmuştur. Böylelikle hemen ölümüyle birlikte cennete girmiş olup orada kendisine ve babasına sallallahu aleyhi ve sellem ikram olmak üzere süt emme süresini tamamlamıştır. Kadıyaz dedi ki burada sözü geçen İbrahim'in süt babası Ebu Seyf'in adı El-Bera'dır. Karısı Ümmü Seyf'in adı ise Münzir kızı Havle El-Ensariye'dir. Onun künyesi Ümmü Seyf ve Ümmü Burde'dir. 5982
Bana Amr en-Nakit ve İbni Ebu Ömer de birlikte Süfyan'dan tahdis etti. Amr dedi ki bize Süfyan bin Uyeyne Zuhri'den tahdis etti. O Ebu Seleme'den, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Akra bin Habis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Hasan'ı öperken gördü de benim 10 oğlum var. Onlardan birisini öpmüş değilim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine gerçek şu ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. 5983 bize Abdü bin Hümeyt tahdis etti. Bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Mamer Zühri'den haber verdi. Bana Ebu Seleme Ebu Hureyre'den tahdis etti. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aynısını rivayet etti. 5984 bize Züheyr bin Harp ve İshak bin İbrahim ikisi Cerir'den tahdis etti. Diğer bir senette bize İshak bin İbrahim ve Ali bin Haşrem tahdis edip dedi ki bize İsa bin Yunus haber verdi. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb Muhammed bin El-Ala da tahdis etti. Bize Muaviye tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Said el-Eşec de tahdis etti. Bize Havs yani bin Giyaz tahdis etti. Hepsi Ammeş'ten. O Zeyd bin Veyb ve Ebu Zabyan'dan, o Cerir bin Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara merhamet etmeyene aziz ve celil Allah da merhamet etmez buyurdu. 5985 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Veki ve Abdullah bin Numeyr İsmail'den tahdis etti. O Kays'ten, o Cerir'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, İbni Ebu Ömer ve Ahmet bin Abde tahdis edip dediler ki bize Süfyan Amr'dan tahdis etti. O Nafi bin Cübeyr'den, o Cerir'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ameş'in hadisini aynen rivayet etti. Şerh 5982-5985 numaralı hadisler. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bir rivayette de insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyurulmaktadır. İlim adamları der ki bu genel bir hüküm olup çocuklara da başkalarına da merhameti kapsar. Ebu Zabyan isminde Z harfi fetalı da kesreli de Ebu Zibyan diye söylenir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Mihnac'a devam edeceğiz inşallah.

0: Özel Efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
2: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
1: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma.

Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete,

sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz. Kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğini işlediğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim metotları, bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed öğretim metotları adlı Abdülfettah Ebu Gudde Üstad'ın kitabını bitiriyoruz. Kitabın sonunda son kelam olarak, son ders olarak bir toparlayıcı, son sözleri söyleyici bir ders yapalım dedik. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında ne kadar işlesek de bitmeyecek olan eğitimciliği ile alakalı. Sünnetin eğitimde, eğitimin sünnetinde konuşulacak şeyler hiçbir zaman bitmeyecek malum. Ama son birkaç şey söylemek, birkaç şeyi toparlamak, bazı şeyleri toparlamak ve hatırlatmak inşallah niyetindeyiz. Dolayısıyla bu dersi de o niyetle yapacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala onu seçti ümmete son dini, son kitabı tebliğ etmesi için. Tevhidi, dini tebliğ etmek sadece konuşmakla olacak, bundan ibaret olacak bir şey değildi doğal olarak. Onu anlatacak, tevhidi bir hayat tarzı haline getirecek ve onu hem bireysel hem toplumsal hayatta müesses bir biçimde, güçlü bir biçimde ortaya koyacak bir öğretmen gerekiyordu, bir muallim gerekiyordu. Çünkü hayat tamamıyla, hayatta ne yapacaksak, ne yapıyorsak hepsini eğer iyi yapıyorsak, eğer iyi yapacaksak muhakkak bir öğretmenden, uzman olan bir öğretmenden öğrenerek bunu yapıyoruz. Gerçekte hangi zanaat olursa olsun, hangi sanat olursa olsun, insan bir ustasının yanında çırak olarak onu öğrenir. Hatta en temel zanaat olan insan olmak, oturup kalkmak, işte konuşmayı öğrenmek bile çocuğun aslında işte babayı, anneyi, kendisinden büyüklerini taklit ederek yaptığı bir şeydir. Yani insan olurken de aslında taklit ederek birilerinin, tırnak içerisinde söyleyelim, sünnetine, yani yaşamına, siretine bakarak, onu taklit ederek, ona özenerek yaptığımız bir şey. Demek ki dolayısıyla en önemli zanaat olan, en önemli sanat olan Müslüman olmak, tevhid ehli olmak ve bu tevhidi hayatın içerisine nakşetmek en önemli zanaat. Dolayısıyla bu zanaatında en ideal ustası gerekliydi, en ideal muallimi gerekliydi. Allah-u Teala da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ideal için, bu ideal öğretmen olmak için seçti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem davranışlarıyla, hem konuşmasıyla, hem insanlarla olan ilişkisiyle, ölçülülüğüyle ve yani bütün halleriyle gerçekten ideal ve insanların bütün aşırılıklardan kaçabilecekleri, aşırılıklara nasıl düşülmeyeceğini görebilecekleri bir sünnete sahip bir muallimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü İslam için vasat olmak çok önemli. Çünkü biz vasat ümmetiz, ummetun vasatan. Ve vasat olmak Türkçe'de her ne kadar biraz böyle daha böyle ortalama anlamına geliyor, biraz böyle çağrışımları var. Ama vasat olmak çok önemli. Çünkü hayat bütün aşırılıkların, iki uçlu aşırılıkların çekiştirdiği insanın itidalde kalma çabasıdır. Yani hayat tamamıyla bundan ibarettir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun çok güzel örnekliğini göstermiştir. Dolayısıyla kamil olmak isteyen, olgun olmak isteyen insanların da onun gibi olmaları, onun yolunu takip etmeleri, sadece belki harfi harfine taklit etmek değil, gerçekten bu, onun düşünme biçimi, akletme biçimini bile öğrenmeleridir belki, ki bu da sünnete dahildir zaten. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, onun yaşama metodunu, onun sünnetini ve siretini öğrenmek, yani onun muallimliğinde bir talebe olmak çok önemlidir. Abdülfettah Ebu Gudde bazı sıfatlar sayıyor. Yani bir öğretmende, bir muallimde neler olmalıdır? İdeal bir öğretmende. Bunların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, siretinde örnekliklerini görüyoruz. Hızlıca sayalım. Mesela akıl, fazilet, ilim, hikmet, ileri görüşlülük, etraflıca muhakeme edebilmek, birikim, liyakat, canlılık, vakarlı bir sükunet, güzel konuşma, yüksek zeka, temiz giyinme, güzel görünme, güzel konuşma, güzel uygulama ve güzel idare. Bütün bu saydıklarımızda aslında bahsettiğim o itidal, vasat, herkesi kuşatabilecek ama asla ilkelerden taviz vermeyecek o çerçevenin şeylerini görüyoruz. Maddelerini, bileşenlerini görüyoruz aslında. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hakikaten ümmetini toparlarken, ümmetine liderlik ederken, komutanlık ederken, öğretmenlik ederken, aslında hepsi toptan bir öğretmenlikti. Onlara öğretmenlik yaparken hep bu itidal üzere, hep bu çizgi üzere devam etti. Kitabın aslında Abdülfettah Ebu Gudde'nin bu kitapta vermek istediği en temel mesajlardan biri odur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep vasattı. Hiçbir şeyin aşırısını yapmadı. Ne çok güldü, ne çok somurttu. Ne çok kızdı, ne gevşek davrandı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse her açıdan insanın bir eğitimci olarak, daha doğrusu bir talebe olarak, bir eğitimciden ne ihtiyacı varsa hepsini verdi. Bu arada şunu da söyleyelim kardeşler. İslami ilimler, yani biz Müslüman olmak herkesin görevi ama İslami ilimler belki biraz daha ihtisas yapmak demek. Fakat İslam bilimlere ihtiyaç var. Yani bu ihtisası birileri yapacak ki bu Allah-u Teala'nın görev paylaşımıdır. Allah-u Teala ümmete bu görevi paylaşmalarını söylüyor. Birileri ilimde ihtisas yapacak. Bu ihtisaslaşmaya ihtiyacı var. Ve bu ihtisaslaşma dediğimiz şey aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani ilim, ilmi teşkilat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren başlıyor tabiri caizse. Yani şöyle bir benzetme yaparsak yanlış olmaz. Bütün İslami ilimler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu, başlattığı bir akademinin devamıdır tabiri caizse. Mesela bir fakihin icazet silsilesine baktığınızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Yani sahabeye kadar gider. Sahabe zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisidir. Misal Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife hocası Hammad'dır, onun hocası İbrahim el-Nehai'dir, onun hocası Alkame'dir, onun hocası Abdullah bin Mesud'dur mesela. Dolayısıyla veya bir muhaddis, hadisçilere bakarsanız ne yaparlar hadisçiler? Hadis aldıkları hocalar, onların da hocaları o silsile, yani isnat diyoruz buna da, ta Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Gitmediği zaman zaten hadisin senedi mukatı olmuş oluyor. Veya bir Kur'an kariler hala pek çok karinin icazet silsilesini görebilirsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Dolayısıyla İslami ilimler diye bildiğimiz, bize İslam'ı ayrıntılarıyla öğreten bütün ilim ehli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileridir. O yüzden sünnetin eğitimciliği dediğimizde meseleye sadece Müslümanların, yani tabii aslında en önemlisi o belki, çok önemli tabii ki, sadece o açıdan, yani Müslümanların kendileri normal bir Müslüman, avam Müslüman, onun hayatı gibi değil, bizatihi bu dinin en önemli muhafızları olan İslami ilimler teşekkülünün de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok net bir şekilde teknik olarak ispat edebileceğimiz şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren devam ettiğini görebiliyoruz. Bu çok önemlidir ve bu hakikaten İslam dininin kaynaklarının Kur'an, sünnet, sahabenin hayatı ve sözleri, dine dair anlattıkları ilahir, bütün bunların ne kadar sıkı bir şekilde muhafaza edildiğini ve ne kadar iyi bir şekilde anlaşıldığını, üzerinde ne kadar çok ilmi mesai yapıldığının hem göstergesidir hem de bunun zeminidir kardeşler. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğine Bir de bu perspektiften de bakmamız gerekiyor. Sayılan sıfatlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için dolayısıyla daha anlaşılır oluyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyaya bıraktığı miras çok çok büyük bir miras. Yani çok güçlü bir miras, çok önemli bir miras. Tevhid ve tevhid üzerine inşa edilen büyük bir ilim, fikir, sanat, devlet, medeniyeti söz konusu. Çok büyük bir medeniyet söz konusu. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu bahsettiğim ilmi teşkilatı, tabii bir taraftan da aynı zamanda devlet teşkilatı ki bu da çok önemli, üzerine inşa edilen büyük bir medeniyetten bahsediyoruz. İnsanlara çok büyük bir teklifi ve mesajı olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün zikrettiğimiz özellikler Aleyhisselatü Vesselam'da kamil bir şekilde bulunuyor kardeşler. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her öğrenmek isteyen insan için, aydınlanmak isteyen insan için şefkatli bir muallimdi. Çünkü biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız en önemli miras bu muallimliktir. Yani emri bil maruf, nehi anil münkerdir. Çünkü biz, Allah-u Teala bize bu görevi veriyor. Âl-i İmrân Suresi 110. ayette. Biz insanlar için de çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. O ümmetten olmaya çalışıyoruz. O ümmetten olacağız. İnşallah ve iyiliği emrederiz, kötülükten alıkoyarız kardeşler. Bizim özelliğimiz budur. Bu görevimizi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğinden miras aldık. İnşallah. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği, eğitirken gösterdiği bu müthiş, ince ayarlanmış, çok zarif nakşedilmiş bu eğitimcilik, bu eğitimci sünnet ve sünnetin eğitimciliği, sünnetin eğiticiliği, değerli kardeşler, aynı zamanda sadece bir insan yetiştirmiyor, bir eğitimci de yetiştiriyor. Biraz önce zikrettiğim zemin üzerinden de düşünürseniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğinden bahsederken kardeşler şunu unutmayalım. Allah-u Teala ona şöyle buyuruyor: sen şüphesiz büyük bir ahlak üzerindesin. Hulukun azim. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Burası çok önemli çünkü biz bilgiyi, öğretmeyi sadece teknik bir bilgi aktarması olarak görmememiz gerekiyor. Burası önemli. Evet, teknik bilgi çok önemlidir. Bir ilmin ayrıntısı çok önemlidir. Istilahı çok önemlidir. Bu ilimde derinleşmek, bilgiler, veriler arasındaki bağlantıları iyi bulabilmek çok önemlidir. Usul bilmek çok önemlidir. Her ilmin nazari temelini bilebilmek muhakkak çok önemlidir. Ancak ve ancak bu bilgiyi biz gerçekten insanlığa, insanlara, Müslümanlara bir ahlak medeniyeti kurmak için, iyi davranmak için, iyi insan olmak için, tabiri caizse sokaktaki insana zarar verecek olan, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinden mülhem söylüyorum bunu, insanlara da sokakta zarar verebilecek küçücük bir şeyi kaldırmak için yapıyoruz. Burası çok önemli. Yani biz ahlak olmadan sadece bir bilgi fetişizmiyle ilim yapmıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi bu değildi. Evet, hikmet müminin yitiğidir. Dallatul müminin, müminin yitiğidir muhakkak. Fakat bu hikmetin hedefi, ki hikmet kelimesinin manasında bu vardır. Yani sözle amelin birlikteliğidir. Amele uygunluğudur. Dolayısıyla ameli ahlaki bir karşılığı olması için vardır. Ahlaka dönüşmesi için vardır. Değer dünyası inşa etmek için vardır. Ve bu değer dünyasının pratikte hem bireysel hem toplumsal bir müesseseye dönüşebilmesi için vardır. Devam eden, kendi kendini yeniden üretebilen bir medeniyete ve müesseseye dönüşebilmesi için vardır. Dolayısıyla kardeşler, biz ahlakın da peşindeyiz aynı zamanda. Kuru bilgi naklinin peşinde değil, biz onu ahlaka, amele, ihsana, ihlasa, veraya, takvaya, zühde ile ahir dönüştürecek bir hedefin peşinden gidiyoruz. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı mirasa baktığımız zaman, onun kurduğu İslam devletinin daha sonraki seyrine baktığımızda, muhakkak işte dört halifeden sonra meliklik devreye girdi, has saltanat devreye girdi, yönetimde pek çok problemler ortaya çıktı, İslam tarihinde çok ciddi muhakkak bazı sıkıntılar yaşandı. Fakat İslam devleti tevhid sancağını çok çok kısa bir süre içerisinde çok geniş topraklara yaydı ve aynı zamanda aynı kısa süre içerisinde bir ilim, kitap, fikir, bilim medeniyeti haline geldi. Dolayısıyla işin bu tarafını çok önemli bir şekilde kavramamız gerekiyor. Hakikaten tarihte bu denli ciddi bir dönüşüm yapmış bir fikir medeniyeti ve liderinden bahsetmek çok zordur. Bu yüzden tarihçilerde daha önceki derslerimde de zikrettiğim gibi İslam mucizesi derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin izlediği bu seyri, bu serüveni İslam mucizesi olarak adlandırırlar. Bu gerçekten İslam tarihi, İslami ilimler tarihi, İslam siyaset tarihi, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeri, sahabenin hayatı, Raşid halifelerin örneklikleri, bütün bunların hepsi hakikaten bizim için başta yani Kur'an'ın bir tefsiri olması bakımından, Kur'an'ın mucizesinin bir ispatı, pratiğe dökülüşü, onun için kan ve mürekkep dökülüşü anlamına geliyor aslında. O yüzden o tarihi en azından belli oranda, belli bir seviyenin üzerinde, belli asgari seviyenin üzerinde bilmek, bunun üzerine tefekkür etmek her Müslüman için herhalde kardeşler farzdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarihin gördüğü, tarihsel olarak bile çok net bir şekilde parıldayan, tarihin gördüğü en güzel, en büyük, en iyi öğretmendir. İnşallah onun sünnetini çeşitli kitaplar, çeşitli ilmi işte usullerle işledikçe onun sünnetini daha da iyi anlamaya çalışacağız. Daha da iyi anlamaya inşallah Allah izin verirse devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kırmızı biber 59.99, patlıcan 39.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: Özel FM
17: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsaç, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 9.99, 40 ağaç kavun 29.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
17: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
23: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslam kıyamete kadar devam edecektir. İnsan var oldukça İslami insanlık da ölmez. Basın ve yayın kurumları hep olumsuz örnekleri verirler. Çünkü olumlu örnekler sayılamayacak kadar çokturlar. Evinizde otururken hava aldığınızın farkına varmadan alırsınız. Ama ocak söndü mü yoksa burnuma gaz kokusu geliyor diyorsunuz. Akşama kadar binlerce kere aldığınız havanın farkında olmazsınız. Ben hava alıyorum diye etrafa hava atmazsınız. Çünkü konuştuğun kişi de aynı havayı alıyor. Burnunuza kötü kokular gelmeye başlamışsa bunu da davul zurnayla, gazete ve televizyonla ilan etmezsiniz. Hemen evdeyseniz kendiniz o kötü kokuyu bulup temizlersiniz, dışarıdaysa ilgilisini haber verirsiniz. Toplumumuzda da durum böyledir. İyiler çoğunluktadır. Bugün akşama kadar iyi işler yapan insan sayısı kötülük yapanlardan kat kat fazladır. Kötülerinki haber olur, iyilerinki haber olmaz. İyiliklerin teşhiri isim verilmeden yapılması gerekir. Mesela Suriyeli bir hanımefendi pırlanta dükkanına giriyor ve parmağındaki yüzüğü satmak istediğini söylüyor. Dükkan sahibi dikkatle pırlantayı süzdükten ve hanımefendinin yanında taşıdığı pırlanta satın alma evrakını da gördükten sonra hanımefendiye dönüyor ve ''Ben bu yüzüğü 100 bin liraya alırım ama bir şartım var. Dükkandan çıkacaksınız, diğer pırlantacı arkadaşlardan en az 3 dükkana daha göstereceksiniz. Yüzün üzerinde kim fazla verirse ona sat. Yüzden aşağı verirlerse satma bana getir ben 100 bin liraya alırım der. Kadın piyasa araştırmama gerek yok al. Dükkan sahibi benden önce araştırmışsan alırım. Kadın hayır araştırmadım. Dükkan sahibi araştır ve ondan sonra gel. Bir saat sonra kadın geliyor ve 100 bin liraya pırlantasını satıyor. Bu dürüstlük insanlığımızın ölmediğini gösterir ve bunların sayısı da vurguncuların sayısından fazladır. Haramilerin, hırsızların, köşe dönenlerin 80'li 90'lı yıllarda hazineden para çekip %100 faizle yine hazineye borç verenlerin haberleri öylesine renkli verildi ki haramiler hürmet görmeye başlamışlardı. Bu hafta telefonla fetva isteyen mücahit bir üniversiteli delikanlı soruyor. Evinde bulunduğumuz amcanın su ve elektrik parasını oğlu ödüyormuş. Oğlunun yaptığı işler arasında faiz de varmış. Ben bugün bu amcanın evindeki çeşmeden abdest alıp namaz kılabilir miyim? Şer güçler kendinizi yormayın, çocuklarınızın hayatını karartmayın. Güneşin doğmasını nasıl engelleyemezseniz, güneşi yaratanın kitabına iman edenlerin cennete girmesine engel olamadığınız gibi yardım bile edersiniz. Ve bu durum kıyamete kadar devam eder. Buyurun, Kur'an ve hadisi okuyun. Eğer sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi hiçbir şeyle size zarar veremez. Şüphesiz Allah yaptıklarını kuşatmıştır. Ali İmran Suresi Ayet 120. Sevgili Peygamberimiz de bu ümmetin işleri kıyamete kadar doğru yolda devam eder. Bir rivayette de Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
3: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Altın

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 899.95, 5 kilogram Terlioğlu un 99.95, üzüm 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah, ittakullah emma ba'd. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Allahumme amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a aittir. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve bize hidayet üzere tutmasını dileriz. Allah Azze ve Celle kimi hidayete erdirirse ona saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederiz. O tektir, onun ortağı yoktur. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederiz. Birkaç haftadır yapmış olduğumuz programlarda bizleri Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak olan salih amellerden, ibadetlerden bahsediyorduk ki Müslümanın asli görevlerinden bir tanesi onu Rabbine yaklaştıracak, şeriata uygun olan her türlü amelle amel etmesi, salih bir niyetle yani ihlas ile Rabbine bu şekilde yaklaşmayı amaçlaması gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen, muhtemelen dünyanın her anında olduğu gibi şu anda içerisinde bulunduğumuz zamanda da aslında çok kıymetliymiş gibi görülen altın ve gümüşten daha değerli bir dua ile Allah'a yaklaşmakla alakalı bir rivayeti aktarıp onunla başlayacağız inşallah ve sonrasında da bununla ilgili meseleleri aktarmaya gayret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki hadis İmam Ahmet'ten, o da Şeddat İbni Evs'ten şöyle dediği rivayet edildi. İnsanlar altın ve gümüş biriktirmeye başladıklarında siz de şu kelimeleri çokça söyleyin. Allah'ım senden işlerimde sebat ve doğru yolda kararlılık diliyorum. Nimetlerine karşı şükretmeyi, sana güzelce ibadet etmeyi bana ihsan et. Senden sağlam bir kalp ve doğru söyleyen bir dil diliyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi senden diler. Bildiğin her zararlı şeyden de sana sığınırım ya Rabbi. Bildiğin tüm günahlarımdan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Sen ki kimselerin bilemeyeceğini bilensin diye buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bize Rabbimize yaklaşmak için Rabbimizin yasakladıklarından uzaklaşmak ve Rabbimizin emrettikleriyle Rabbimize güzel bir şekilde ibadet etmek için Rabbimize nasıl yalvaracağımızı, nasıl bir yol ile ona yaklaşacağımızı bu hadisinde bildirdi. Başka rivayetlerinde hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namazda veya namazın hemen ardından bu cümlelerle dua etmelerini öğretti diye bir rivayette geçiyor yine İmam Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde. Hadiste geçen insanlar altın ve gümüş biriktirmeye başladıklarında, ne kadar yakın geliyor değil mi bize günümüzde? Siz de şu kelimeleri çokça söyleyin diyor. Değerli kardeşlerim, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda ve bizimle aynı zamanda yaşıyor ve o bize nasihat ediyor. İnsanlar altın ve gümüş biriktirmeye başladıklarında. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Soruyoruz kendisine. O diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz bizi ona komşu eylesin inşallah cennette. Siz de şu kelimeleri çokça söyleyin. Peki Allah onlardan razı olsun. Şarihlerimize hadisleri bizlere şerh eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in müçtehit ulemamıza bir danışalım bakalım. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı neden altına ve gümüşe kıyas etmiş? Evet, İbn-i Recep el-Hanbeli rahmetullahi aleyh diyor ki, çünkü bu kelimelerin faydası kalıcıdır. Altın ve gümüş ise yok olmaya mahkumdur ey müminler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 46. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Yine Nahl suresinde sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır buyuruyor. Rabbim bizleri Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiklerini anlamayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan da tek bir taviz dahi vermeden gücümüz nispetinde ilerleyebilmeyi nasip eylesin. Evet kardeşlerim, sadece Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, Allah Azze ve Celle'nin bütün Resulleri ve Nebileri Allah Azze ve Celle'ye karşı gereği gibi saygı gösteriyorlar ve bütün dünyayı arkalarına atıp sadece Allah'ın rızasını kazanmayı, sadece Rableri Allah Azze ve Celle'ye yaklaşabilmeyi amaçlıyorlardı, hedefliyorlardı. Rivayet edildiğine göre Süleyman aleyhisselam, Süleyman bin Davud aleyhisselam bir kafileye uğradı. Onun beraberinde Süleyman aleyhisselamın yanında insan ve cinlerden oluşan bir topluluk da vardı. Orada bulunan bir çiftçi şöyle der: Davud'un oğluna gerçekten büyük bir mülk verilmiş. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun yanına geldi ve şöyle dedi: tek bir tesbihatta bulunmak Süleyman'ın mülkünden daha hayırlıdır. Çünkü tesbihat kalıcıdır. Süleyman'ın mülkü ise fanidir, geçicidir dedi. Bu rivayet Nuaym bin Hammad'ın Ziyadat ala Zühd-i İbni Mübarek isimli eserinde geçmekte. Sevban radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu meşhur hadisi de aktarmadan geçmeyelim. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Ayeti kerimesi Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesi nazil olduğunda Resulullah aleyhissalatü vesselam altın ve gümüş yok olsun buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, altın ve gümüş kötü ise neye sahip olalım diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: sizden biri şükreden bir kalp, zikreden bir dil, imanı konusunda kendisine yardımcı olan saliha bir kadına sahip olsun. Yani Rabbinden bunları dilesin, bunları istesin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dünyanın altın ya da gümüş dahi olsa ne kadar artıyor, ne kadar yükseliyor, altını da gümüşün de yatırımlar, dolarlar, eurolar ila ahir, Rabbim bizleri bunları amaç edinmekten muhafaza eylesin. Helalinden faydalanmak mümin için caiz olmakla beraber dünyada amaç edinmek, altın, gümüş, mal, mülk, arsa, araba veya da kadınlara sahip olmayı amaç edinmek kişiyi cehennemin en dibine sokacak olan niyetlerdir, isteklerdir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: sizden biri şükreden bir kalp, zikreden bir dil, imanı konusunda kendisine yardımcı olan saliha bir kadına sahip olsun ve altın ve gümüş yok olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Altın ve gümüşün Arapça kelime anlamları da bu anlamda gerçekten çok manidardır. Altın zehebe fiili ki gitmek anlamında kullanılmıştır. Gümüş ise bu da nefeza, bu da kalkmak anlamında kullanılmıştır. İşte altın zehebun diye isimlendirilmiştir. Çünkü gider. Gümüş ise fiddatun diye isimlendirilmiştir. O da muhakkak hızlıca kalkar gider. Her ikisi de kalıcı değildir yani. Dünya hayatı gibidir. Onları biriktiren kalıcı olmayan şeylerin kalıcı olmasını istemiştir. Kuşkusuz onların faydası ancak iyilik ve hayırlı yollarda harcanmasıyla elde edilebilir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor: dirhem ve dinar ne kötü yoldaştır. Senden ayrılmadıkça sana fayda veremezler. Biriktirildikleri sürece ne zarar ve ne de fayda verirler. Onların faydası ancak itaat ve ibadet yolunda harcanmaktan geçer. Rabbimiz Azze ve Celle Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün Bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İşte bu ayet Tevbe suresinin 34 ve 35. ayet-i kerimeleri. Zekat, sıla-i rahim, misafir ağırlama, musibetlere karşı infak gibi malının gerekli olan haklarını vermekten kaçınan kimselere bir kınama ve tehdittir. İmam Müslim rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın

Nihayet kendisine ya cennete veya cehenneme doğru giden yol gösterilecektir. İmam Buhari rahmetullahi aleyhin sahihinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim ki Allah kendisine mal verir de o malın zekatını vermezse, kıyamet günü zekatı verilmeyen mal sahibi için zehirinin şiddetinden kılları dökülmüş erkek bir yılan suretinde getirilir. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Kıyamet günü bu yılan mal sahibinin boynuna takılır. Sonra yılan ağzı ile sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Ardından ben senin malınım, ben senin hazinenim der. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerimeyi okudu: Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ali İmran suresi 180. ayet-i kerime. Yine İmam Buhari Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: sizden birinin zekatı verilmeden saklanmış hazinesi kıyamet günü zehirin şiddetinden kılları dökülmüş erkek bir yılan suretinde gelir. Sahibi kıyamet günü ondan kaçar, o da sahibinin peşine düşer ve ben senin hazinenim der durur. Nihayet mal sahibi elini uzatır da kendi elini onun ağzına verip yutturur. Bu da İmam Buhari'de geçen bir hadis. İşte bu yüzden İslam mümin kullara, Müslüman kullara, muvahhidlere, muttakilere iman, salih ameller ve güzel davranışlar, güzel sözler gibi ölümden sonra faydası kalacak şeyleri biriktirmeyi emretmiştir. Kuşkusuz bunun faydası kalıcıdır. Onunla büyük bir zenginlik de elde edilir. Oysa dünyalıklar fanidir, muhakkak yok olacaktır, kalkacaktır, gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cenazeyi üç şey takip eder. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesiyle malı döner, ameli kalır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurdu: her kulun üç dostu vardır. Bir dostu infak ettiğin senindir, infak etmediğin senin değildir der. Bunu söyleyen malıdır. Diğer dostu ben seninle birlikteyim, sen hükümdarın kapısına geldiğinde geri döner ve seni terk ederim der. Bu da ailesi ve hizmetkarıdır. Üçüncü dostu nereye girersen ve nereden çıkarsan çık, ben seninle birlikteyim der. Bu da onun amelidir. Kul sen bana üç dost içinde en iyi davranansın der, ameline, salih ameline. Bu hadisin açıklaması şöyle yapılmıştır ki insanoğlunun dünyada mutlaka birlikte olacağı bir ailesi, kendisiyle hayatını sürdüreceği bir malı olacaktır. Bu iki arkadaş onu bir süre sonra terk edecek olan iki arkadaştır. Mutlu kimse Allah Azze ve Celle'yi zikretme konusunda, bunlardan yardım alan ve bunların yani ailesinin ve malının faydasını ahirete götürendir. Kul maldan kendisini ahirete ulaştıracak kadarını alır, imanı konusunda kendisine yardım edecek saliha bir hanım edinir. Ailesi ve malı kendisini Allah Azze ve Celle'den alıkoyan kimseye gelince o kişi hüsrandadır. Nitekim Bedeviler dediler ki Rabbimiz bize Fetih suresinde bildiriyor: bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyeceklerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Hasan-ı Basri Rahimeullah bir cenazedeyken şöyle dedi: ey Ademoğlu, eğer ailene ve malına dönersen kuşkusuz onların arasındaki ikametin az olacaktır. Ey müminler, sizin hazineniz Bakara suresidir, Ali İmran suresidir.
Yine Bakara Suresi

0: Suresinin son ayetleridir ki arşın altındaki hazinelerdendir onlar. Bu ümmete Fatiha suresi ile birlikte verilmiştir. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi de cennet hazinelerinden bir hazinedir. İbni Mesud radıyallahu anh söylediği gibi gecenin sonunda Bakara ve Ali İmran suresi ile namaz kılan yoksulun hazinesi ne güzeldir. Rabbimiz Azze ve Celle'nin ayetlerinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve hayatında bizlere bildirdiği ve öğrettiği şekilde mümin kul Allah'a itaat, ona karşı korku, sevgi ve ona yaklaşma dışında hiçbir şey biriktirmez. Hazinesi Rabbi olan ihtiyaç duyduğu anda Rabbini yanında bulur. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Rabbas radıyallahu anh'a olan tavsiyesinde geçtiği gibi, sen Allah'ı yani Allah'ın dinini koru ki Allah da seni korusun. Ya Abbas, Allah'ı koru ki onu karşında yani yanında bulasın. Bolluk zamanında Allah ile tanış yani Allah'tan iste ki sıkıntılı zamanlarında da o sana iyilikte bulunsun. Ey mümin kul! Dünyanın eceli gelecek ve muhakkak yok olacak bir gün. Yoktur dünyada hiçbir nimet, yoktur güzel bir hayat bile. Ey dinarlarla zengin olan, Allah sevgisi en büyük zenginliktir. Ey müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiği, bize nasihat ettiği şekilde şu cümleleri, şu kelimeleri çokça söyleyelim. Allah'ım, senden işlerimde sebat ve doğru yolda kararlılık diliyorum. Nimetlerine karşı şükretmeyi, sana güzelce ibadet etmeyi bana ihsan eyle. Senden sağlam bir kalp ve doğru söyleyen bir dil diliyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi senden diler, bildiğin her zararlı şeyden de sana sığınırım. Bildiğin tüm günahlardan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Sen ki kimselerin bilemeyeceğini bilensin. O sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerinde bu cümlelerin altın ve gümüşten yani dünyalık her şeyden, arsasından, parasından, eurosundan, dolarından, dünyalık malların hepsinden daha hayırlı olduğuna işaret etmiştir ki bu cümleler en önemli dini konularda kulun Rabbinden isteklerini içermektedir. Rabbim anlayabilmeyi ve amel edebilmeyi nasip eylesin. Hadisi şerh eden, bizlere anlatan alimlerimiz bu hadisteki ilk dua olan senden işlerimde sebat ve doğru yolda kararlılık diliyorum cümlesinde geçen iş ile kastedilen din ve itaattir demişlerdir. Bir Müslüman ölünceye kadar din üzere sebat etmeyi ve mümin olarak, Müslüman olarak canını teslim etmeyi Rabbinden dilemelidir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, ne zamana kadar? Ta ki ölüm meleği onlara gelinceye kadar. Malum olduğu üzere diliyle Rabbimiz Allah'tır diyen çoktur. Fakat istikamet üzere canını teslim edinceye kadar iman üzere kalan maalesef azdır. Rabbim bizleri o azlardan eylesin inşallah. Ömer radıyallahu anh hutbesinde şöyle derdi: Allah'ım, bizi korumanla gözet ve bizi dinin üzere sabit kıl. Mümin kul istikamet ve sebatı kendi iradesiyle, kendi isteğiyle gerçekleştirebilmesi, yani Allah'ın yardımı olmadan bunu yapabilmesi çok zordur. Olabilecek bir şey değildir. Bu yüzden bunu, istikameti ve sebatı hadiste geçen istek üzere Rabbinden istemeye muhtaçtır. Kul her şeyinde Rabbine muhtaçtır. Nasıl ki hidayette Rabbine muhtaç olduğu gibi, hidayeti de Rabbi ona verdiği gibi, bu hidayetten sonra istikamet ve sebat üzere canını teslim edinceye kadar iman üzere kalabilmeyi, istikamet üzere durabilmeyi de Rabbinden istemelidir. Hasan-ı Basri Rahimullah bu Fussilet suresinin ayeti "şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip de sonra dost doğru olanlar var ya ayet-i kerimesini okuduğunda Allah'ım sen Rabbimizsin, bizi istikametle rızıklandır derdi. O halde biz de sıkça çokça bunu söyleyelim. Allah'ım sen Rabbimizsin, bizi istikametle rızıklandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sık sık ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz, kalbimi dinin üzere sabit kıl derdi. Kendisine niçin bu duada bulunduğu sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz kalp Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu düzeltmek isterse düzeltir, onu saptırmak isterse de saptırır. İmam Tirmizi'nin rivayetinde ise şu ifade yer alır: biz ey Allah'ın Resulü sana ve getirdiklerine iman ettik, bizim adımıza korkuyor musun dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. Sonra İmam Tirmizi bu hadisi zikreder. İşte ey müminler, kalbi iki parmak arasında olan nasıl emin olabilir? Nasıl öleceğini bilmeyen kimse hayatını nasıl görebilir? Nice huşu içerisinde amel işleyenler var ki amelinin peşinden gider. Çalışmış, boşa yorulmuşlar. Kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresinde Rabbimizin bildirdiği gibi Rabbim bizleri ateşin azabından, hem cehennem ateşinden hem de kabir azabından muhafaza eylesin. Amellerimiz, dileyelim ki Allah Azze ve Celle onları katında kabul etsin. İşte bu yüzden ihlasla ve şeriata uygun ameller yapmaya gayret edelim ki bunun dışında bu iki şartı taşımayan hiçbir amel Allah katında kabul edilmeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadiste bize aktarılıyor. O şöyle buyurdu: nice oruçlu vardır ki orucundan nasibi aç ve susuz kalmaktan başka bir şey değildir. Nice gece namazına kalkan vardır ki kalkışından nasibi uykusuzluktan başka bir şey değildir. Yine salihlerden birisi oruca uzun süre devam eder, İftar ettiğinde de ağlardı. Oruçtan nasibimin açlık ve susuzluk olmasından korkuyorum derdi. Rabbim salih, şeriata uygun olan amelleri ihlasla Allah için yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Unutmayalım ki havf ve reca arasında olmak şunu gerektirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kuşkusuz sizden biri cennetliklerin amelini işler. Hatta cennetle kendisi arasında bir arşından başka bir mesafe kalmaz. Sonra yazgı onu geçmiş bulunur da cehennemliklerin yaptığını yapar ve cehenneme girer. Allah bizleri muhafaza buyursun. Ey müminler, ey mümin kardeşlerim, amellerimizle övünmeyelim, zikirlerimizle övünmeyelim, ibadetlerimizle övünmeyelim. Sadece bunlarla beraber, salih amellerimizle, ibadetlerimizle, zikirlerimizle beraber Rabbimizin rahmetini isteyelim, Rabbimizin yardımını isteyelim, Rabbimizden istikamet ve amellerimizde sebat dileyelim. Unutmayalım, nice hayırlı amellerde bulunanlar vardır ki kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıp kayığını kurtuluş kıyısına yaklaştırdığında arzu dalgaları, dünyalık istekler, menfaatler ona çarpar da boğulur gider. En büyük imtihan hayatının varlığın ile yokluğunu umursamayan birinin elinde olmasıdır. Kim bilir bizden önce kaç kişi helak oldu. Rabbim bizi kurtulanlardan, kazananlardan eylesin. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdu Maide suresinde: de ki şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kim ne yapabilir ki? Ya Rabbi bizlere merhamet eyle, bizi senin sadık, salih, muhsin kullarından eyle. Evet kardeşlerim, kul ömrü boyunca sebata, istikamete ihtiyaç duyar. Ölümü sırasında en ihtiyaç duyduğu şey sebattır, istikamettir. İmam Taberani'de şöyle bir hadis geçer: ölüm döşeğinde olanlarınıza la ilahe illallah'ı telkin edin. Sebat, sebat ve la havle ve la kuvvete illa billah deyin. İşte kul ölümden sonra da sebata ihtiyaç duyar. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. İbrahim suresinin 27. ayet-i kerimesi. Sahihte bu ayetin kabir azabı hakkında nazil olduğu geçmiştir ki kabirdeyken mümin sorguya çekilir. O da Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. Sünen Ebu Davud'da geçtiğine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölüyü defnettiğinde onun için sebat isteyin. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor buyurdu. Yani sadece dünyada değil kabirde de sebat dileyelim Rabbimizden. Kabir azabından Rabbimize sığınalım. Kabire girdiğimizde Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndereceği o iki meleğe Allah Azze ve Celle'nin mümin, muvahhid, salih, sadık, takva ehli, istikamet üzere dosdoğru bir şekilde hayatını devam eden ve Allah'ın rahmetini Allah'tan isteyen, Allah'tan sadece Allah'tan yardım isteyen, yardım bekleyen kullarının vereceği şekilde cevap verebilmeyi Rabbimizden isteyelim. Ey iman edenler, ey tevbe edenler topluluğu, sizler nefislerinizin isteklerine, dünyalık isteklerine karşı takva ile mücadele edin. Sabredin, sabırlı olmaya çalışın ve mücadelede devam edin, sebat gösterin. Nefislerinizin isteklerinize karşı koymak gibi bir gücümüz yok demeyin. Sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle ölümün dışında müminler için bir mühlet vermedi. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle Hicr suresinin 99. ayet-i kerimesinde. Ne zamana kadar? Bize ölüm gelinceye kadar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Doğru yolu tutun ve doğruluğa yaklaşın. Gündüzün ilk ve son saatlerinde yürüyün. Gecenin sonundan da faydalanın. Orta yolu tutun ki vasat bir ümmet olun ki hedefinize ulaşasınız. İşte ey iman edenler, ey tevbe edenler topluluğu, bugünden itibaren hevalarınızın isteklerine karşı oruç tutun ki kıyamet günü bayram yapasınız. Ölümün geç geleceğini düşünerek hedefinizi uzak tutmayın. Şüphesiz ki orucun, yani gündüz vaktinin büyük bir bölümü gitmiştir ve buluşma günü de yaklaşmıştır. İşte ne mutlu o günde bayram yapanlara. Rabbim bizleri o gün bayram edenlerden eylesin inşallah. Ey kardeşlerim, kulluk yolunda sevdiğine, Rabbine ulaşmak için yürüyen, hedefine ulaşıncaya kadar mutlaka yürümeye devam edecektir. Eğer yolda durur veya geri dönerse helak olur. Unutmayalım ki doğru yolda kararlılık, istikamet, sebat etmek hayrın başlangıcıdır. İnsan doğruyu bilebilir ancak doğrulukta kararlı olmayabilir. Eğer doğru bildiğini yapmakta kararlı olursa işte o zaman kurtuluşa erer. Kararlılık o fiili, o emeli yapma konusunda kesin niyettir. Yine fiili ameli yapma konusunda isteklerin birleştirilmesidir denilmiştir alimlerimiz tarafından. İşte mümin kulun Allah olmadıkça bunu yapmaya gücü yoktur. Bunun için en önemli şeylerden birisi de Allah'tan doğru yolda kararlılığı istemektir. İstikameti istemektir. Sebat üzere vasat olmayı istemektir. Müsned'de geçtiğine göre İmran bin Husayn radıyallahu anh bir adama şöyle dedi. De ki Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşimin doğruluğu konusunda beni kararlı kıl. İşte görüldüğü üzere kul Allah'tan yardım istemeye, kararlılığı elde etme ve kararlılığı elde ettikten sonra da bu kararın, bu kararlılığın gereklerini yerine getirme konusunda Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesi gerekmektedir. Buna ihtiyaç duyar ve bunsuz asla başaramaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde. İşte doğruluk nedir? Doğruluk Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaattir. O şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sizler sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fıskı yani fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da size çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğruyu, doğru yolu bulmuştur. Allah'a ve Resulüne isyan eden de sapıtmıştır. İşte görüldüğü üzere doğruluk sapıklığın zıttıdır. Rabbimiz şöyle buyurdu. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde. O halde doğru olmayan ya sapmıştır ya şaşmıştır. Azgın olan bilerek, şaşkın olan ise bilmeyerek hakkın aksine yönelendir ki durumları eğer böyle ölürlerse hiçbir şey fark etmez. Bilerek ya da bilmeyerek hakkın karşısında duranların hiçbir farkları yoktur. Şunu da ifade edelim ki kararlı olmak, yani kararlılık iki çeşittir. Biri yola girdikten sonra istekli kimsenin taşıdığı kararlılıktır ki bu başlangıç ilkelerindendir. Yani başlangıçta bu yola girmede kararlılıktır. İkincisi ise yola girdikten sonra ibadetlere devam etme, daha iyi bir hale sahip oluncaya kadar halden hale yani takvaya, veraya ulaşma yolunda çaba sarf etmekte kararlılıktır. Yani ilki başlangıç, sonrasında sonuçtur. Bunun devamında ulaşılacak yerdir. Bunun için Allah Teala peygamberlerinin, rasullerinin önde gelenlerini ulul azm yani sabırlı, gayretli ve kararlı olanlar, ulul azm ki onların malum olduğu sayıları 5'tir olarak isimlendirmiştir ki onlar peygamberlerin en üstünleridir. Kararlılığın kula kazandıracağı ilk şey kulun onunla her hayırlı amele girişmesi ve tüm kötülüklerden uzak kalmasıdır. Çünkü kafir olan küfürden onunla çıkar ve İslam'a onunla girer. İsyanda bulunan onunla günahlardan kurtulur, çıkar ve onunla itaat altına girer. Kişi ona verilen hücceti, ona anlatılan İslam'ı dinlediğinde bundan sonra karar verir. İman ederse eğer, ondan sonrasında sadık olduğunda bu kişi kararlılığında eğer samimi olursa nefsinin ve şeytanın arzularına samimi bir şekilde gem vurur ve Rabbinin emretmiş olduğu ibadet ve itaatleri yerine getirirse, yani sonrasında da ikinci kararlılığı da gösterirse kurtulmuş olur. Yani ilk kararlılık imana girmekte, teslim olmakta, Allah'a ve Resulüne itaat etmekte kararlılıktır ve sonrasında da ölünceye kadar, ölüm emri ona gelinceye kadar ibadetlerinde, taatlerinde sabırlı olursa, sabreder ve Allah'a ve Resulüne itaat üzere hayatını devam eder, dost doğru olursa işte kurtulanlardan olur ve ikinci kararlılığını da sebatını da göstermiş olur. Allah Azze ve Celle'nin burada kuluna olan yardımı onun kararlılığının gücü ve zayıflığı oranındadır. Hayırlı şeyleri yapma konusunda ısrarlı olana Allah yardım eder ve onu dinde, itaatte sabit kılar. Ebu Hazim Rahimullah şöyle demiştir. Kul günahları terk etmeye karar verdiğinde fetihler peş peşe gelir. İşte o bu sözüyle kula, mümin kula tevbe ve itaatin kolaylaştırılacağına ve ariflerin, salihlerin, sadıkların derecelerine ulaşacağına işaret ediyor. Yine seleften birisine dünya kalpten ne zaman göç eder diye soruldu. O dedi ki kararlılık olduğunda dünya kalpten göç eder. Kalp semadaki melekuta doğru hareket eder. Kararlılık olmadığında kalp sıkıntı duyar ve dünyaya geri döner demiştir. İşte şeytan aleyhillâne Müslümanın, müminin samimi kararlılığından dolayı ümitsizliğe düşer kardeşler. Kul ne zaman tereddüt duyarsa, şüphe duyarsa şeytan ona gözünü diker, onu savurur ve vaatlerde bulunur. Ona vesveseler vermeye başlar. Şeytan aleyhillâne zikir meclislerine girdiğin gibi dışarı çıktığını ve doğruluk üzerinde kararlı olmadığını her gördüğünde bundan dolayı sevinir ve şöyle der: seni felaha ulaştırmayacak kimseye kendini feda ettin. Ne güzel bir genç, tevbe etmiyor der. Doğruluk üzerinde kararlılığı yok, sebat etmiyor, istikamet üzere devam etmiyor der. Pişman da olmuyor bundan dolayı der. Sen şeytanı memnun ettin ve Rahman'ı öfkelendirdin diye de sözünü tamamlar. Ya Rabbi, şeytanın vesveselerinden sana sığınırız. Sen kalplerimizi ve ayaklarımızı dinin üzere sabit tut. Ya Rabbi, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalplerimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil iman, dışımıza ameli salih, amellerimizde temizlik ve ihlas ver. Rızana uygun istikameti ilham et bizlere. Bizlere, bizi sana yaklaştıracak ve bizlere hayırlı nasihatlerde bulunacak dostlar lütfeyle ve bizi her türlü kötülüklerden koru. Ya Rabbi, bize öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki artık bize bir daha küfür ve şirk bulaşamasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşabilelim. Ya Rabbi, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bizlere yardım eyle. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: Güzel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: نفس.
1: صدق الله العظيم.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, 2,5 litre Didi soğuk çay 49.95, 1,5 litre Doğa sıvı çamaşır deterjan 59.95, Kiwi Sport Blender 799.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Spor yapmaya özen gösterin. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
7: Çağrı Market'te 12-16 Ağustos'ta geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 1 kilogram Çaykur Rize Turist Çay 299.95, 830 gram Tukaş Domates Salça 47.95, 2,5 kilogram Çağrı'm Baldo Pirinç 139.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Değerli kardeşler, bugün inşallahurrahman mucize, keramet, ilham, irhasat, istidraç, ihanet gibi konulara değineceğiz. Mümkün olduğu kadar Kur'an ve sünnet çerçevesinde ve ehl-i sünnetin kaideleri içinde kalacağız. Kardeşler, mucize ne demektir? Bunun bilinmesi lazım. Mucize, a'cize, yu'cizu, icazen fiilinden türetilmiş, aciz bırakmak demektir. Yani buradan kasıt, peygamber iddiasıyla ortaya çıkan zat-ı muhteremin ya kendisinin olağanüstü bir şey göstermesiyle veyahut da peygamberden olağanüstü akıl dışı şey istemeleri sonucunda peygamberin onların istediğini, daha doğrusu Allah'ın peygamberin eliyle onların istediğini halk etmesi mucizedir. Onları aciz bırakıyor. Bu kitap sünnetle caiz olan bir meseledir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok mucizeler görebiliriz. Bir de mucizeden önce irhasat vardır. Nedir bu irhasat? Peygamber olacak zatın peygamberliğinden önce kendisine verilen bazı harikulade olaylar, yani aklın kavrayamayacağı olaylar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçükken göğsünün yarılması ve kalbinin temizlenmesi. Yine mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisinin beyan ettiği şeyde, işte peygamberliği yaklaştığı sıralarda o Hira'ya gidip gelirken bazı taşların kendisine selam verdiği, Esselamu aleyke ya Muhammed dediği. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de iken ben Mekke'de öyle bir taş buluyorum ki beni selamlardı diyor. Hatta o sıralarda Allah Resulü sağa dönüyor bakıyor, sağa dönüyor bakıyor, sonra dönüyor bakıyor, kimseyi göremiyor. Esselamu aleyke ya Muhammed deyince. Bunlara irhasat deniyor. Yani peygamber olarak gönderilecek kimsenin peygamber olarak gelmeden önce kendisinden zuhur eden bazı harikulade olaylara irhasat deniyor. Mucize ise peygamberlerin peygamberliğini ispat için Allah'ın izniyle. Bak bu çok önemli. Allah'ın izniyle. Yani ne bir mucize ne de bir keramet peygamberin yaratmasıyla ya da işte Allah'ın salih kullarının yaratmasıyla olmaz. Mucizeyi de kerameti de yaratan Allah'tır. Sadece mucizeyi işte peygamberlerin eliyle yaratır, öbüründe salih kullarının eliyle yaratır. Allah'ın izniyle meydana getirdiği olağanüstü hallerdir. Mucize ve keramet arasındaki fark, mucize peygamberlik iddiasında bulunan bir nebi veya rasul tarafından gösterilir. Yani mucizeyi gösterecek olan kimse peygamberlik iddiasında olması lazım. Ben peygamberim demesi lazım. O göstereceği mucize de peygamberliğine delil olarak gösterilmesi lazım. Halbuki kerameti gösteren kimsenin böyle bir iddiası yoktur. Ne peygamberlik iddiası vardır ne de velilik iddiası vardır. Ama Allah ya onun sıkıştığı yerlerde, dara düştüğü yerlerde onun için olağanüstü bir hal yaratır ki bazen o kendi farkında olabilir. Yani kendi de farkında olabilir, bazen kendi bile farkında olmayabilir. Yani Allah'ın kendisi için bazı olağanüstü haller yaratmasını, kendisini çeşitli sıkıntılardan kurtarmasını kendisi bile farkında olmayabilir bazen. Bazen de işte böyle salih bir kulun duasıyla ya da isteğiyle Allahu Teala Celle Celaluhu onun isteğini yerine getirebilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok mucizeden bahsedilmiştir. Mesela Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı halde ateşin onu yakmaması. Bu mesela Enbiya suresinin 69. ayetinde beyan edilir. Bunu akıl kavrayamaz. Ateşin yakıcı özelliği vardır. İçine atılanı yakar. Halbuki sadece aklı ilah edinenler bu anlamda baktığımda bu olamaz derler. Reddederler. Ama mümin bir kul değil mi ki Allah'a iman etmiş, değil mi ki Allah külli şeyin kadirdir meselesine iman etmiş, öyleyse Allah dilerse olur der. Ateşi de yaratan Allah, toprağı da yaratan Allah, taşı da yaratan Allah, isterse Allah o ateşe yakıcılık özelliğini veren Allah, isterse yakıcılık özelliğini alır ondan. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması mucizeye en büyük örnektir Kur'an-ı Kerim'de. Yine mesela Hazreti İbrahim'in kestiği 4 kuşun diriltilmesi meselesi. Bu da Bakara suresinin 260. ayetinde anlatılır. Bir gün hatırlarsanız eğer bunu, Hazreti İbrahim aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin diyor. Allah da diyor ki yoksa inanmadın mı diyor. O da diyor ki inandım ya Rabbi fakat görerek kalbim mutmain olsun istiyorum diyor. O zaman diyor 4 tane kuş al,
2: Allah-u Teala onları kes, her birisinin parçasını birbirine karıştır. Tüylerini, parçalarını karıştır. Ondan sonra da onları çeşitli dağların tepelerine at, onların parçalarını. Sonra dön yerine otur. Onları teker teker ismiyle çağır, o kestiğin kuşlar neyse. Onların sana uçarak geldiğini göreceksin diyor. Ve gerçekten de Hazreti İbrahim öyle yapıyor. O attığı parçalar havalanıyor, her parça birbirine ekleniyor. Ve Hazreti İbrahim'in yanındaki kelleyle birleşiyor ve kuş olup uçuyor yine. Bizzat Kur'an'ın anlattığı bir olay bu. Bu bir mucizedir. Yine mesela Hazreti Yunus'un balığın karnında 40 gün kalması meselesi. Hani ona Yunus balığı derler. Onun için Hazreti Yunus'u şey ettiği için, ama gerçekten Yunus balığı mıdır? Bugünkü Yunus balığı gibi şeylere pek insan sığmaz. Ama biliyorsunuz çeşitli hayvanlar evrim geçirerek küçülmüşlerdir. Mesela kertenkelelerin falan çok daha büyük olduğu, işte balıkların, işte dinozorların iskeletlerini görüyoruz. O zamanki balıklar çok büyük bir balık olabilir ya da Yunus balığı değil de balina gibi bir şey bitmiş olabilir mesela. Hani işte mavi balina falan diyorlar, deniz varlıklarının en büyükleri olduğu söyleniyor mesela. Ama şimdi bir balık yutacak, balık yuttuğu zaman o karnında sindirir ve onda bir parça kalmaz değil mi? Ama 40 gün balığın karnında hiç yok olmadan kalıyor ve 40 gün sonra balık onu ne yapıyor? Dışarı atıyor. Dolayısıyla bu büyük bir mucizedir. Yine mesela Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu'nun Hazreti Musa'ya mucize olarak asasını vermesi ve elinin mucize olarak hani parlaması, diyelim ki göğsüne soktuğu zaman ceketinin cibine ya da işte bir yere hırkasının içine soktuğu zaman, çıkarttığı zaman ışık saçan bir el haline geliyordu. Yine o asa yere attığı zaman yılan haline geliyordu. Yine mesela sihirbazlarla imtihan edildiğinde sihirbazlar sihirlerini göstermiş. Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala Celle Celaluhu asanı at dediğinde asa korkunç bir ejderha haline geliyor ve onların sihirlerini hepsini yutuyor. Bu da nedir? Bizzat Kur'an-ı Hakim'de Araf suresinin mesela 106. ayetinde ve çeşitli yerlerde anlatılır. Hazreti İsa'nın mesela beşikteyken konuşması. Yani düşünün ki daha yeni doğurmuş. Hazreti Meryem çocuğu almış. İşte Mescid-i Aksa'nın oraya getirmiş. Onların önüne çocuğu koyduğunda, ya Meryem bunu sen nereden peydahladın demişler. Çünkü Hazreti Meryem bekar, bakire, erkek eli değmemiş. Onlar hemen Hazreti Meryem'e zina iftirasında bulundular. Dediler ki senin baban çok iyi bir insandı, annen de kötü bir kadın değildi. Nereden peydahlandın bunu dedi. O da beşikteki çocuğu gösterdi. Dediler ki ya Meryem biz beşikteki çocukla nasıl konuşalım deyince o hemen ben Abdullah'ım dedi. Ve Allah beni peygamber olarak göndermiştir, annemi ve beni mübarek kılmıştır diye konuşma yaptı. Ve bu sefer de şaştılar. Beşikteki çocuğun konuşması bizzat Kur'an-ı Kerim'de mucize olarak belirtilen bir olaydır. Yine mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesi. Bu bizzat Kur'an'la İsra suresiyle sabittir. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir ayeti vardır ki bir gecede, yani hem o günkü ortamda hem de bugünkü ortamda bir gecede gidip gelmesi oraya imkanı yok. Kaldı ki yine kısa bir sürede aynı gece içinde ve hatta döndüğünde yatağını sıcak bulmuştu deniyor. 7 kat göğe götürülmesi ve tekrar yere indirilmesi, bu da mucizeye örnektir kardeşler. Yine mesela Şakku Kamer meselesi. Kamer suresi vardır bu konuda, bizzat ayetle sahiptir. Orada işte saat yaklaştı ve ay yarıldı diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hemen sonunda da onlar bir ayet gördüğü zaman hemen yüz çevirirler ve derler ki bu süre gelen bir sihirdir derler diyor. Sahabiler diyor ki Kureyşliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den eğer sen peygambersen şu ayı ikiye böl de görelim dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aya şöyle bir işaret yaptı. Ay ikiye bölündü. Hatta bir parçası Hira Dağı'nın bir tarafına, bir parçası da bir tarafında görüldü. Fakat yine de inanmadılar. Sen ne biçim sihirbaz mısın dediler diyor. Hatta Hamidullah araştırmalarında Hint kaynaklarında, ta o zamanki Hint kaynaklarında ayın ikiye bölündüğüne dair rivayetlerin olduğunu söylüyor. Demek ki o Hintliler zamanında da görülmüş, o demek ki kayıt altına almışlar. Hint kaynaklarında bile ayın ikiye bölündüğü varmış. Ama Kur'an'la da sabit, işte saat yaklaştı, ay ikiye bölündü diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Nitekim Buhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'tan şunu da nakletmişlerdir. Dedi ki Mekkeliler Allah Resulü'nden bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine ayın iki kez ikiye bölündüğünü gösterdi. Rivayetlere göre Kureyşli müşriklerin isteği üzerine Allah'ın izniyle ayı ikiye bölen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inkarcılar yine de iman etmemişlerdir. Kamer suresinin 2. ve 3. ayetlerinde bu gerçeğe dikkat çekilmektedir diyor. Dolayısıyla mucize kitapça sabittir. İnkara Kimse inkar edemez bunu. Yani iman eden hiçbir kimse bunu inkar edemez ve bunu başka şekillerde de tevil edemez. Allah-u Teala İbrahim'i ateşin yakmadığını söylüyor. Nasıl tevil edecek bunu? Yine mesela sünnetten hani mucizelere şey desek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesela parmaklarından suyun çıkması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İkindi namazı yakın olmuştu. İnsanlar abdest için su araştırdılar, bulamadılar diyor. Ve ya Resulallah su bulamadık diyor. Kendilerinde olan az bir suyu getiriyorlar. Allah Resulü suyun içine şöyle elini koyduğunda parmaklarının arasında suların fışkırdığını görüyorlar. Ve alın diyor, su alın. O gün 1300 kişi kadar oldukları söyleniyor. Ve hepsi de oradan su alarak abdest aldığı söyleniyor. Ki bunu ondan fazla sahabi rivayet ediyor mesela. Bunu akıl kavrayamaz, akıl anlamaz. Yani parmaklarından suyun çıkmasını akıl kavramaz. Ama iman etmiş bir mümin Allah dilerse yapar der. Nitekim yine mesela Kur'an'dan mucizelerden birisinde Salih Aleyhisselam'a verilen deve, değil mi? Salih Aleyhisselam'a işte o zamanki müşrikler dediler ki sen peygambersen haydi bize şu devenin içinden şöyle şöyle vasıflarda olan bir deve çıkart bakayım dedi. O da onun isteğiyle Allah kayayı yardı ve içinden onların istediği gibi bir bu deve çıkarttı ama yine inanmadılar. Yine mesela 40 sene çöle hapsedilen İsrailoğulları Allah'a isyanlarından dolayı 40 sene çölde yaşamaya mahkum edilen İsrailoğullarına bıldırcın kuşları pişmiş olarak önlerine düşüyordu. Yine mesela kudret helvası denilen selva gökten yağıyordu, kar gibi yağıyordu. Onlar alıyorlardı, onu yiyorlardı. Bu da Kur'an'la sabittir zaten. Yine mesela denizin yarılması olayı, değil mi? Hazreti Musa zamanında Firavun'un ordusundan kaçarlarken işte Kızıldeniz'in yarılması, onların geçmesi ve ondan sonra da Firavun'un ve avanesinin boğulması da bizzat Kur'an-ı Kerim'ce anlatılan mucizelerden birisidir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme abdest için az bir miktar su getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini suya soktu, insanlara o kaptan abdest almalarını emretti. Enes der ki suyu gördüm, parmaklarının arasından kaynıyordu. İnsanlar abdest aldı, ta ki sonuna kadar herkes abdest aldı. Aynı şekilde Katade Enes'ten rivayet etmiştir ki bu hadisler Buhari'de ve Müslim'de en sağlam hadis kitaplarında geçmektedir kardeşler. Yine mesela hurma kütüğünün ses çıkarması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde bizim bildiğimiz gibi böyle mihrap yoktu. Onlar tam mescidin orta yerine işte duvarın oraya bir tane kütük dikmişlerdi mihrap olarak. Allah Resulü oraya duruyordu, orada namaz kılıyordu. Bir de şöyle şu yükseklikte falan, yani Allah Resulü'nün ayakta durduğu zaman şöyle kolunu koyup yaslandığı bir kütük diktiler. Allah Resulü ayakta duruyor, o kütüğe yaslanıyordu ve insanlara sohbet ederken öyle sohbet ediyordu. Hutbe okurken, konuşma yaparken her türlü konuşmaya hutbe denir. Hutbe deyince sadece o cuma günü çıktığı hatibin çıkıp hutbe okuduğu değildir. Hitabetten gelir, konuşmadan gelir. Allah Resulü sellem onlara vaaz-ı nasihatler ediyorlar, konuşuyordu. Cuma yine hutbesini okurken ona yaslanıyordu. Bir gün işte Allah Resulü bazen bir saat, iki saat sahabilere konuştuğu oluyordu. Fakat kölesi neccar olan, yani kölesi marangoz olan bir kadın bakıyor Allah Resulü'nün yorulduğunu görüyor. Diyor ki ya Resulallah, benim kölem neccardır. Eğer isterseniz size bir minber yaptırabilirim diyor. Rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istersen yaptır diyor. Kadın da üç basamaklı bir minber yaptırıyor, getiriyor, oraya koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o minbere çıktığı zaman o yaslandığı kütüğün öküz böğürür gibi sesler çıkarttığını oradaki bütün sahabiler görüyorlar ve rivayet ediyorlar. Mütevatirdir bu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden ayrılmasını, kütük dayanamıyor ve bağırıyor. Allah Resulü minberden iniyor, kütüğü okşuyor ve ondan sonra o kütüğü o bulunduğu yere kazıyorlar, oraya gömüyorlar. Allah Resulü onu sıvazladıktan sonra, okşadıktan sonra kütükte sesini kesiyor. Burada verilmek istenen nedir esasında? Cansız olan varlıkların dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl müştak olduklarını, nasıl saygı gösterdiklerini, nasıl sevdiklerini gösterir ki, yani bize şu şey yapıyor, şu ders veriliyor. Cansız varlık bile Allah Resulü'nün özleminden bu kadar, hasretinden bu kadar avaz ederken ey Müslümanlar, sizler ona nasıl saygı göstermeniz gerekir? Yine burada Allah Resulü'nün şanını yüceltme vardır, değil mi? Değerini yüceltme vardır. Yani kütüklerin bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasretinden dolayı bağırmasından Allah Resulü'nün şanının, şerefinin ne kadar yüksek olduğunu da gösterir bu kardeşler.
3: Mesela Cabir bin Abdullah'ın Buhari'de ve İbn-i Mace'de rivayet edilen şu hadisini bir okuyalım. Mescid-i Nebevi hurma kütüğünden yapılmıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ettiği okuduğu zaman bu kütüklerden birinin üzerine çıkardı. Ne zaman kendisi için bir minber yapıldı, hutbe için minbere çıktı, şu kütükten hamile deve iniltisi gibi ses işittik. Enes'in rivayetinde öyle ki mescid sesinden sarsıldı. Sehl'in rivayetinde gördükleri sebebiyle insanların ağlaması çoğaldı. Yani kütüğün o şey etmesiyle bütün insanlar ağlıyorlar orada. Übey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelip elini üzerine koyunca sakinleşti diyor. Bunlar mucizelere daha birçok sayabiliriz ama zannediyorum bunlar yeter. Bunlar bizzat kitapça ve mütevatir haberlerle gelen mucize şeyleri kardeşler. Bir de keramet vardı. Keramet neydi? Bir peygambere tabi olan Allah'ın salih kulları vesilesiyle meydana gelir. Esasında her velinin kerameti tabi olduğu peygamberin bir mucizesidir. O peygambere tabi olduğu için ve Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşadığı için Allahu Teala Celle Celaluhu onu sevdiği için onun bazı isteklerini onun istediği gibi yerine getirir. Bu konuda ayetler de var. İnşallah Teala o ayetleri de zikredeceğiz. Yani keramet göstermek evliya olmanın zorunlu bir şartı değildir. Yani ben evliyayım gelin size keramet göstereyim yoktur böyle bir şey. Keramet gösterisi kötü bir şey olarak görülmüştür. Keramet ya Allah'ın salih kullarından birisinin sıkıştığı zaman Allah'ın ona yardım olarak göstermesi ya da yine mesela birine dini anlatıyor şey yapıyor işte anlatamıyor ona bir işte o arada bir keramet göstererek onun belki İslam'a hani gelmesini kolaylaştırmak için Allah'tan bir yardım istiyor. Allah da ona ne yapıyor? Yardım gönderiyor. Ama bu kerametiyle övünemez. Hatta İslam alimlerinin çoğu demişlerdir ki Allah'ın veli bir kulu. Bu veli kulu da şöyle anlamayın kardeşler. Tarikatın başındaki şeyhler şeklinde anlamayınız. Bugün veliliğin kapsamı daraltıldı, manası daraltıldı. Veli ya da evliya tarikatın başındaki şeyhlere denilir oldu. Halbuki böyle bir şey yoktur kardeşler. Veli kimdir? Bizzat Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman eden, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşayan takva ehli her insandır veli. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu Hucurat suresinde inne ekremekum indallahi etkakum diyor. Sizin Allah katında en üstününüz takvada en üstün olanınızdır diyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslüm'ün bir bahsinde ve cennet bahsinde rivayet ettiği şu hadise bakalım. Saçı başı dağınık, kapılardan kovulan nice kimseler var ki yemin etseler bir şeyin olması için yemin etseler Allah yemininin yerine gelmesini sağlar onu temize çıkartır. Evet bu hadis naz makamında olan salih kullarının hallerinin gizliliğine ve dualarının kabulüne yine mesela ben kulumu sevdiğim zaman bu kutsi bir hadistir. Ben kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü işiten kulağı tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Bana sığınsa himaye eder, benden bir şey istese derhal veririm. Bu da Buhari'nin Rükak bahsinin 38 numaralı hadisi. Evet, bunlar velilere verilen destek ve manevi yetkilere delil gösterilmiştir. Yine mesela Buhari ve Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçmiş ümmetler içinde vukuundan önce... Olmadan önce bir olay olmadan önce bazı şeyleri haber veren keramet ehli zatlar vardı. Ümmetimden böyle birisi varsa o Ömer'dir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş ümmetler arasında bir olayı vukuundan önce haber veren insanlar vardı. Eğer benim ümmetimde de böyle birisi varsa o Ömer'dir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala mucizeyi peygamber vasıtasıyla kerameti ise salih müminler sebebiyle yaratır. Keramet lügatta keremin çoğulu. Allah kerimdir diyoruz ya, lütfu bol olan, kerim olan, ihsanı bol olan demektir ki yani o salih kuluna da kereminden ne yapıyor? İhsanından vermiş oluyor. İstilahta ise müminlerde meydana gelen olağanüstü hallerdir. Keramet evliyalığın şartlarından değildir. Zira hiç keramet olmayan velilerde mevcuttur. Mesela sahabilerden işte bazısından hiçbirisinden keramet zikredilmemiş. Bazısından bir veya iki. Mesela Hazreti Ebu Bekir'den bir defa keramet anlatılır. Hazreti Ömer'den birkaç tane keramet anlatılır. İnşallah gelir onlar yine. Keramet hak olmakla birlikte, bakın keramet hak olmakla birlikte. Kardeşler, ehli sünnetin hemen tamamı, bir iki tane alim hariç tamamı keramet haktır demişlerdir. Yani keramet vardır, gerçektir demişlerdir. Ehli sünnetten sadece İsferani ve İbni Hazm'ın kerameti kabul etmediği veya kısmen kabul ettiği, yani tam anlatıldığı gibi değil, kısmen kabul ettiği söylenirken, ehl-i sünnetin hemen hemen tamamı keramet haktır ve olabilir, gerçektir demişlerdir. Kerameti inkar edenler ise Mutezile ile Şia'dır. Bunlar kerameti inkar ederler. Mutezile kerameti inkar ederken şöyle bir savunma yapar: eğer kerameti kabul edersek o zaman mucizeyle karıştırılır der onlar. Yani peygamberlerin mucizesiyle karıştırılır der. Halbuki biraz önce söylediğimiz gibi mucizeyi peygamberlik iddiasında olan insan gösterirken, kerameti gösteren insan, keramet, kendisi için keramet yaratılan insanın böyle bir iddiası olmaz ve hatta kendisinin bile haberi olmayabilir ve ondan da keramet göstermesi de istenmeyebilir. Zaten böyle bir şey olmaz. Bize bir keramet göster de görelim denmez. Ama bugün velilik kavramı daraltıldığı için işte Allah dostu olarak şeyhler görüldüğü gibi kerametler de sanki sadece onlardan zuhur edermiş gibi bir ve hiç durmadan keramet anlatılır onlardan ve olmamış kerametler uydurulur. Bu ise işte keramete de söz getiriyor. Yani ehli sünnetin keramet inancını bile şüphe getiriyor. İşte bunların bu durumları. Belki şeyhinin bile haberi yoktur ama müritleri şeyhleri hakkında hiç durmadan keramet uyduruyorlar. Keramete delil olarak zikredilen naslar incelendiğinde bu tür olağanüstüklerin ancak salih kimsenin bir sıkıntıyla karşı karşıya kalması durumda söz konusu olabildiği, her zaman böyle bir şeyin vuku bulmadığı görülecektir. İnsan bu ikramı kendinden değil Allah'tan bilmelidir. Hatta diyor kardeşler, kendisine keramet verilen Allah'ın salih kulları bu keramet karşısında korkarlardı diyor. Acaba istidrac mıdır diye, yani imtihan mı ediliyoruz, İstidrac mıdır diye ne yaparlardı? Korkarlardı, endişe ederlerdi diyor. Peki burada bir istidrac kelimesi daha geçti. İstidrac ne demektir kardeşler? İstidrac. İstidracsa peygamberlik iddiasında bulunan yalancı peygamberlerin, yalancı peygamberler için yaratılan harikulade şeylerdir. Ama bu istidrac onların isteğinin hani ne yapar? Mesela şeytan öyledir. İşte Deccal öyledir mesela. Şeytana Allahu Teala Celle Celaluhu bazı harikulade özellikler vermiş imtihan için. Yine Deccal'a baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine geldiğimiz şey ettiğinizde çok süratli hareket edeceği, işte bir yerden geçerken geçtiği yerlerin yeşereceği, efendim mesela bir adamı öldüreceği, ikiye ayıracağı, adamın iki parçasının arasından geçeceği, sonra adama kalk diyeceği ve adamın kalkacağı bizzat hadislerce sabittir. Ama Müslüman istidraçla mucizeyi nasıl ayırır? Çünkü o istidraç sahibi ya peygamber olduğunu iddia eder, yalancıdır, ya da kendisinin ilah olduğunu. Halbuki Müslüman Allah'ın insan suretinde olamayacağını, cisim olamayacağını bilir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Deccal'ın bir gözü kördür, sizin Rabbiniz ise kör değildir diyor. Yani onu gördüğünüz zaman onun ilah olmadığını anlayın diyor. İşte Allah düşmanlarının Allahu Teala Celle Celaluhu imtihan için onların bazı isteklerini yerine getirmesine istidrac diyoruz kardeşler. Bir de ihanet var, ihanet. O nedir? Yalancı peygamberlerin, peygamberlik davasında olanların mucize göstereyim derken istedikleri şeyin tam tersinin vuku bulması. Mesela Museylemetül Kezzab vardı biliyorsunuz, yalancı peygamber. Ona demişler ki Muhammed mucize gösteriyordu demişler. Hadi sen de bir mucize göster bakalım demişler. O ne yapıyordu demişler? O mesela suyu az olan bir kuyuya ağzına biraz su alıp çalkalayıp kuyunun içine ağzındaki suyu boşalttığı zaman kuyunun suyu kaynıyordu, çoğalıyordu. Hadi sen de yap bakayım demiş. Bana demiş suyu az olan bir kuyu gösterin demiş. Gitmiş göstermişler. O da aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapınca kuyunun var olan suyu da gitmiş. Buna ihanet diyoruz işte. Yine mesela demişler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözü çıkan bir adamın gözünü yerine oturtturdu ve onun gözü gördü. Nitekim sahabi bunu bizzat anlatıyor. Zannediyorum Uhud Savaşı'nda olacaktı. Gözüm çıktıydı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözümü aldı, yerine oturtturdu, okudu. Allah'a yemin ederim ki o gözüm sağlam olan gözümden daha iyi görüyordu. Sağlam olan gözüm bozuldu ama bu hiç bozulmadı diyor. Ona da demişler ki işte gözü kör olana Allah Resulü okuduğu zaman onun gözü gördüydü deyince ona da bir kör getirmişler. İşte okuyup gözünün açılması için, okumuş onun gözünün açılması için sağlam gözü de kör olmuş. İşte buna ihanet diyoruz. Yani yalancı peygamberlik iddiasında bulunan, peygamberim diyen yalancıların isteklerinin tam tersini olmasına ihanet diyoruz kardeşler. Evet, mesela biraz önce işte Allah'ın veli kullarından bahsetmiştik. Veli kimdir mesela? Onu da Allah ayetinde beyan ediyor. Diyor ki: "Ela inne evliya Allahi la khaufun aleyhim ve la hum yahsenun." Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Yunus suresinin 62. ayeti. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Peki onlar kimlermiş? Allah'ın dostları, Allah'ın veli kulları. Ellezine amenu ve kanu yettegun. Onlar ki iman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınırlar. Öyleyse Allah'a iman eden, Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği gibi yapmaya gayret eden, Allah'ın yasakladığı haramlardan kaçınan, şüpheli şeylerden uzak duran, nafile ibadetlerle de Allah'a yaklaşmak isteyen her mümin Allah'ın veli kuludur. Tarikat şeyhi falan olmasına gerek yok. Evet, Tevbe suresinin 71. ayetinde velilerin vasıfları şöyle anlatılır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Ya da Allah'ın rahmet ettiği kimseler işte bunlardır. Şüphesiz ki Allah azizdir, hikmet sahibidir. Aşağıdaki ayette ise Allah-u Teala kendi emirlerine göre hareket edip yasaklarından kaçınan kullarına sıkıştıkları, bunaldıkları zaman yardım edeceğini vaat etmektedir. Neymiş o? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir diyor. Sıkıştığı yerde bir çıkış yolu gösterir. Bunları misallerden anlatacağız. Ve yerzukhu, onu Allah rızıklandırır. Min haythu la yahtesib. Hiç hesaba katmadığı yerden, hiç düşünmediği yerlerden Allah onu rızıklandırır. Tahmin bile etmediği yerlerden Allah onu rızıklandırır. Ve men yetevekkel alallahi, kim de Allah'a tevekkül ederse, fehüve hasbuh, Allah ona yeter. Bu çok önemli arkadaşlar. Biz Allah'a tevekkül ettik diyoruz ama Allah'a tevekkülümüz zayıftır. Yani Allah'a dayandım dedikten sonra dayandığımız o kuvvetin her şeye gücünün yeteceğini ve Allah'ın bizi kafirlere, zalimlere bırakmayacağını kuvvetli bir imanla eğer kabul edersek, İşte sıkıştığımız yerde Allah bize yardım eder. Ama Allah'a tevekkül ediyorum görünümü altında tevekkül ederiz. Fakat hala şüphe içindeysek, hala işte başka Allah'tan değil de başkalarından korkarsak o tevekkül değildir kardeşler. İnna Allaha baligu emri kad cealallahu li kulli şeyin kadra. Allah her şeyi takdir etmiştir. Her şey Allah lehü mahfuzunda olacak, her şeyi takdir etmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim'de kerametle ilgili de çeşitli ayetler vardır. Şimdi de hani biraz önce mucizelerle ilgili ayetleri söylemiştik. Şimdi de inşallahü rahman kerametle ilgili, bizzat kerametle ilgili ayetleri söyleyelim kardeşler. Mesela Ali İmran suresinin 37. ayetinde orada deniyor ki küllemâ dehale aleyha zekeriyyel mihrabe vecede indehâ rizga. Zekeriya her mihraba gidin. Mihrap odacık demektir. Oda, hücre demektir. Meryem annemizin kaldığı, yattığı, yaşadığı hücre. İşte Mescid-i Aksa'nın bir tarafına onun için tahtadan bir hücre yapmıştı. Meryem anamız orada kalıyordu. Ayette diyor ki küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mihrabe. Bu ayet çoğu zaman şeyde görürsünüz. Mihrapların üstünde yazılıdır. Bunu yazmışlar. Aslında o yazıyı yazmaları boş bir şey. Hoş bir şey değil. Çünkü bir manası yok ayetin o şekilde yazıldığı şekliyle. Küllemâ dehale aleyha zekeriyyel mihrab. Ayet böyle. Bu kadar kesmişler. Zekeriya her mihraba girdiğinde ne olmuş? Arkası yok. Yani manası tamamlanmamış bir ayettir o. Ama orada mihrap geçiyor ya. Onun için mihrap geçiyor diye oraya yazmışlar. Küllemâ dehale aleyha zekeriyyel mihrab. Halbuki hani başka yerlerde esasında mihrapların üstüne falan ayet yazmaya gerek yok aslında ama hani فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin ayeti en doğru şeydir orada. Yani onun yazılmasını bile mekruh gören alimler var. Evet. كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ. Zekeriya Meryem'in odasına her girdiğinde onun yanında bir rızık görüyordu. Yiyecek görüyordu. Halbuki Meryem annemizin vekaletini Zekeriya aleyhisselam üstüne almıştı. Yani onun yiyeceğini, işte giyeceğini o tekellüf etmişti. O kendisi vekil olmuştu. Yiyeceğini hep o götürüyordu. Fakat ona yiyecek götürdüğünde bir bakıyordu ki o mevsimde olmayan yiyecekler Meryem'in önünde var. Yani şöyle diyor tefsir alimleri, yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri vardı. Zekeriya aleyhisselam gibi bir peygamber dahi hayret ediyordu buna. Ve diyordu ki, Gale ya Meryem'i enna leke hâzâ. Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor diyordu. Bunlar sana nereden geliyor diyordu. Galet, o da dedi ki, huve min indillah. O Allah katından geliyor dedi. İnnallâhe yerzugu men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah dilediğini hadsiz hesapsız rızıklandırır dedi. İşte bu keramete en büyük delillerden birisidir bu. Bu ayet Hazreti Meryem'e gökten, Allah'tan, Allah tarafından yiyecek geldiği, sebze meyve geldiği bizzat Kur'anca sabittir kardeşlerim. Yine mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında hani Belkıs kıssası vardır. Yemen melikesi olan Belkıs, hutut kuşu Süleyman Aleyhisselam'a geldiğinde Belkıs'ın şöyle şöyle güzel tahtı vardır. İşte şöyle şöyle işte incilerle bezenmiş, bilmem neyle bezenmiş, onun tahtından bahsedince Süleyman Aleyhisselam yanındakilere diyor ki onun tahtını o gelmeden bana kim getirebilir diyor. Çünkü Belkıs'ı da davet etmişti. Derhal benim yanıma gelin diye. Şöyle diyor ayet-i kerime de gale ya eyyuhel melu eyyukum yetini bi arşiha qabla eyyetuni muslimin. Onlar bana Müslüman olarak gelmeden önce onun tahtını bana kim getirebilir diyor. Gale ifritun minel cinni, cinnilerden bir ifrit dedi ki ene atike bihi qabla en tequma min meqamik. Ben onu sana sen daha yerinden doğrulmadan getiririm dedi. Yerinden doğrulmak dediğimiz hareket şudur. Getirilecek taht 3000 kilometre öbür taraftadır. Yani Yemen'dedir. Bugünkü işte Mescid-i Aksa'nın olduğu yeri düşünün, Yemen'i düşünün. Aşağı yukarı 3000 kilometre falan zannediyorum. Oradan gelecek. İfrit diyor ki daha sen yerinden kalkmadan önce ben onu getiririm. Ve inni aleyhi legaviyyun emin. Ben buna gücü yetecek, güvenilir birisiyim diyor. Benim buna gücüm yeter, bunu getirmeye gücüm yeter diyor. Bir doğrulma kaç saniye sürer kardeşler bu? 3 saniye olduğunu kabul edelim. Yani 3 saniyeden bir taht düşünün ki bu taht şu sandalye gibi benim kaldırıp getireceğim birisi şey değil. Yani o padişahların tahtını bir kişi yüklenip de getiremez de yani. Anlıyorsunuz değil mi? Öyle bir tahtı işte Yemen'den kaç kilometreyse artık Yemen'den daha Süleyman Aleyhisselam yerinden kalkmadan getirecek. Galellezine indehu ilmun minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk. Diyor ki kendisinde kitaptan bir ilim olan kimse ise, ifrit öyle dedi yani cinni dedi ki daha sen yerinden kalkmadan ben onu getiririm dedi. Ama kitaptan kendisine ilim verilmiş birisi de dedi ki diyor daha sen gözünü açıp kapamadan, şu yani yaptığınız hareket, daha sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm diyor. Saniyenin kaçta kaçıdır kardeşler bu şöyle yapmak. Yani bu kadar bir sürede taht oradan gelecek buraya. Felemme ra'ahu evet dikkat edin müstegirran indehu, ne zaman ki Süleyman tahtı hemen yanında gördü, bak getirmiş adam, o gözü açıp kapayıncaya kadar bir sürede getirmiş tahtı, ne zaman ki diyor Süleyman tahtı yanında gördü gale dedi ki haza min fadli rabbi, bu benim Rabbimin faziletindendir li yebluveni e eşkuru em ekfur, ben şükredenlerden mi olacağım yoksa nankörlük edenlerden mi olacağım, beni denemek için yaptı Rabbim bunu diyor. Ve men şekera, kim eğer şükrederse yani kendisine verilen nimetlerden dolayı kim şükrederse fe innema yeşkuru li nefsi, o kendi nefsi için şükretmiş olur. Kendi faydasına şükretmiş olur. Kendi lehine şükretmiş olur. Ve men kefera fe inne rabbi ganiyun kerim, kim de küfrederse ya da nankörlük ederse Rabbim zengindir, kerimdir, cömerttir diyor. Evet, bu da yine mesela bizzat keramete delil olan ayetlerdendir kardeşler. Yine mesela örnekleri çoğaltabiliriz. Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in bir mağaraya girip 300 sene, ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ona 9 ekledik diyor. Yani 300 seneye de 9 ekledik diyor. Böyle olursa 309 sene olur. 309 sene uyutulmaları ve 309 sene sonra tekrar uyandırılmaları. Yani bir insan 309 sene, 300 sene uyuyamaz kardeşler. Niye uyuyamaz? Çünkü yemeyerek içmeyerek ölür o insan zaten. Ama Allah 300 sene, bu 300, ona da 9 sene eklendiği, İslam alimleri şöyle şey diyorlar. 300 sene miladi senedir, 309 sene de kameri senedir. Çünkü 9 sene fark ediyor hesaplarsanız. Yani miladi seneyle güneş takvimine göre 300 sene yapıyor ama hicri takvime göre yani kamer takvimine göre 309 sene yapıyor. Sahabeler hakkında da kerametleri şey edebiliriz. Müslim'de Ebu Bekir'in şu kerameti kayıtlıdır. Sıddık 3 misafiri evine getirir ve yemeğe otururlar. Sofrada görülüp durmakta olan muayyen yiyecekler yendikçe yenmiş, karınları iyice doyduktan sonra da sofrada ilk andakinden daha fazla yemek kaldığı görülmüş. Yani 3 tane misafire yemek yediriyor, yedikleri halde yemek bitmiyor. Hatta komşulara da Allah Resulüne de gönderildiği o yemekten komşularına da dağıtıldığı söyleniyor ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi olarak da anlatılır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Hendek'te çalışırken açlardı. Kardeşler düşünün, yani ilk 3 gün yemek yemeyen sahabiler vardı. Sahabinin birisi dedi ki hanımına, bir oğlakları vardı. Hanım dedi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok bitik olduğunu gördüm. Çok aç olduğunu gördüm. Şu oğlağımızı kessek de bunu işte pişirsek, Allah Resulü'ne bir iki tane de arkadaşını çağırsak nasıl olur? Öyle yapalım dedi. Kadın demedi ki zaten bir oğlağımız var, onu da mı kestireceğim bize falan demedi. Öyle yapalım dedi. Sen kes, ben de onu hani pişireyim. Sen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ve bir iki tane arkadaşını da çağır getir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e vardı, sessizce dedi ki ya Resulallah, karısının ismini söyledi falan dedi, işte bir oğlağımız vardı, kestik, pişirdi, sen ve birkaç tane arkadaşın buyurun dedi, bize yemeğe buyurun dedi. O öyle deyince Allah Resulü oradaki çalışanların hepsine dedi ki ey Müslümanlar dedi, falan sizi yemeğe davet ediyor, haydi olun evine. 300-400 kişi var, hendek kazıyorlar. Eyvah dedi, ben ne yaptım dedi adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yalnız hanımı için çölmeye şeyden ben varmadıkça açmasın, indirmesin dedi. Vardı hanımına, dedi ki hanım eyvah mahvolduk dedi. Ne oldu dedi, ben Allah Resulüne böyle dedim ama Allah Resulü oradakileri hepsini çağırdı dedi. Kadın dedi ki, kadındaki imana bak, başka bir şey söyledi mi dedi Allah Resulü dedi. Dedi ki ben varıncaya kadar o et pişen kaba dokunmasınlar, açmasınlar ağzını. Allah Resulü öyle dediyse bir bildiği vardır dedi. Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, o kaba açtı, kendi eliyle doldurdu, onar onar insanlar gelsin içeri dedi. O kadar insan o kaptan yedi ve herkes yedikten sonra hala kapta yemek olduğu gibi duruyordu. Hazreti Ebu Bekir'den de bu böyle bir şey anlatılır. Yine mesela bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir çakıl alıyor, şöyle bir avuç çakıl, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde tesbih yapıyor. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah falan diye. Hazreti Ebu Bekir'in eline koyuyor kendi elinden, onun elinde de taşlar tesbih ediyor. Oradan alıyor, Hazreti Ömer'in eline koyuyor, onun elinde de taşlar tesbih ediyor. Bunlar yaşanan mucizeler ve kerametler kardeşler. Hazreti Ömer'in hutbedeyken yüksek sesle ya Sariye dağ, ya Sariye dağ demesi meşhurdur. Daha sonra Sariye ordusundan bir elçi geldi. Elçiye durumu soran Ömer şu cevabı aldı. Ey müminlerin emiri, savaştığımız düşman oldukça güçlü çıktı. Çarpışma sırasında saflarımızda bozulma alametleri görünmeye başlamıştı. Tam bu sırada ey Sariye dağ, ey Sariye dağ diye bir ses geliyordu kulağımıza. Sariye'nin emriyle arkamızı dağa verdik ve Allah'ın izniyle düşmanı bozguna uğrattık diyor. Hazreti Ömer Medine'de hutbe esnasında ya Sariye dağ, ya Sariye dağ dediğinde Hazreti Sariye'nin komutasındaki ordu İran'da İranlılarla savaşmaktadır. Medine ile İran arası yine aşağı yukarı bir 3000 kilometre falan var kardeşler. 3000 veya 4000 kilometre. Yine mesela sahabilerden bir keramet daha anlatalım. Hubeyb bin Adi, hani Birri Maune ve Birri Rici olayları vardı. Bu olaylarda tutuklanan iki tane sahabi Mekke'ye götürülmüş ve Bedir'de babaları öldürülenlere teslim edilmiş. İşte bir eve kapatılmış Hubeyb, öldürülmesi bekleniyor, hani öldürülecek. Hubeyb bin Adi Mekke savaşında Mekke'de düşmanlara esir düşmüştü. Kendisine o zaman Mekke'de bulunmadığı halde yaş üzüm ikram edildiği ve bunları yiyerek karnını doyurduğu görülmüştür. Zincire vurulmuş bir evde ve ona işte bir kadın yemek götürüyor. Bir bakıyor ki o mevsimde orada olmayan bir üzüm yiyor şey. Önüne almış üzümü, üzüm yiyor Hazreti Ubeyb. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duası çok makbul. Sahabelerden biriydi ve her ne isterse duasında Allah katında makbul olur ve yerine getirilirdi. İran ordularını yenen ve Araplar adına ilk defa zafer kazanan zat işte bu idi ki cennette müjdelenen sahabidir kendisi. Öyle ki bir gün Kufe sokaklarında yürürken bir adamın Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah'a, Allah hepsinden razı olsun, bu gibi sahabilere sövüp saydığını gördü. Bunlara sövüp sayıyordu. Güzel konuşması, hakaret etmemesi için adamı uyarır. Saygısız adam inat eder. Bunun üzerine Hazreti Sa'd, sesini kesiyor musun yoksa beddua edeyim mi der. Adam büsbütün küstahlaşır ve beni tehdit mi ediyorsun karşılığını verir. İşte o zaman Sa'd bin Ebi Vakkas ellerini açar ve Allah'ım şu adama haddini bildir. Diğerleri de bundan ibret alsınlar ta ki böyle insanların aleyhine ulu orta konuşmalar olmasın diye dua eder. Daha aradan bir iki dakika geçmeden nereden çıktığı bilinmeyen bir deve kalabalığın bulunduğu yere koşar, cemaatin içine dalar, birini arıyormuşçasına oraya buraya hamle yapar ve sonunda gidip saygısızca konuşan o adamı ayaklarının altına alır, üzerinde tepinir deve. Biraz sonra adamın acı acı feryatları kesilir ve etraftakilerin şaşkın bakışları arasında son nefesini de verir. Nerede anlatılıyor bu? Hayatü Sahabi'de. Ka'b bin Malik'in azat ettiği köle anlatıyor. Bir gün Miktat bin Esved, Amr bin Abese ve Şafii bin Habib ile bir yere gitmiştik. Amr bin Abese sürüsünü kontrol etmek için yanımızdan ayrıldı. Gecikip geri gelmeyince öğlene doğru ziyaretine gittim. Yanına yaklaştığımda gördüğüm tablo beni şaşkına çevirdi. Amr bin Abese'nin üzerinde yalnızca onu gölgeleyen bir bulut duruyordu. Güneşin ortasında çöl gibi bir yerde onun üzerini gölgeleyen bir bulut duruyordu diyor. Bir bulut ona devamlı gölge yapıyordu diyor. Hemen yanına varıp gördüklerimi anlattım. Amr bin Abese, durumdan haberim var. Gördüklerini sakın kimseye anlatma. Yoksa darılırım dedi. Ben de sözümü tutarak o ölünceye kadar gördüklerimi kimseye anlatmadım. İbni Hacer el-İsabesinde anlatıyor bunu. Yine Ebu Nuaym el-Hilyesinde anlatıyor bunu. Yani o zat kendisine verilen kerametin başkalarının anlatılmasını istemiyor. Dolayısıyla keramet bir gösteri değildir kardeşler. Yani onu bir gösteri gibi kullanamaz. Bugün kerameti işte gösteri gibi yapanlar var. Şiş sokanlar, bilmem kılıç yalayanlar, ateşin üzerinde yürüyenler falan. Bunlar keramet değildir, istidracdır kardeşler. Çünkü bunlar Hindular da yapıyor. Aynı şeyi Hindular da yapıyor. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi der ki, eğer bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz, denizde yürüdüğünü görseniz hayatına bakın diyor. Eğer hayatı Kur'an ve sünnete uymuyorsa istidraç deyin geçin diyor. Yani biz öyle bir şey sihir de gösterebilirler, büyü de yapabilirler. Nitekim bugün sihirbazlar ve büyücüler insanların gözüne ne şeyler gösteriyorlar değil mi? Adamı kesiyorlar, şey diyorlar, televizyonda gösteriyorlar. Çeşitli el hareketlerle, hızlı hareketlerle, çeşitli oyunlarla adamı ikiye biçiyorlar falan diyorlar. Tekrar birleştiriyorlar falan diyorlar. Halbuki sonra onun nasıl yaptıklarını gösterince el çapukluğu, hile olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Useyd bin Hudayr ve Abbad bin Biş radıyallahu anhuma karanlık bir gecede Allah Resulü'nün yanındaydılar. Bu da meşhurdur kardeşler yine. Bu hem Buhari'de geçiyor ki

0: birbirlerinden ayrıldıklarında Nurlardan birisi de diğeriyle devam etti diyor. Yine mesela Halid bin Velid'in zehir içtiği ve zehrin kendisine hiç tesir etmediği meşhurdur. Yine bu da mesela kim tarafından anlatılıyor biliyor musun? Hem de bidatlar noktasında çok sert olan İbni Teymiye tarafından anlatılıyor. İbni Teymiye'nin Fetevel Kübrası'nda anlatılıyor bu. Halid bin Velid bir kaleyi kuşatmıştı ama kale direniyordu. Kaledekiler eğer şu zehri içersen size teslim oluruz dediler. Yani zehrin size hiçbir etki yapmadığını görürsek sizin gerçekten Allah'ın dostları olduğunuzu biliriz ve size teslim oluruz dediler diyor. O da zehri içti. Zehir ona hiç zarar vermedi. Bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımıyla 3 kişi meselesi var. Hani mağaraya sığınan 3 kişi meselesi. Meşhurdur bir hikaye. 3 tane adam yola çıktı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra yoldayken bunları bir fırtına tuttu. Yağmurlu, fırtınalı bir havaya yakalandılar. Dediler ki şöyle yakında bir mağara vardı. Dediler ki şu mağaraya girelim, sığınalım dediler. O mağaraya girince yukarıdan çok büyük bir kaya koptu geldi ve bunların mağarasının ağzını kapattı. Ne yaptılarsa çıkamadılar. Çaresiz kaldılar. Ne yapalım falan derken içlerinden birisi dedi ki diyor gelin. Sırf Allah rızası için yaptığımız bir ameli Allah'a sunalım ve diyelim ki ya Rabbi şu işi sırf senin rızan için yapmıştım. Eğer bununla seni razı ettiysem şu kayayı aç da buradan çıkalım diyelim diyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: الرفيع. وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Kabul ediliyor bu teklif. Onlardan birisi diyor ki, ya Rabbi, benim çok güzel bir amcamın kızı vardı. Ben ona aşıktım, vurgundum. Onunla evlenmek istedim fakat beni reddetti. Daha sonra çok büyük bir kıtlık oldu. Herkes yiyecek şeylere muhtaç oldu. Amcamın kızı da bana müracaat etti, amcaoğlu bana yardım et diye. Eğer kendini bana teslim edersen sana istediğin kadar para veririm dedim. Hatta 120 altından falan bahsediliyor. O da çaresiz kabul etti diyor. Yatağa geçti, girdi. Ben yatağa doğru yöneldiğimde dedi ki, ey amcamın oğlu, Allah'tan kork dedi. Allah'ın mühürlediğini bozma dedi diyor. Bunun üzerine beni bir titreme aldı. Korktum. O işi yapmadım. Ona verdiğimden de vazgeçtim. Yani geri almadım diyor. Eğer sırf senin korkunla bundan vazgeçtiğimden dolayı seni razı ettiysem şu kayayı aş da gidelim dedi. Bunu anlatan Allah Resulü. Kaya hafifçe açıldı ama geçecekleri gibi değildi. İkincisi dedi ki, ya Rabbi, ben bir işimden dolayı bir işçi çalıştırmıştım. Adam yevmiyesini almadan gitti. Hani bazı müteahhitler de falan amele çalışıyor, usta çalışıyor falan ediyor. İşte bir hafta çalışmıştır, belki bir ay çalışmıştır. Sonra ülkesinden bir telefon geliyor, haberci geliyor falan ediyor. Çekip gidiyor aylığını almadan. Ben de diyor, demek ki malcılık yaparmış, mal alır satarmışmış. Ben de diyor, onun o ücretini kendi ticaretime kattım, ortak ettim. Onun parasıyla koyun aldım, sattım. Adam belli bir süre sonra, artık 30 sene sonra mı, 40 sene sonra mı, ne kadar sene sonra geldiyse, geldi dedi ki, ey falan, ben sana falan vakitlerde çalışmıştım, senden şu kadar alacağım vardı, bana alacağımı ver de gideyim dedi. Ben de dedim ki, ey Allah'ın kulu, şu sürüyü görüyor musun? Bu sürü senindir, al da git dedim. Adam dedi ki, benimle dalga mı geçiyorsun sen dedi. Ben sende şu kadar gün çalışmıştım, şu kadar alacağım var, ben senden alacağımı istiyorum dedi diyor. Ben de dedim ki, ey Allah'ın kulu, ben seninle dalga geçmiyorum. Senin işte paranı benim ticaretime ortak ettim. Senin bu koyunlar birike bir sürü oldu. Bu sürü senin, al da git dedim. Adam sürüsünü aldı, sevine sevine gitti. Ya Rabbi, eğer bununla seni razı ettiysem şu kayayı aç da gidelim dedi. Kaya biraz daha açıldı ama yine geçecek gibi değildi. Üçüncüsü dedi ki, ya Rabbi, benim yaşlı bir annem babam vardı. Birkaç tane de keçimiz vardı. Onun sütünü içiyorduk. Onunla geçiniyorduk. Fakat sütü sağıp geldiğimde anneme babama içirmeden ne kendim içiyordum, ne hanıma içiriyordum, ne de çocuklarıma içiriyordum. Bir gün sütü sağdıktan sonra bir meşguliyet beni oyaladı. Evime geldiğimde baktım ki annem babam yatmışlar, uyumuşlar. Elimde süt çanağı, annemin babamın başında bekledim. Çocuklarım ayaklarıma kapanıyordu. Baba, biz açız, süt ver diye. Fakat annemin babamın uyanmasını bekledim. Onlar uyanınca onlara sütlerini verdim. Sonra da çocuklarıma içirdim. Eğer bununla senin rızana erdiysem şu kayayı aç da gidelim dedi. Kaya açıldı ve oradan çıktılar, gittiler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu keramete en büyük örnek kardeşler. Bu insanlar sahabi de değil. Demek ki Allah'ın mümin kullarındandır, salih kullarındandır. Peki bu kerameti hani nasıl şey edeceğiz? Mesela işte bazıları tayyü zaman tayyü mekan. Yani aynı anda başka yerde olma. Yani aynı anda burada, aynı anda Kabe'de olma. Veyahut da işte efendim çok kısa bir zamanda mesafeleri kat etme. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Bazı alimler bunu kabul ederler ama bazı alimler böyle şeyleri kabul etmezler. Fakat kabul edenler şunu delil gösterirler. Der ki, bu mümkündür. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıkması bunun için en büyük delildir der. Çünkü çok kısa bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e, oradan da 7 kat semaya, oradan sonra cennet cehennem gezdiriliyor ve tekrar aynı gece içinde yatağına döndürülüyor. Tayyi zaman dediği bu işte. Çok kısa zamanda uzun mesafeler kat etmek. Şimdi bugün bu dersi çalışırken şeye bir baktım şöyle. Ayın dünyaya uzaklığına falan. Ayın dünyaya uzaklığı, dünyanın en yakın uydusu biliyorsunuz. 380 bin kilometreymiş. Şu anda en hızlı şekilde giden roketle 3 günde Ay'a ulaşılabiliyor. En hızlı gidenden. Bir ayda varanlar da var ama en hızlı son şeyine işte Rus şeyiyle bir Amerikan şeyi 3, 36 saatte falan ulaşmış. Yani dünyaya en yakın şey. Ya 7 kat semaya çıkmak nasıl bir şey? Hem de aynı gecede, hatta döndüğünde yatağını bile sıcak bulması. Yine mesela tayi mekan ve tayi zamana şu Süleyman Aleyhisselam'ı o yanındaki insanı, kitaptan kendisine bilgi verilen insandan bahseder. Yani o kadar uzak bir mesafeden Belkıs'ın tahtını bir göz açıp kapayacak kadar bir zamanda getirmeyi işte tayi zaman ve tayi mekana misal gösterirler. O peygamber değildi o insan derler. Kitaptan kendisine bilgi verilen ki bundan kasıt ismi azamı biliyordu diyorlar. Çünkü ismi azamı bilen insan Allah'a, Allah'tan bir şey istediği zaman Allah onu mutlaka verir diyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bile böyle hadisler var. Cuma'da bir saat vardır ki o saatte Allah'tan bir şey isteyene mutlaka isteği yerine getirilir diye. Mutlaka duası kabul edilir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde hadisi de var. Dolayısıyla yani bazı kardeşlerimizin söylediği bazılarının dört kapıdan aynı adamın dördünde çıktığı meselesi. Bunu belki teville anlatabiliriz kardeşler. Yani akıl bunu kavramaz ama akli yönden şöyle anlatabiliriz belki. Zaten keramet ve şey aklın dışında olan şeyler de yine de müminin anlatacağı şekilde şöyle anlatabiliriz belki. Yani o dört kapıdan dördünde çıkan aynı kişi değildir belki. Ama Allah-u Teala Celle Celaluhu onun suretinde dört tane melek yaratır ya da üç tane onun suretinde birisinden kendisi çıkar, öbüründe de onun suretinden insanlar çıkarak ama insanlar onu zannedebilirler. Yine mesela o Hazreti Süleyman'ın yanındaki adam gidip gelmedi. O Hazreti Süleyman'ın yanındaydı. O Allah'tan onu dilemesiyle yani o tahtın getirilmesini dilemesiyle Allah bir meleği görevlendirmiştir. Melek onu almıştır, aynı anda gelmiştir. Çünkü melekler biliyorsunuz nurdan yaratılmış varlıklardır. Ve onlar ışık hızıyla hareket ederler. Biliyorsunuz ışık hızı saniyede 300 bin kilometredir. Şimdi saniyede 300 bin kilometre alıyorsa bir şey ki bu da en azındandır. Yani melekler belki daha fazla da süratle gidiyorlar onu bile bilmiyoruz. Ama hani nurdan yaratıkları için, nurda ışık olduğu için, ışığın hızı da saniyede 300 bin kilometre olduğu için ben matematiksel olarak öyle söylüyorum. Şimdi 3000 kilometre 300 bin kilometrenin yüzde biridir değil mi? Yani saniyenin yüzde biri kadar bir zamanda işte o göz açıp kapama dediğimiz şey budur. Anladınız değil mi? Eğer melekler saniyede 300 bin kilometre yapıyorlarsa Allah o kulunu sevdiği için onun için bir meleği görevlendirir, oradan onu aldırır, göz açıp kapama suresi içinde buraya getirir ki saniyenin yüzde biri yapar değil mi o? Saniyede 300 bin kilometre yaparsa 3000 kilometre yer yüzde biridir. Dolayısıyla saniyenin yüzde biri kadar bir sürede getirir getirir isterse. Yani ama dediğim gibi işte olmamış hikayeler uydurmak, olmamış işte kerametler uydurmak doğru değildir. Keramet haktır ama keramet Müslüman keramet beklentisi içinde olmaması gerekir. İstikamet Müslümanlar için en önemli şeydir. Yani Allah'ın istediği gibi olmaya gayret. İster keramet zuhur etsin ister etmesin. Müslümanlar bunu bu şekilde bilmeleri gerekiyor kardeşler. Bir de meunet var onu da söyleyeyim biraz uzadı bugün ama hemen bitireceğim. Meunet vardır kardeşler. Meunet de yani kerametin bir altı. Mümkün olduğu kadar Allah'ın yasaklarından kaçan, Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlar bazen sıkıştıkları yerde Allah-u Teala Celle Celaluhu onlara yardımlar gönderir. Ama o yardımı Allah tarafından geldiğini o bilemez. Hani halkımız arasında tesadüf diyorlar ya, tesadüf zanneder. Halbuki tesadüf yoktur Allah katında, tevafuk vardır. Mesela bir sıkışırsınız, bir şey alacaksınız, vitrinde bir şey gördünüz, işte bir şeyle karşılaştınız. Elinizi cebinize bir atıyorsunuz, para yok. O da size çok lazım. Yahu birisini görsem de hani bir tanıdık olsa da falan. Bir bakarsınız karşınıza birisi geliverir. Ve sen dersin ki ya tesadüfe bak dersin ya ben de böyle birini bekliyordum falan dersin. Halbuki Allah sana gönderdi ama senin şeyin yoktur. Yani senin sıkıştığında Allah gönderdi. Sen onu bilmiyorsun. İşte bu gibi şeylere meunet denir. Yardım demektir. Allah'ın yardım göndermesi demektir. Bu birçok Müslümana olabilir. Birçok Müslümanın başına gelebilir. Fakat dediğim gibi Müslüman bunu çoğu zaman algılayamaz. Bunun Allah tarafından geldiğini bilemeyebilir. Tevafuklara, tesadüflere yorar bunu. Buna da meunet diyoruz kardeşler. Dolayısıyla tekrar edecek olursak Ehl-i Sünnet'e göre mucize de işte efendim keramet de haktır. Ne mucize ne keramet o mucizeyi elinden, mucize şeyden, peygamberler veya keramet elinden keramet zuhur eden insanların bizzat kendilerinin yarattığı şeyler değildir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yarattığı şeylerdir. Müslüman buna bu şekilde inanması lazım ve Allah dilerse her şeyi yapar, küllü şeyin kadirdir demesi lazım. Çünkü Allah için güç yetmeyecek bir şey yoktur. Allah olmazları oldurandır kardeşler. Taşı suya çevirir, isterse suyu taşa çevirir Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Tamam mı kardeşler? Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
3: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki programımıza Hesap Gününe Hazırlanmak başlıklı yazı ile başlıyoruz. Enes bin Malik rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: "Sizden hiçbiriniz kendisine inmiş olan zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin. Eğer muhakkak ölümü temenni etmek zorunda bulunursa, Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölmek benim için hayırlı olduğu zaman da beni öldür" desin. Enes bin Malik şöyle demiştir: "Eğer ben Resulullah sakın ölüm temenni etmeyiniz buyururken işitmiş olmasaydım muhakkak ölümü temenni ederdim." Kays bin Ebi Hazım şöyle anlatır: "Biz hastalandığında Habbab İbnül Eret'i hastalığından dolayı ziyaret ediyorduk. Vücudunun 7 yerine dağlama tedavisi uygulanmıştı. Habbab hastalığının şiddetli ıstırabını ifade ederek, "Eğer Resulullah bizlere ölümü temenni etmemizi nehyetmeseydi muhakkak ölümü temenni ederdim" dedi. Önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah'ın beyanından ve yeryüzünün en hayırlı nesli olan ashab neslinden iki değerli şahsiyetin beyanlarından anlaşıldığı gibi, mümin Müslümanlar ölümü temenni etmemelidirler. Ne kadar sıkıntı ve zorlukla karşı karşıya gelecek veya baş başa kalacak olurlarsa da ölüm temennisi söz konusu edilmemesi gerekir. Rabbimiz Allah'ın verdiği imkanları yerli yerinde kullanarak ve ondan yardım ile yeni imkanlar dileyerek sıkıntı ve zorluklarla mücadele edilmelidir. Allah'tan hiçbir zaman ve hiçbir şekilde umut kesmeden hayat mücadelesine devam etmelidir muvahhid müminler. Her zaman hayır, yani İslam üzere olmalı ve Rabbimiz Allah'tan hayırlı olanı dilemeli, yaşamak hayır ise onu talep etmeli, ölüm hayırlı ise onu dilemelidir. Mümin kulu için hangisi hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Geleceğin bilinmesine imkan olmadığından dolayı gayb olanı ancak Allah Azze ve Celle tarafından bilindiği için, mümin Müslüman kul Allah'tan kendisi için hayırlı olanı diler, ölümü temenni etmez. Ölüm de hayat gibi yaratılmış ve kulun imtihanı için aracı kılınmıştır. Allah tarafından yaratılan hayat bir imtihan aracı olduğu gibi, ölüm de bir başka hayata başlamak için imtihan sahası olan bu dünyadan gitmenin en son anıdır. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır." Ölüm bir yok oluş değil, dünya hayatının bitmesi ve ahiret hayatının başlangıcıdır. Dünya hayatından ahiret hayatına geçiş olan ölüm, imtihanlarını başarıyla bitirenler için bir sevinç, bir neşe anıdır. Yıllarca özlemi çekilen bir andır. Dosta kavuşma ve sevgiliyle buluşma anıdır. İmtihanda başarısız olmuş kişiler için bir sıkıntı, bir çile ve bir azap anıdır. İmtihanı başarmış olan için de, imtihanda başarısız olan için de önderimiz Resulullah'ın buyruğu, "Sizin hiçbiriniz sakın ölümü temenni etmesin" beyanıdır. Ebu Ubeyde'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: "Sizin hiçbiriniz sakın ölüm temenni etmesin. Eğer o salih bir kimse ise salah ve faziletini arttırması umulur. Eğer fena bir kimse ise onun da tevbe edip Allah'ın rızasını kazanması umulur." Önderimiz ve biz mümin Müslümanlara çok düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olup sıkıntıya düştüğümüz zaman onun çok gücüne giden Resulullah'ın beyanına dikkat edin. Hayattan bıkıp umutsuzluğa düşüp ölümü temenni etmeyin. Hayatta olmayı, maddi ve manevi sıhhatli bulunmayı bir ganimet bilip zamanı değerlendirmek lazım. Zamanı iyi ve yeterli derecede değerlendirecek olan kişi, iman ve izzet sahibi, salih amel işleyen bir muvahhid müminse, bu zaman içinde hayırlı amellerini arttırır, fazilet derecesini yükseltir, imanını kuvvetlendirir ve Rabbi Allah'ı daha çok rahatsız eder. Böyle olgun bir muvahhid müminin varlığı toplumdaki diğer insanlar için bir hayırdır. O mümin şahsiyet diğer insanlar için çok faydalı olur. Ömür zamanını değerlendirecek kişi, fısk ve fücur içinde olan birisi ise yine bu zaman ganimetinden faydalanabilir. Nasuh tevbesinde bulunur, halini düzeltir, kötülüklerden vazgeçer, iyilikler yapar, salih ameller işler, böylece Rabbi Allah'ın rızasını kazanır ve helak olmaktan kurtulmuş olur. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: "Biriniz ölümü temenni etmesin. O kendisine gelmezden önce onu dua etmesin. Çünkü biriniz öldüğü vakit ameli kesilir ve çünkü mümine ömrü ancak hayır ziyade eder." Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah şöyle buyurur: "Ölümü arzulamayın, zira onun sıkıntısı çok şiddetlidir." Kişinin ömrünün uzun olup Allah'a tevbe ve rücu ile nasiplenmesi saadetindendir. Ölüm gerçekleşme vakti ertelenmeyen ve erken gelen bir gerçek değildir. O Allah'ın indindeki oluş vakti belli olan ve tam zamanında gelen bir gerçektir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: "Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de onlar ertelenebilirler. Her canlının eceli, gaybı ondan başka hiç kimsenin bilmediği Rabbimiz Allah'ın ilmindedir. İnsan ne zaman ve nerede öleceğini bilici değildir, ancak Allah bilir bu gaybi olan meseleyi." Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: "Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır." Ölüm her canlının mutlaka kendisiyle karşılaşacağı ve tadacağı, kendisinden hiçbir suretle kurtuluşun olmadığı bir hakikattir. Bu hakikat şu şekilde beyan olunmuştur Rabbimiz Allah tarafından: "Her nefis ölümün tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz noksansız ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Sizin tümünüzün dönüşü onadır. Allah'ın vaadi bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan odur. İnkar edenlerse küfürleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azap vardır. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı müşahede edene döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Yaradanımız, Rabbimiz, İlahımız ve Melikimiz Allah Teala böyle buyuruyor: "Nasıl ki her insanın doğumu bir gerçek ve bir haksa, ölümü de bir gerçek ve bir haktır. Bu böyleyken insanlar ölümden dolayı ne kadar gafil ve ne kadar ihmalkardırlar. Aklı başında ve annelik şuurunda olan hamile bir kadının doğurma günleri yaklaştıkça doğum hazırlıklarını tamamlamaya, gerek kendisini hazırlamaya, gerekse doğuracağı bebeği için hazırlık yapıp gerekli eşyaları temin etmeye başlar. Babalık şuurunda olan ve bu vazifesini idrak edip hakkıyla yerine getirmeye çalışan evin erkeği olan koca da üzerine düşeni yapmaya çaba gösterir. Doğuracak hanımı ve doğacak bebeği için hazır olmaya çaba gösterir. Gerek maddi ve gerekse manevi ihtiyaçlarını temin etmeye gayret eder. Bu hazırlıklar doğum içindir. Doğan her canlı ölümü tatmıştır, tatmaktadır ve tadacaktır. Doğum için bunca hazırlıklar yapan anne ve babaları, bir hak ve bir gerçek olan ölüm için ne hazırlıkları var? Yoksa ölüm hiç hatıra gelmiyor mu? Ölüm ile bir hayata gözlerini yumarken yeni hem de sonsuz bir hayata doğacak olanların bu doğum için ne hazırlıyorlar? Hazırlıksız doğum olur mu? Ölüm ahiret hayatı için bir doğumdur. Bu doğumun da gözle görülüp idrak edilen birçok belirtileri vardır. Bundan dolayı bu doğum için hazırlık yapmak, gerekli şeyleri temin etmeye çalışmak gerekir. Hele hele mümin Müslümanların bu konuda hiç gafil olmamaları gerekir. Çünkü ölümün bir hak ve bir gerçek olduğuna yakin derecede iman etmişlerdir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Hayattayken Allah tarafından kendisine verilmiş zaman nimetinin kıymetini bilip ölümden sonraki hayat için gerekli hazırlıklarını yapan muvahhid müminler, gidecekleri yerde çok rahat ederler. Bu konuda Rabbimiz Allah ve önderimiz Resulullah bizleri yeterli derecede bilgilendirmiştir. İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalanmadan önce sağlığın, fakirliğe düşmeden önce zenginliğin, işlerin çoğalmadan önce boş vaktinin ve ölümden önce hayatının kıymetini bil. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: Yedi şey gelmeden önce yararlı ameller yapmaya gayret edin. Bunlar ya kulluk vazifesini unutturan yoksulluk veya azdıran zenginlik veya bedeni güçleri bozan hastalık veya bunaklık getiren yaşlılık veya ansızın gelen ölüm veya deccal veya kıyamettir. Kıyamet ise daha ağır ve daha acıdır. Uzun bir yolculuğa çıkacak veya bir yerden diğer bir yere hicret edecek olan bir insan, dünya hayatı göz önünde bulundurulduğunda bu kısa yolculuğu için bile birçok hazırlıklar yapar. Hatta acilen yolculuğa çıkan insanın bile kendine göre bir hazırlığı olur. Ya bu yolculuk gidilen yerden dönüşü olmayan ve sonsuz bir gidiş olursa, buna hiç hazırlık gerekmez mi? Rabbimiz Allah'ın insan kullarına verdiği akıl nimetini kullanabilen her kişi idrak ederek itirafta bulunur ki bu uzun ve sonsuz yolculuk için

bir hasır üstüne seni ondan koruyacak bir şey serseydik dedim. Sonra Resulullah, ben dünya nimetleriyle beraber değilim. Benim dünya ile beraberliğim ancak bir ağacın altında biraz gölgelenip sonra yoluna devam edip giden ve ağacı bırakan yolcu birinin ağaçla beraberliği gibidir buyurdu. Geçici bir konaklama ve ebedi hayat için bir imtihan yeri olan dünya ile olgun müminin ilişkisini böyle beyan buyuruyordu Resulullah. Kendini anlatıyordu bu sözlerinde fakat aynı zamanda ümmetine nasihat ediyor, onların da öyle olmaları için yol gösteriyordu. Çünkü o Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça zikreden mümin Müslümanlar için biricik örnek kılınmıştı Rabbimiz Allah tarafından. Resulullah haliyle, kaliyle ve takririyle ümmetine biricik hayat örneğiydi. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, onun gibi yaşamak demekti. Çünkü onun ahlakı Kur'an'ın ta kendisiydi. Onsuz Kur'an-ı Kerim'i anlamak, uygulayıp yaşamak ne mümkündür? Önderimiz Resulullah, dünyanın fani oluşunu, ölüme ve ölümden sonraki hayata hazırlanmamızı, dünyaya bağlanmamayı, çok ağlayıp az gülmemizi buyurmaktadır. Önderimiz ve biricik örneğimiz Resulullah'ın bu buyruklarını hep beraber okuyup ders alarak gereğini yerine getirelim. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Benim bilmekte olduğum hakikatleri sizler bilir olsaydınız muhakkak az güler çok ağlardınız. İmtihan sahası olan bu fani dünyada gerek nefsi emmareye gerekse insanoğlunun apaçık bir düşmanı olan şeytanın vesvesesine kanarak çok çeşitli hatalar yapan ve günahlar işleyen insanın bundan dolayı çok ağlayıp az gülmesi gerekir. Günah ve suçlarından dolayı pişman olup tevbe ederek Rabbi Allah'a karşı işlediklerinden dolayı içi yanarak gözyaşlarının akması gerekir. Bununla beraber fani dünya ve dünya hayatı ile ebedi ahiret hayatının hakikatlerini idrak edenlerin vasfıdır. Çok ağlayıp az gülmek. Bu hal derin bir tefekkürün ve ince bir anlayışla idrak etmenin gereğidir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Resulullah bir gün bize namaz kıldırdı, sonra dönerek şöyle buyurdu. Ben sizin imamınızım. Onun için ne rükuya ne sücuda benden önce gitmeyin, kıyama benden önce kalkmayın. Benden önce de namazdan ayrılmayın. Ben sizi önümdeyken de arkamdayken de görüyorum. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki benim gördüklerimi siz de görseydiniz az ağlar, az güler, çok ağlardınız. Ne gördün ya Resulallah diye sorduk, cennet ve cehennemi gördüm buyurdu. Ebu Zer'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Ben sizin görmediklerinizi görüyor ve işitmediklerinizi işitiyorum. Gökyüzü gıcırdadı ve gıcırdamakta haklıydı. Çünkü gökyüzünde dört parmaklık bir yer kalmamıştı ki bir melek alnını yere koyarak orada secdeye kapanmamış olsun. Vallahi benim bildiklerimi bilseniz muhakkak ki az güler çok ağlardınız ve yataklar üstünde kadınlardan zevk almazdınız. Yollara çıkarak avaz avaz Allah'a niyazda bulunurdunuz. Ben de kesilip yok edilen bir ağaç olmayı kuvvetle arzu ettim. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah gülmekte ve konuşmakta olan bir topluluğun yanına varıp nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz az gülerdiniz ve çok ağlardınız dedi. Sonra Resulullah döndü gitti de o cemaat ağladı. Sonra Allah Azze ve Celle Resulullah'a vahyetti ki ey Muhammed niçin kullarımı umutsuzluğa düşürüyorsun? Bunun üzerine Resulullah geri dönüp şöyle buyurdu. Müjdeleyiniz, doğruyu söyleyiniz ve itidar üzere olunuz. Ebu Hureyre'den rivayete Resulullah şöyle buyurdu. Çok gülmeyin çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan Resulullah şöyle buyurdu. Allah korkusundan dolayı ağlayınız. Eğer ağlamanız gelmezse ağlamak için kendinizi zorlayınız. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah kendisine şöyle buyurmuştur. Ya Ebu Hureyre, şüpheli şeylerden titizlikle sakın. O takdirde insanların Allah'a en çok kulluk edeni olursun. Sana verilen dünyalığa kanaatkar ol.
O zaman insanların Allah'a en çok şükreden olursun.

0: kendi nefsin için sevdiğin iyi şeyi insanlar için de sev, yani arzula, o zaman olgun mümin olursun. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et, o takdirde kamil Müslüman olursun. Ve az gül, çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür. Önderimiz Resulullah'ın bu buyruklarına, bu baha biçilmez nasihatlerine can kulağı ile dinleyip tabi olan ve itaat eden her mümin Müslüman ölümü unutmaz, onu devamlı hatırda tutar. Ölüm ve ölümden sonraki sonsuz hayatının hayır üzere olması, saadet ve mutluluk dolması için çok iyi hazırlık yapar. İmanını kuvvetlendirir, amellerini salihleştirir. Kendisini tüm günah ve haramlardan alıkoyar. İyilik yapmaya devam ederken kötülükleri terk eder. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: ölümü kastederek lezzetleri keseni sık sık anın. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatır: Resulullah namazgahına girdi ve bir takım insanların sırıtıp güldüklerini gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu: ne var ki siz lezzetleri kesen ölümü sık sık anmış olsaydınız, şu gördüğüm vaziyetten sizi meşgul ederdi. Lezzetleri kesen ölümü sık sık anın. Zira kabir üzerine gelen her günde muhakkak konuşur ve şöyle der: ben gurbet eviyim, ben yalnızlık eviyim, ben toprak eviyim, ben kurt yuvasıyım. Mümin kul toprağa verildiği zaman kabir ona şöyle diyecektir: merhaba, hoş geldin. Bana sırtımda yürüyenlerin en sevgilisi olduğuna göre ve bugün seni velayetim altına aldığım ve bana vardığın cihetle sana karşı muamelemi göreceksin. Sonra kabir o mümin için gözümün alabildiği kadar genişleyecek ve ona cennete doğru bir kapı açılacaktır. İsyankar kul veya kafir toprağa verildiği zaman kabir ona şöyle diyecektir: sana merhaba yok, hoş geldin yok. Bana sırtımda yürüyenlerin en sevimsiz olduğuna göre bugün seni velayetim altına aldığım ve bana vardığın cihetle sana karşı muamelemi göreceksin. Resulullah buyurdu ki, sonra kabir onun üzerine kapanarak o derece sıkar ki kabrin kenarları onun üstünde buluşur ve kaburgaları birbirine geçer. Ebu Said dedi ki, Resulullah parmaklarıyla bu durumu göstererek onları iç içe soktu, sonra şöyle buyurdu: ve ona 70 ejderha musallat edilir ki onlardan biri toprağa üflerse o toprak dünya durdukça hiçbir şey bitirmez. Bu ejderhalar onu hesaba iletilinceye kadar sokar ve parçalar. Ebu Said dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu: kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Resulullah Rabbimiz Allah'ın bildirmesi ve öğretmesiyle biz ümmeti olan mümin Müslümanlara ve dahi tüm insanlık alemine bu hakikati bildirmektedir. Ölümü, kabir hayatını ve ahiret hayatıyla ilgili olanları bizlere bildiren önderimiz Resulullah, böyle bir hayat için hazırlık yapmamızı defalarca beyan buyurmuştur. Ölümü anmamızı, onu unutmamayı, böylece ona hazır bulunmayı emretmiştir. Sehil bin Sa'd es-Saidi şunu anlatır: ashabtan bir adam öldü. Resulullah'ın ashabı onun iyiliklerini ve ibadetlerini anlatıp övdüler. Resulullah da sessiz duruyordu. Onlar susunca Resulullah, ölümü çok anar mıydı diye sordu. Hayır dediler. Nefsinin çektiği bir şeyi terk eder miydi diye sordu. Hayır dediler. Resulullah, o halde arkadaşınız anlattığınız övgüye layık olamadı buyurdu. Kendisine çok yakın olan ölümü anmayan ve onun için çokça sevap kazanma yoluna gitmeyenin övülecek bir yanının olmadığını beyan buyuran Resulullah, mümin Müslümanların dünya imtihanını kazanmaları ölüme hazırlanmakla olacağını bildirmektedir. Ölüm insana çok yakın, eğer insan bu konuda uyanık olursa. Abdullah bin Mesud'dan Resulullah şöyle buyurur: cennet sizin her birinize kendi ayağındaki ediğin tasmasından daha yakındır. Ateş de bunun gibidir. Ölüm ya cennete ya da cehenneme açılan kapının kolunu çevirmek ve kapıyı aralamaktır. Ölümle beraber başlayan ahiret hayatı dünya hayatındaki haline göre şekillenir. Ya bir cennet bahçesi ya da bir cehennem çukuru. Yine Abdullah bin Mesud'un rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Allah'tan hakkıyla haya edin. Bunun üzerine, ya Resulallah, elhamdülillah haya ediyoruz dedik. Buyurdu ki, O sizin anladığınız haya değil. Fakat Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve başın topladığı uzuvları, karnı ve onun ihtiva ettiği uzuvları korumaklığın, ölümü ve toprak altında çürümeyi hatırdan çıkarmamaklığındır. Ahiret isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bunu yaparsa gerçekten haya etmiş, yani Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Allah'tan hakkıyla haya edenler mümin ve muhsin olanlardır. Allah'a ve inanılması gerekli olan şeylerin tümünü kalp ile tasdik, dil ile ikrar ederek iman eden ve Allah'ın kendisini gördüğünün farkına varıp idrak ederek hal ve harekette bulunan muvahhid müminler Allah'tan gereği üzere haya etmişlerdir. Bu izzet ve şeref sahibi şahsiyetler ölümü anan, ondan sonrasına hazırlıklarını yapan, çok ağlayıp az gülenlerdendirler. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur: Allah korkusundan ağlayan kişi sağılan süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecek ve Allah yolunun tozu ile cehennemin dumanı bir araya gelmeyecektir. Ebu Umame'de şu hadisi rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: Hiçbir nesne Allah'a iki damla ve iki izden daha sevimli değildir. Allah korkusundan akan yaş damlası ile Allah yolunda akıtılan kan damlası. İki ize gelince Allah yolundaki iz Allah'ın farzlarından birinin izi. İbn Abbas'tan rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: İki göz var ki ateş onlara değmez. Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet bekleyen göz. Ölümün vakti insan tarafından bilinmediği için her an hazırlıklı olmak gerekir. Gaflette bulunmamak, dünyanın fani olduğunun farkına varmak, Allah'ın verdiği nimetler ve imkanlarla ahirete hazırlanmak, fakat dünyadaki payı da unutmamak gerekir. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah şöyle buyurur: Ani ölüm mümin için rahmettir, facir için gazap alametidir. Muvahhid mümin muhsinlerden olduğu için her an ölüme hazır bulunduğundan dolayı ani ölüm ona bir rahmettir. Onu bu imtihan yurdundan kurtarır ve cennet bahçelerinden bir bahçeye götürür. Facir, yani günahkar ve isyan halinde olansa, o günahlarıyla suçüstü yakalandığından dolayı günahlarından pişman olmaya, tevbe etmeye ve ibadet üzere bir hayat geçirmeye vakit bulamamış, böylece cehennem çukurlarından bir çukura düşmüş olur. Bundan dolayı ölüm facir için eseftir. Şeddat bin Evs'ten rivayetle Resulullah şöyle buyurur: Dirayetli kişi nefsine hakim olan ve ölümden sonra için çalışan kişidir. Aciz kişi de nefsini kendi hevasına bırakıp da Allah'tan dilekte bulunan kişidir. İmam Tirmizi bu hadisi kaydettikten sonra şunları beyan eder: Bu hadis hasendir. Nefsine hakim olan sözünün manası, kıyamet gününde hesaba çekilmeden önce dünyadayken nefsini muhakeme eden kişidir diyor. Ömer İbnül Hattab'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin ve büyük arz için de kendinizi donatın. Çünkü kıyamet gününde hesap ancak dünyadayken kendini hesaba çekenler için hafif olacaktır. Meymun bin Mihran'dan da şöyle dediği rivayet olunuyor: Kul ortağına yemeği nereden ve giyimi nereden diye hesap sorduğu gibi kendi nefsine de hesap sormadıkça takva sahibi olamaz. Hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çeken muvahhid müminler hesap günü şuurunda olup o gün için hazırlıklarını yapan kıymetli şahsiyetlerdir. Abdülrezzak'ın Sevri kanalıyla Ebu Cafer'den rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a insanların hangisi en akıllıdır diye soruldu. Ölümü en çok anan ve ondan sonrası için hazırladığı en fazla olan buyurdu. Resulullah'a Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslam'a açar ayetini sorup dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, onun kalbini nasıl açar? Resulullah, bir nurdur ki ona bırakılır ve böylece kalbi ona açılır, genişler buyurdular. Kendisiyle bilinebilecek bir emaresi var mıdır diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu: Ebediyet yurduna dönüş, gurur yurdundan uzaklaşma, ölümle buluşmadan önce ölüm için hazırlık yapmaktır. Ubade İbn-i Samit şu hadisi rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: Her kim Allah'a kavuşup görmeyi arzu eder, severse Allah da ona kavuşup görmeyi sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Ayşe yahut Resulullah'ın hanımlarından biri, "Ya Resulallah, bizler ölümden elbette hoşlanmayız," dediler. Resulullah kadınlara, "Ölüm sizin bildiğiniz gibi değil, lakin bu şöyledir. Mü'mine ölüm hali gelince Allah'ın o kuldan hoşnutluğu Allah'ın ikram ve ihsanı ile müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölüm gibi kendisini karşılayacak hallerden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı arzu edip ister, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı sever. Fakat kafir öyle değildir. Ona ölüm hali hazır olduğunda Allah'ın azabı ve ukubatı müjdelenir. O anda kafire önündeki ölüm gibi hallerden daha çirkin bir hal olamaz. Bu suretle kafir Allah'a kavuşmayı fena görür. Allah da onunla buluşmayı çirkin görür. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar doğrusu hüsrana uğramışlardır. Öyle ki kıyamet günü apansız onlara geliverince günahlarını sırtlarına yüklenecek, onda dünyada sorumsuzca yaptıklarından dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin, o işleyip yüklendikleri ne kötüdür. Emirul Mü'minin İmam Osman'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Kişiye vaiz olarak ölüm, zenginlik olarak da kuvvetli iman yeter. İster Darül İslam'da olsun, ister Darül Harp'te olsun, gerek egemenliğin Allah'a ve iktidarın mümin Müslümanlara ait olduğu bir ülkede bulunsun, gerekse egemenliğin tağutlara ve iktidarın gayrimüslimlere ait olup mümin Müslümanların mahkum edilmiş bir ülkede bulunsun, her iki halde de muvahhid müminler ölüm ve ölüm sonrasına hayattayken çok iyi hazırlanmalıdırlar. Yegane Rabbimiz Allah'ın kendilerine verdiği imkanları yerli yerinde değerlendirip ameli salih işlemeye azami derecede dikkat etmelidirler. Yönetimde, ekonomide, hukukta, sosyal meselelerde, eğitimde, ticarette ve her türlü insanlar arası ilişkilerde Allah'ın rızasını gözetmeli, İslam'a aykırı olan herhangi bir şey işlememeli, haramdan kaçınıp helale sarılmalıdır. Katıksız imanın gereğini yapmalı, imana şirkin hiçbir şeyini bulaştırmamalı. Tevhidden taviz vermeyip ibadetlerinin tümünü Allah için yapmalıdır. Hayatı Allah için olduğu gibi ölümü de yalnız Allah için olup canını Rabbi Allah'a bir mümin Müslüman olarak teslim etmelidir. İşgalci müstekbirler tarafından işgal edilerek Darül Harbe dönüşmüş İslam topraklarında mustazaflar olarak yaşamayı bahane ederek, gerek imandan gerekse salih amelden taviz vermek gündeme getirilmemelidir. Hangi ortamda olursa olsun mümin Müslümanın vazifesi imkanlar dahilinde Rabbi Allah'a gereği şekilde kul olmaktır. Önderimiz Resulullah'ı örnek edinerek Kur'an-ı Kerim'i hayatta uygulanır hale getirmesi lazımdır. Hesap gününe iman eden şuurlu mümin Müslümanlar hesaba çekilmeden kendisini hesaba çekmeli, artısını eksisini iyice hesap etmeli, eksileri giderip artıları çoğaltmalıdır. Bunun için de her halinde İslam üzere olup salih amele devam etmek gerekir. Böylece ölüm anına ve ölüm sonrasına hazırlık yapılmış olur. İyi bir hazırlık iyi bir ortamda gerçekleştirilir. İyi ortamsa İslam'ın hakim mümin Müslümanların İslam'ı yaşadıkları hür ve bağımsız oldukları bir ortamdır. Bu ortamın oluşturulması gerekir ki ölüm ve ölüm ötesine Allah'ın razı olacağı bir hazırlık yapasın. Gerçek bir kulluğun gereği olan ameller işlensin. Çünkü mümin Müslüman kişi kabirde ameliyle baş başa kalır. Enes bin Malik'in rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Ölüyü üç şey takip eder. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Onu ailesi, malı ve ameli takip eder. Ailesiyle malı döner, ameli kalır. Abdullah bin Ömer'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur: Allah bir kavme azap indirince o kavim içinde bulunan iyi kötü her ferde azap isabet eder. Sonra kıyamet gününde herkes kendi amellerine göre diriltilir. Cabir bin Abdullah da şu hadisi rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur: Her kul öldüğü hal üzere dirilecektir. Hakikat budur. Bu hakikatin ta kendisidir. O halde muvahhid mümin Müslümanlar başlarına gelen herhangi bir sıkıntıdan dolayı ölümü temenni etmeyi bir yana bırakıp ölüm ve ölüm sonrası olan ebedi hayat için hazırlık yapmaya var güçleriyle çalışmalıdırlar. kendilerini yetiştirmeli ve hayata hakim olan gayri İslami değerleri değiştirmelidirler. Kendi hamlıklarını olgunluklarla değiştirirken hayata hakim olan tağuti anlayışı İslami değerlerle değiştirmeli, İslam'ı kalplere, beyinlere ve hayata hakim kılmalıdırlar. Böylece Allah'ın razı olduğu bir hayat gündeme gelir. Fitnenin her türlüsü yok edilmeli, kötülük odakları ortadan kaldırılmalı, hayata iyilikler nizamı yani İslam egemen olmalıdır. O zaman ölüm ve ölüm ötesi ebedi hayata hazırlık çok daha kolay olur. Çünkü hayat Allah için olunca ölüm de Allah için gerçekleşir. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, hesap gününe hazırlanmak başlıklı yazı ile birlikte olurken bu haftaki programımızı da burada noktalıyoruz. Haftaya Sadaka Helal Maldan Olur başlıklı yazı ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
3: Mahbubi, mahbubi
4: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: vardır. Ebu Hureyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: dinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İslam kıyamete kadar devam edecektir. İnsan var oldukça İslami insanlık da ölmez. Basın ve yayın kurumları hep olumsuz örnekleri verirler. Çünkü olumlu örnekler sayılamayacak kadar çokturlar. Evinizde otururken hava aldığınızın farkına varmadan alırsınız. Ama ocak söndü mü yoksa burnuma gaz kokusu geliyor diyorsunuz. Akşama kadar binlerce kere aldığınız havanın farkında olmazsınız. Ben hava alıyorum diye etrafa hava atmazsınız. Çünkü konuştuğun kişi de aynı havayı alıyor. Burnunuza kötü kokular gelmeye başlamışsa bunu da davul zurnayla, gazete ve televizyonla ilan etmezsiniz. Hemen evdeyseniz kendiniz o kötü kokuyu bulup temizlersiniz, dışarıdaysa ilgilisini haber verirsiniz. Toplumumuzda da durum böyledir. İyiler çoğunluktadır. Bugün akşama kadar iyi işler yapan insan sayısı kötülük yapanlardan kat kat fazladır. Kötülerinki haber olur, iyilerinki haber olmaz. İyiliklerin teşhiri isim verilmeden yapılması gerekir. Mesela Suriyeli bir hanımefendi pırlanta dükkanına giriyor ve parmağındaki yüzüğü satmak istediğini söylüyor. Dükkan sahibi dikkatle pırlantayı süzdükten ve hanımefendinin yanında taşıdığı pırlanta satın alma evrakını da gördükten sonra hanımefendiye dönüyor ve "Ben bu yüzüğü 100 bin liraya alırım ama bir şartım var. Dükkandan çıkacaksınız, diğer pırlantacı arkadaşlardan en az 3 dükkana daha göstereceksiniz. Yüzün üzerinde kim fazla verirse ona sat. Yüzden aşağı verirlerse satma, bana getir, ben 100 bin liraya alırım der. Kadın, piyasa araştırmama gerek yok, al. Dükkan sahibi, benden önce araştırmışsan alırım. Kadın, hayır araştırmadım. Dükkan sahibi, araştır ve ondan sonra gel. Bir saat sonra kadın geliyor ve 100 bin liraya pırlantasını satıyor. Bu dürüstlük insanlığımızın ölmediğini gösterir ve bunların sayısı da vurguncuların sayısından fazladır. Haramilerin, hırsızların, köşe dönenlerin 80'li 90'lı yıllarda hazineden para çekip %100 faizle yine hazineye borç verenlerin haberleri öylesine renkli verildi ki haramiler hürmet görmeye başlamışlardı. Bu hafta telefonla fetva isteyen mücahit bir üniversiteli delikanlı soruyor. Evinde bulunduğumuz amcanın su ve elektrik parasını oğlu ödüyormuş. Oğlunun yaptığı işler arasında faiz de varmış. Ben bugün bu amcanın evindeki çeşmeden abdest alıp namaz kılabilir miyim? Şer güçler, kendinizi yormayın. Çocuklarınızın hayatını karartmayın. Güneşin doğmasını nasıl engelleyemezseniz, güneşi yaratanın kitabına iman edenlerin cennete girmesine engel olamadığınız gibi yardım bile edersiniz. Ve bu durum kıyamete kadar devam eder. Buyurun, Kur'an ve hadisi okuyun. Eğer sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi hiçbir şeyle size zarar veremez. Şüphesiz Allah yaptıklarını kuşatmıştır. Ali İmran Suresi Ayet 120. Sevgili Peygamberimiz de bu ümmetin işleri kıyamete kadar doğru yolda devam eder. Bir rivayette de Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 162. sayfası ve devamını ele alacağız. Malumunuz ders kitabınızda 24. ders başlığıyla verilen ders sayılar konusuna ihtiva ediyor. Bu konuyu programımızın önceki bölümünde bir giriş yapmış ve 11 ila 19 arası sayıların anlatımında kalmıştık. Sadece 11-19 arası için değil, 11'den 99'a kadar tüm sayılar için geçerli olacak bir formül vermiştim programımızın önceki bölümünün son dakikalarında. Ve şunu ifade etmiştim. 11-99 arası sayılarda madot, yani sayılan, temyiz, manın formülü uyarınca gelir demiştim. Kitaplarınıza yahut defterlerinize manım yazdınız. Manım ifadesindeki A ve I ünlülerini sildiniz. Geriye kalan 3 harfi, 3 sessizi, 3 ünsüz harf olan M, N, M'yi şu şekilde açalım efendim. Manım ifadesindeki birinci M müfret, ortadaki N harfi nekira ve ikinci M de mansub olsun. O halde manım ifadesini müfret, nekira ve mansup şeklinde açalım. 11-99 arası sayılarda temyiz müfret olur, nekira olur ve mansup olur. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela ben size 15 erkek öğrenci anlamındaki 15 taliben ifadesindeki talibeni hatırlatayım. Taliben müfrettir, nekiradır, mansuptur. Yine aynı şekilde 15 kız öğrenci anlamındaki 15 talibeten ifadesinde talibeten sayısı bakımından müfret, belirlilik belirsizliği bakımından nekira ve irab durumu bakımından da mansuptur. Peki o halde 3 ila 10 arası sayıların temyizlerinin canım, 11 ila 99 arası sayıların temyizinin de manım formülü uyarınca geldiğini öğrendiysek, 11-19 arası sayılarla ilgili bir not daha defterlerimize kaydedelim. Şöyle ki, 11-19 arası sayılarda 12'nin ikisi dışında, 12'nin ikisi dışında sayının her iki bölümü de feth üzere mebnidir diyelim. 11-19 arası sayılarda 12'nin ikisi dışında sayının her iki bölümü de feth üzere mebnidir. Hocam mebni ne demek? Mebni şu demek, her üç durumda da harekenin sabit kalması demek. Yani irab bakımından bir ismin üç durumu vardı malumunuz, hatırlarsanız. Bir isim ya raf durumunda olurdu, ya nasb durumunda ya da cer durumunda. 11-19 arası sayılarda söz konusu sayı raf durumunda da olsa, nasb durumunda da olsa, cer durumunda da olsa sayının her iki bölümü de feth üzere mebnidir. Ne demek bu? Örneğini veriyorum. Mesela 14 erkek öğrenci anlamındaki erbe'ate aşara talibende erbe'ate aşara söz konusu bu ifade. Cümlede raf durumunda olsa da bu şekilde kullanılır. nasb durumunda olsa da, cer durumunda olsa da bu şekilde kullanılır. Yani erbaate aşara, erbaate aşara, erbaate aşara şeklinde kullanılır. Raf durumunda da, nasb durumunda da, cer durumunda da karşımıza tek şekliyle çıkar. Yani 14 erkek öğrenci geldi diyeceksek ca'e erbaate aşara taliben deriz. Ben 14 erkek öğrenciyi gördüm diyeceksek ra'eytu erbaate aşara taliben deriz. Ben 14 erkek öğrenciye selam verdim diyeceksek sellemtu ala erbaate aşara taliben deriz. Örnek olarak zikretmiş olduğum bu 3 cümlede, bu 3 cümlenin ilkinde erbaate aşara raf durumunda, raf pozisyonundadır. Raf durumunda olması sebebiyle NŞA'da, yani normal şartlar altında raf alameti olan dammeyi taşıması gerektiği halde herhangi bir damme harekesi almadı. Hem 14'ün 4'ü hem de 10'u erbaate aşera şeklinde sonlarının fethasıyla harekelendi. Mesela sellemtu ala erbaate aşara taliben cümlesinde erbaate aşara ifadesinin başında ala harfi cerrenin bulunması münasebetiyle neşe'a'da, yani neyi kastediyorum, normal şartlar altında erbaati aşeri gibi bir ifade olması gerekirdi. Neden ötürü? Ya da erbaatin aşerin gibi bir ifadenin olması gerekirdi. Olmadı. Niye? Çünkü erbaate aşeranın her iki bölümü de, ki mürekkep bir sayı bu, bileşik bir sayı malumunuz, her iki bölümü de feth üzere mebni olması gerektiğinden, başında ala harfi cerri bulunmasına rağmen erbaate aşera şeklinde okundu. Yani mebni olmak ne demek, ben bunu hiç bilmiyorum, anlamıyorum, kavrayamıyorum diyenlere bir örnek teşkil etsin diye bunun üzerinde durdum. O halde notumuz ne oldu sevgili öğrencilerim? 11 ile 19 arası sayılarda 12'nin ikisi dışında sayının her iki bölümü de feth üzere mebnidir. Bu nota şunu da ilave edebilirsiniz. 12'nin ikisi muğraptır. 12 sayısının ikisi muğraptır ve tesniyenin irabına tabidir. 12'nin ikisi muğraptır ve tesniyenin irabına tabidir. Yani raf durumu elifle, nasb ve cer durumları ise ya iledir şeklinde bir not düşebilirsiniz. Raf durumu elifle, nasb ve cer durumları ise ya iledir şeklinde bir not düşebilirsiniz. Sayfa 161'de 12 erkek öğrenci ve 12 kız öğrenci anlamında İsne aşara taliben ve isneta aşrate talibeten ifadeleri geçti hatırlarsanız programımızın önceki bölümünde. 12'nin ikisinin muğrab oluşunu da isterseniz şöyle örneklendireyim. Ca'e isne aşara taliben derken 12 erkek öğrenci geldi anlamındaki cümlede ben 12 erkek öğrenci gördüm diyeceğinizde ra'eytu isna aşara taliben demezsiniz. Ra'eytu isney aşara taliben dersiniz. Ra'eytu isney aşara taliben dersiniz. Ben 12 erkek öğrenciye selam verdim diyeceğinizde sellemtu ala İsna aşara taliben demezsiniz. Sellemtu ala isney aşara taliben dersiniz. O halde ca'e isna aşara taliben cümlesinde isna aşara ca'e fiilinin faili olması münasebetiyle raf durumundadır. Raf alameti eliftir deriz. Ra'eytu isney aşara taliben cümlesinde isney aşara kısmı ra'a fiilinin mef'ulün bihidir, mansuptur, nasb alameti ya'dır deriz. Sonra 12 erkek öğrenciye selam verdim anlamındaki sellemtu ala isney aşara taliben cümlesinde isney aşara ifadesi, ki ben isna aşara, isney aşara ifadesi derken burada kastettiğim 12'nin ikisi. Aşara zaten mebni. Her halükarda raf durumunda da olsa, nas durumunda da olsa, cer durumunda da olsa 12 sayısının 10 kısmı feth üzere mebnidir. Raf durumunda da aşera dersiniz, nas durumunda da aşera dersiniz, cer durumunda da aşera dersiniz. Sadece 12'nin ikisi muğrab. Öyleyse 12'nin ikisi raf durumunda olduğunda raf alameti eliftir, isna şeklinde okunur. Nas ve cer durumlarında ise tesniyenin irabına tabi olması sebebiyle isney şeklinde okunur. Ben 12 erkek öğrenci gördüm anlamındaki cümlede ra'aytu isney aşara taliben cümlesinde isney ra'a fiilinin mef'ulün bihi olması sebebiyle mansuptur, nasb alameti ya'dır. Çünkü tesniyedir. Sonra 12 erkek öğrenciye selam verdim diyeceğinizde sellemtu ala isney aşara taliben dersiniz. Buradaki isney ifadesi ala harfi cerri ile mecrurdur, cer alameti ya'dır çünkü tesniyedir şeklinde izah ederiz. Bu vermiş olduğum örneğe 12 kız öğrenci anlamındaki isneta aşrate talibetini de siz ekleyebilirsiniz. Ben ca'e isne aşara taliben dedim. Siz de ca'et isneta aşrate talibetini düşünün. Ben ra'aytu isney aşara taliben örneğini verdim. Siz de bunu 12 kız öğrenci için şöyle uyarlayın. Ra'aytu isnetey aşrate talibeten. Ben 12 erkek öğrenci için sellemtu ala isney aşara taliben örneğini verdim. Siz de bu örnekten hareketle 12 kız öğrenciye selam verdim cümlesini sellemtu ala isnetey aşrate talibetene uyarlayın. Evet efendim, ders kitabınızın konu aldığı sayılar başlıklı ünitede 11 ila 19 arası sayıların kullanımını, bunların kullanımına dair olan bilgileri paylaştık. Bunu tamamladık. Şimdi sayfa 162'de eşrune taliben ve eşrune talibeten ifadelerinin bulunduğu bölüme bakalım. 20 erkek öğrenci ve 20 kız öğrenci anlamındaki eşrune taliben ve eşrune talibeten ifadelerinde yer alan eşrune sayısı için programımızda önceki bölümlerde 20'den 90'a kadar onarlı sayılara 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye sıraladığımız ve Arapça ifadeleri itibariyle eşrune, telâthûne, erbaûne, hamsûne, sittûne, seb'ûne, semânûne ve tis'ûne diye sıraladığımız bu sayıların ukut sayılar diye adlandırıldığı bilgisine sahipsiniz. Bu bilgiyi sizinle programımızın önceki bölümlerinde paylaştık. Bu sayılar Cem Müzekker Salim'in irabı gibi irabetedir. Onun irabına tabidir dedik. Raf durumları vavla, nas ve cer durumları ise ya iledir dedik. Bu sayılarla bunların madutları arasında herhangi bir uyum ya da zıtlık aranmaz. Bu ne demek? Yani 20 erkek öğrenci diyeceğimizde eşrune taliben dediğimiz, diyebildiğimiz gibi 20 kız öğrenci diyeceğimizde de eşrune talibeten deriz. Yani herhangi bir erkek varlığı, eril varlığı ya da dişil varlığı sayacağımızda bu sayılardan sonra söz konusu varlığı dilediğimiz şekilde kullanabiliriz. Yani hem müzekkeri sayar hem de müennesi sayar diyebiliriz. Bu sayıların madudu da yine müfret nekira mansup olarak gelir. Biraz önce hatırlarsanız ne dedik? Bu sayıların haddi zatında 11-99 arasında yer aldığı malum. 11'den 99'a kadar olan tüm sayıların temyizleri manın formülü uyarınca müfret nekira ve mansup olarak gelir dedik. Mesela 20 erkek öğrenci geldi diyeceksek ca'e işrune taliben deriz. 20 erkek öğrenciyi gördüm diyeceksek ra'eytu işrine taliben deriz. Ben 20 erkek öğrenciye selam verdim diyeceksek sellemtu ala işrine taliben deriz. Peki bir de işrune talibeten için örnek verelim. 20 kız öğrenci geldi diyeceksek ca'et işrune talibeten, 20 kız öğrenciyi gördüm diyeceksek ra'aytu 20 talibeten, 20 kız öğrenciye selam verdim diyeceksek sellemtu ala 20 talibeten deriz. Peki bu bilgilerden sonra şimdi burada verilen 21'den başlayarak 29'a kadar olan sayılara bakalım. Öncelikle sağ sütunda yer alan 21 erkek öğrenci, 22 erkek öğrenci, 23 erkek öğrenci şeklinde sıralanan ve 21 ila 29 arasını kapsayan sayılara bakalım. Vahidun ve eşrune taliben, isnani ve eşrune taliben, selasetun ve eşrune taliben, erbaatun ve eşrune taliben, خمسةٌ وعشرون طالباً، ستةٌ وعشرون طالباً، سبعةٌ وعشرون طالباً، ثمانيةٌ وعشرون طالباً، تسعةٌ وعشرون طالباً. 21'den 29'a kadar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 erkek öğrenci anlamındaki ifadeleri sıralamış kitabınız. Bunun hemen solunda, sol sütunda 21 kız öğrenciden 29 kız öğrenciye kadarsa şöyle sıralanmış. İhda ve eşrune talibeten, isnetani ve eşrune talibeten, selasun ve eşrune talibeten, erbeun ve eşrune talibeten, hamsun ve eşrune talibeten, sittun ve eşrune talibeten, sebun ve eşrune talibeten, semanin ve eşrune talibeten, tis'un ve eşrune talibeten şeklinde sıralanmış. Şimdi burada yer alan sayıların kurallarına dair bir takım notlar sizinle paylaşmam gerekiyor. Bu notlarla ilgili olarak ilk söyleyeceğim şu. Bu sayılar 21-29 arası sayılar atıflı sayılardır. Ve biz bu sayıları 21-22-31-32-41-42 51-52-61-62-71-72-82 ve 91-92 sayıları olmak üzere bir grup ve sonra 23-29 arası, 33-39 arası, 43-49, 53-59, 63-69, 73-79, 89 ve 93-99 olmak üzere iki bölümde ele alsak iyi olur. Bu şekilde yani sınıflandırarak ele alırsak daha rahat, daha kolay anlarsınız. Birinci gruptaki sayıları vahidun ve eşrune taliben, isnani ve eşrune taliben ile ihda ve eşrune talibeten ve isnetani ve eşrune talibeten ile sınırlayacağız. Şimdi bu 21 ve 22 sayıları burada verilen örneklerde de görüldüğü gibi adedin birinci bölümüyle, yani sayının birinci bölümüyle madud arasında bir cinsiyet uyumuyla kullanılır. Ne gibi? Vahidun ve eşrune taliben, isnani ve eşrune taliben. Dikkat edin, neyi saydık? Erkek öğrenciyi saydık ve sayının birinci bölümü vahidun ve isnani ifadeleri müzekker. Ancak 21 kız öğrenci ve 22 kız öğrenci ifadelerinde İhda ve eşrune talibeten, isnetani ve eşrune talibeten kullanımlarına dikkat edecek olursanız talibeten müennes, ihda müennes. Yine aynı şekilde talibeten müennes, isnetani müennes. 21 ve 22 sayılarıyla bunların mağdutları arasında sayının birinci bölümüyle mağdudun cinsiyet bakımından uyumlu olduğunu görürsünüz. Ne demek istediğim sanıyorum anlaşıldı. Ancak ikinci grupta yer alan sayılara gelince bu sayılar da yine 21-22 sayılarında olduğu gibi iki bölümden oluşur ve bu iki bölüm birbirine atıf harfi olan, yani bağlaç olan vavla birbirlerine bağlanırlar. Sayının birinci bölümüyle sayılan cinsiyet açısından zıt olur. Buna dikkat edin. 3 ila 10 arasındaki sayılarda olduğu gibi, buna dikkat edin. Hadi zaten oradan yararlanabilirsiniz. Yani 3 ila 10 arası sayılardaki adet mağdut ilişkisinden yararlanarak 23-29 arasının ilişkisini çıkarabilirsiniz. Sayının birinci bölümüyle sayılan cinsiyet bakımından zıt olur 23-29 arasında. Buna örnek olarak mesela selasetun ve işrune taliben ifadesiyle selasun ve işrune talibeten ifadesini örnek olarak verebiliriz. Şöyle ki selasetun ve işrune taliben ifadesini saydığımız nedir? Erkek öğrenci. Taliben cinsiyete bakımından müzekker mi? Evet, müzekker. Sayının birinci bölümüne bakalım. Selasetun. Ne oldu? Cinsiyet bakımından birbirleriyle zıtlar. Peki selasun ve işrune talibeten ifadesinde kimi, neyi saydık? Kız öğrenciyi saydık. Öyleyse madudun müennes oluşundan hareketle adedin birinci bölümünü müzekker kullandık. Selasun ve işrune talibeten şeklinde talibeten maduduyla selasun sayısı arasında cinsiyet bakımından bir zıtlık söz konusu oldu. Efendim, atıflı sayılarda sayının ikinci bölümünü teşkil eden ve ukut sayılar sınıfında değerlendirilmesi gereken 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'lı bölümü kastediyorum. Buranın Cem Müzekker Salim'in irabına tabi oluşunu, Cem Müzekker Salim gibi irab edilişini, raf alametinin vav, nas ve cir alametinin ya ile oluşunda söyleyip programa nokta koymak istiyorum. Mesela Câe selâsetun ve işrûne tâliben derken râeytu selâseten ve işrîne tâliben deriz veya sellemtu alâ selâsetin ve işrîne tâliben deriz. 23 kız öğrenci için de örnek verecek olursak Câet selâsun ve işrûne tâlibeten râeytu selâsen ve işrîne tâlibeten sellemtu alâ selâsin ve işrîne tâlibeten. Bu son söylediğim kuralı örneklendirmiş olur. Ukut sayılar ve irabı bilgisine sahibiz. Selasune taliben, erbaune taliben ya da selasune talibeten, erbaune talibeten gibi. Ancak programımızın gelecek bölümünde inşallah sayfa 162'nin son satırından sayılar konusuna devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.

FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Bir devletim yok zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı hepsi batıl rengi farklı tağutlar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad nasrun ev istişhad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğini işlediğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim metotları, bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Öğretim Metotları adlı Abdülfettah Ebu Gudde Üstad'ın kitabını bitiriyoruz. Kitabın sonunda son kelam olarak, son ders olarak bir toparlayıcı, son sözleri söyleyici bir ders yapalım dedik. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında ne kadar işlesek de bitmeyecek olan eğitimciliği ile alakalı. Sünnetin eğitimde, eğitimin sünnetinde konuşulacak şeyler hiçbir zaman bitmeyecek malum. Ama son birkaç şey söylemek, birkaç şeyi toparlamak, bazı şeyleri toparlamak ve hatırlatmak inşallah niyetindeyiz. Dolayısıyla bu dersi de o niyetle yapacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala onu seçti ümmete son dini, son kitabı tebliğ etmesi için. Dini tebliğ etmek sadece konuşmakla olacak, bundan ibaret olacak bir şey değildi doğal olarak. Onu anlatacak, tevhidi bir hayat tarzı haline getirecek ve onu hem bireysel hem toplumsal hayatta müesses bir biçimde, güçlü bir biçimde ortaya koyacak bir öğretmen gerekiyordu, bir muallim gerekiyordu. Çünkü hayat tamamıyla, hayatta ne yapacaksak, ne yapıyorsak hepsini eğer iyi yapıyorsak, eğer iyi yapacaksak muhakkak bir öğretmenden, uzman olan bir öğretmenden öğrenerek bunu yapıyoruz. Gerçekte hangi zanaat olursa olsun, hangi sanat olursa olsun insan bir ustasının yanında çırak olarak onu öğrenir. Hatta en temel zanaat olan insan olmak, oturup kalkmak, İşte konuşmayı öğrenmek bile çocuğun aslında işte babayı, anneyi, kendisinden büyüklerini taklit ederek yaptığı bir şeydir. Yani insan olurken de aslında taklit ederek birilerinin, tırnak içerisinde söyleyelim, sünnetine, yani yaşamına, siretine bakarak, onu taklit ederek, ona özenerek yaptığımız bir şey. Demek ki dolayısıyla en önemli zanaat olan, en önemli sanat olan Müslüman olmak, tevhid ehli olmak ve bu tevhidi hayatın içerisine nakşetmek en önemli zanaat. Dolayısıyla bu zanaatın da en ideal ustası gerekliydi, en ideal muallimi gerekliydi. Allah-u Teala da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ideal için, bu ideal öğretmen olmak için seçti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem davranışlarıyla, hem konuşmasıyla, hem insanlarla olan ilişkisiyle, ölçülülüğüyle ve yani bütün halleriyle gerçekten ideal ve insanların bütün aşırılıklardan kaçabilecekleri, aşırılıklara nasıl düşülmeyeceğini görebilecekleri bir sünnete sahip bir muallimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü İslam için vasat olmak çok önemli. Çünkü biz vasat ümmetiz, ummetun vasatan. Ve vasat olmak Türkçe'de her ne kadar biraz böyle daha böyle ortalama anlamına geliyor, biraz böyle çağrışımları var. Ama vasat olmak çok önemli. Çünkü hayat bütün aşırılıkların, iki uçlu aşırılıkların çekiştirdiği insanın itidalde kalma çabasıdır. Yani hayat tamamıyla bundan ibarettir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun çok güzel örnekliğini göstermiştir. Dolayısıyla kamil olmak isteyen, olgun olmak isteyen insanların da onun gibi olmaları, onun yolunu takip etmeleri, sadece belki harfi harfine taklit etmek değil, gerçekten bu onun düşünme biçimi, akletme biçimini bile öğrenmeleridir belki, ki bu da sünnete dahildir zaten. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, onun yaşama metodunu,
onun sünnetini ve siretini öğrenmek, yani onun muallimliğinde bir talebe olmak çok önemlidir. Abdülfettah Ebu Gutte bazı sıfatlar sayıyor. Yani bir öğretmende, bir muallimde neler olmalıdır? İdeal bir öğretmende. Bunların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, siretinde örnekliklerini görüyoruz. Hızlıca sayalım. Mesela akıl, fazilet, ilim, hikmet, ileri görüşlülük, etraflıca muhakeme edebilmek, birikim, liyakat, canlılık, vakarlı bir sükunet, güzel konuşma, yüksek zeka, temiz giyinme, güzel görünme, güzel konuşma, güzel uygulama ve güzel idare. Bütün bu saydıklarımızda aslında bahsettiğim o itidal, vasat, herkesi kuşatabilecek ama asla ilkelerden taviz vermeyecek o çerçevenin şeylerini görüyoruz. Maddelerini, bileşenlerini görüyoruz aslında. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hakikaten ümmetini toparlarken, ümmetine liderlik ederken, komutanlık ederken, öğretmenlik ederken, aslında hepsi toptan bir öğretmenlikti. Onlara öğretmenlik yaparken hep bu itidal üzere, hep bu çizgi üzere devam etti. Kitabın aslında Abdülfettah Ebu Gutte'nin bu kitapta vermek istediği en temel mesajlardan biri odur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep vasattı. Hiçbir şeyin aşırılığını, aşırısını yapmadı. Ne çok güldü, ne çok somurttu. Ne çok kızdı, ne gevşek davrandı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse her açıdan insanın bir eğitimci olarak, daha doğrusu bir talebe olarak, bir eğitimciden neye ihtiyacı varsa hepsini verdi. Bu arada şunu da söyleyelim kardeşler. İslami ilimler, yani biz Müslüman olmak herkesin görevi ama İslami ilimler belki biraz daha ihtisas yapmak demek. Fakat İslam bilimlere ihtiyaç var. Yani bu ihtisası birileri yapacak ki bu Allah-u Teala'nın görev paylaşımıdır. Allah-u Teala ümmete bu görevi paylaşmalarını söylüyor. Birileri ilimde ihtisas yapacak. Bu ihtisaslaşmaya ihtiyacı var ve bu ihtisaslaşma dediğimiz şey aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani ilim, ilmi teşkilat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren başlıyor tabiri caizse. Yani şöyle bir benzetme yaparsak yanlış olmaz. Bütün İslami ilimler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu, başlattığı bir akademinin devamıdır tabiri caizse. Mesela bir fakihin icazet silsilesine baktığınızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Yani sahabeye kadar gider. Sahabe zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisidir. Misal Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'nin. İmam Ebu Hanife hocası Hammad'dır. Onun hocası İbrahim en-Nehai'dir. Onun hocası Alkame'dir. Onun hocası Abdullah bin Mesud'dur mesela. Dolayısıyla veya bir muhaddis, hadisçilere bakarsanız ne yaparlar hadisçiler? Hadis aldıkları hocalar, onların da hocaları o silsile, yani isnat diyoruz buna da, ta Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Gitmediği zaman zaten hadisin senedi mukatı olmuş oluyor. Veya bir Kur'an kariler hala pek çok karinin icazet silsilesini görebilirsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gider. Dolayısıyla İslami ilimler diye bildiğimiz, bize İslam'ı ayrıntılarıyla öğreten bütün ilim ehli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileridir. O yüzden sünnetin eğitimciliği dediğimizde meseleye sadece Müslümanların, yani tabii aslında en önemlisi o belki, çok önemli tabii ki, sadece o açıdan, yani Müslümanların kendileri normal bir Müslüman, avam Müslüman, onun hayatı gibi değil, bizatihi bu dinin en önemli muhafızları olan İslami ilimler teşekkülünün de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çok net bir şekilde, teknik olarak ispat edebileceğimiz şekilde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren devam ettiğini görebiliyoruz. Bu çok önemlidir ve bu hakikaten İslam dininin kaynaklarının Kur'an, sünnet, sahabenin hayatı ve sözleri, dine dair anlattıkları ilahir, bütün bunların ne kadar sıkı bir şekilde muhafaza edildiğini ve ne kadar iyi bir şekilde anlaşıldığını, üzerinde ne kadar çok ilmi mesai yapıldığının hem göstergesidir hem de bunun zeminidir kardeşler. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğine
Bir de bu perspektiften de bakmamız gerekiyor. Sayılan sıfatlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için dolayısıyla daha anlaşılır oluyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyaya bıraktığı miras çok çok büyük bir miras. Yani çok güçlü bir miras, çok önemli bir miras. Tevhid ve tevhid üzerine inşa edilen büyük bir ilim, fikir, sanat, devlet, medeniyeti söz konusu. Çok büyük bir medeniyet söz konusu. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu bahsettiğim ilmi teşkilatı, tabii bir taraftan da aynı zamanda devlet teşkilatı ki bu da çok önemli, üzerine inşa edilen büyük bir medeniyetten bahsediyoruz. İnsanlara çok büyük bir teklifi ve mesajı olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün zikrettiğimiz özellikler Aleyhisselatü Vesselam'da kamil bir şekilde bulunuyor kardeşler. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her öğrenmek isteyen insan için, aydınlanmak isteyen insan için şefkatli bir muallimdi. Çünkü biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız en önemli miras bu muallimliktir. Yani emri bil ma'ruf, nehi anil münkerdir. Çünkü biz, Allah-u Teala bize bu görevi veriyor. Âl-i İmrân Suresi 110. ayette. Biz insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. O ümmetten olmaya çalışıyoruz. O ümmetten olacağız. İnşallah ve iyiliği emrederiz, kötülükten alıkoyarız kardeşler. Bizim özelliğimiz budur. Bu görevimizi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğinden miras aldık. İnşallah. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği, eğitirken gösterdiği bu müthiş, ince ayarlanmış, çok zarif nakşedilmiş bu eğitimcilik, bu eğitimci sünnet ve sünnetin eğitimciliği, sünnetin eğiticiliği, değerli kardeşler, aynı zamanda sadece bir insan yetiştirmiyor, bir eğitimci de yetiştiriyor. Biraz önce zikrettiğim zemin üzerinden de düşünürseniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğinden bahsederken kardeşler şunu unutmayalım. Allah-u Teala ona şöyle buyuruyor: sen şüphesiz büyük bir ahlak üzerindesin. Hulukun azim. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Burası çok önemli, çünkü biz bilgiyi öğretmeyi sadece teknik bir bilgi aktarması olarak görmememiz gerekiyor. Burası önemli. Evet, teknik bilgi çok önemlidir. Bir ilmin ayrıntısı çok önemlidir. Istilahı çok önemlidir. Bu ilimde derinleşmek, bilgiler, veriler arasındaki bağlantıları iyi bulabilmek çok önemlidir. Usul bilmek çok önemlidir. Her ilmin nazari temelini bilebilmek muhakkak çok önemlidir. Ancak ve ancak bu bilgiyi biz gerçekten insanlığa, insanlara, Müslümanlara bir ahlak medeniyeti kurmak için, iyi davranmak için, iyi insan olmak için, tabiri caizse sokaktaki insana zarar verecek olan, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinden mülhem söylüyorum bunu, insanlara da sokakta zarar verebilecek küçücük bir şeyi kaldırmak için yapıyoruz. Burası çok önemli. Yani biz ahlak olmadan sadece bir bilgi fetişizmiyle ilim yapmıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi bu değildi. Evet, hikmet müminin yitiğidir. Dallatul müminin, müminin yitiğidir muhakkak. Fakat bu hikmetin hedefi, ki hikmet kelimesinin manasında bu vardır, yani sözle amelin birlikteliğidir, amele uygunluğudur. Dolayısıyla ameli ahlaki bir karşılığı olması için vardır. Ahlaka dönüşmesi için vardır. Değer dünyası inşa etmek için vardır. Ve bu değer dünyasının pratikte hem bireysel hem toplumsal bir müesseseye dönüşebilmesi için vardır. Devam eden, kendi kendini yeniden üretebilen bir medeniyete ve müesseseye dönüşebilmesi için vardır. Dolayısıyla kardeşler, biz ahlakın da peşindeyiz aynı zamanda. Kuru bilgi naklinin peşinde değil, biz onu ahlaka, amele, ihsana, ihlasa, veraya, takvaya, zühde ila ahir dönüştürecek bir hedefin peşinden gidiyoruz. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı mirasa baktığımız zaman, onun kurduğu İslam devletinin daha sonraki seyrine baktığımızda, muhakkak işte dört halifeden sonra meliklik devreye girdi, hassaltanat devreye girdi, yönetimde pek çok problemler ortaya çıktı, İslam tarihinde çok ciddi muhakkak bazı sıkıntılar yaşandı. Fakat İslam devleti tevhid sancağını çok çok kısa bir süre içerisinde
çok geniş topraklara yaydı ve aynı zamanda aynı kısa süre içerisinde bir ilim, kitap, fikir, bilim medeniyeti haline geldi. Dolayısıyla işin bu tarafını çok önemli bir şekilde kavramamız gerekiyor. Hakikaten tarihte bu denli ciddi bir dönüşüm yapmış bir fikir medeniyeti ve liderinden bahsetmek çok zordur. Bu yüzden tarihçiler de daha önceki derslerimde de zikrettiğim gibi İslam mucizesi derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin izlediği bu seyri, bu serüveni İslam mucizesi olarak adlandırırlar. Bu gerçekten İslam tarihi, İslami ilimler tarihi, İslam siyaset tarihi, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeri, sahabenin hayatı, Raşid halifelerin örneklikleri, bütün bunların hepsi hakikaten bizim için başta yani Kur'an'ın bir tefsiri olması bakımından, Kur'an'ın mucizesinin bir ispatı, pratiğe dökülüşü, onun için kan ve mürekkep dökülüşü anlamına geliyor aslında. O yüzden o tarihi en azından belli oranda, belli bir seviyenin üzerinde, belli asgari seviyenin üzerinde bilmek, bunun üzerine tefekkür etmek her Müslüman için herhalde kardeşler farzdır. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarihin gördüğü, tarihsel olarak bile çok net bir şekilde parıldayan, tarihin gördüğü en güzel, en büyük, en iyi öğretmendir. İnşallah onun sünnetini çeşitli kitaplar, çeşitli ilmi işte usullerle işledikçe onun sünnetini daha da iyi anlamaya çalışacağız. Daha da iyi anlamaya inşallah Allah izin verirse devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözüm.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

zamanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: katlanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise duasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. .2 Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Boomerang. Boomerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi 1890'da ders yanlık

tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu, dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi, kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi. Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiatçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiatçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiatçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar Gazetesi'nde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiatçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi

0: Bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İttihatçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evvelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandı Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, Halbiye'ye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dini diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan." dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris konferansına giden sadrazama vekillik yaptı. aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine ayan azanlığına atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskebli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını da belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şeylerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkta yurt dışına çıkarılarken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oğlu İbrahim Serdi ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müspet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.